0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Mücadele Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bir kadının peygamberimizle zihar hakkındaki tartışması dile getirilerek başladığı için sure bu adla anılmıştır. Surede genellikle sosyal ilişkiler üzerinde durulur.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
1: Ey Muhammed! Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah duymuştur. Zaten Allah sizin konuşmanızı işitiyordu. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.
1: İçinizden sen bana anamın sırtı gibisin diyerek hanımlarından ayrılmaya kalkışanlar bilsinler ki hanımları onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Zihar yapanlar gerçekten çok çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

0: ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
1: Hanımlarını analarına benzetmek suretiyle onlardan ayrılmak isteyip de sonra sözlerini geri almak için dönenlerin hanımlarıyla temasta bulunmadan önce bir köle azat etmeleri gerekir. İşte size öğütlenen hüküm budur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: رسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
1: Buna imkan bulamayanında hanımıyla temasta bulunmadan önce aralıksız 2 ay oruç tutması gerekir. Buna da gücü yetmeyenin sabah akşam 60 yoksulu doyurması gerekir. İşte bu açıklama Allah'a ve peygamberine hakkıyla inanmanız içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu hükümlerdir. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

0: قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.
1: Şüphesiz ki Allah'a ve peygamberine karşı gelenler kendilerinden öncekilerin alçaltılıp helak oldukları gibi helak olacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirmiştik. İnkar edenler için aşağılayıcı bir azap vardır.
0: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ
1: Allah onların hepsini yeniden dirilttiği gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını sayıp tespit etmiş, kendileri ise onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Elem

Görmüyor musun ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüleri mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncıları mutlaka odur. Bunlardan daha az veya daha çok olup nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah mutlaka onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

الإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك

0: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
1: Aralarında gizli konuşmak kendilerine yasak edilen kimseleri görmüyor musun? Onlar tekrar kendilerine yasak edilen şeye dönüyorlar ve aralarında günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman da seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlıyorlar. Kendi aralarında da bu söylediğimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Onlar oraya gireceklerdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşmayın. İyiliği ve takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun.

Kötü fısıldı ancak iman edenlerin üzülmesi için şeytanca bir iştir. Ama Allah'ın izni olmadan o müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler ancak Allah'a güvensinler.

Ey iman edenler! Toplantı yerlerinde size başkalarına da yer açıp genişleyin dendiği zaman siz de hemen yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın dendiği zaman da hemen kalkın ki Allah içinizden samimiyetle iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: أجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: Ey iman edenler! Siz peygamberle gizli konuşmak istediğiniz zaman bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha nezih bir davranıştır. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: اَشْفَقَتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
1: Yoksa peygamberle gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten fakir düşeriz diye çekindiniz mi? Çünkü bunu yapmadınız. Ama Allah sizin tevbenizi kabul etmiştir. Artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: Elem

Allah'ın gazap ettiği bir kavmi dost edinen iki yüzlü kimseleri görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler.

Onlar yeminlerini kalkan yaparak insanları Allah yolundan alıkoyuyorlar. Bu yüzden onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onların malları ve çocukları Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Yevme

Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve bunun kendilerine bir yarar sağlayacağını sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. İstehve

0: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
1: Şeytan onları hakimiyeti altına almış da onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları mutlaka kaybedeceklerdir.

0: Allah'a ve peygamberine karşı gelenler var ya, işte onlar en alçak kimseler arasındadırlar.
1: كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُل۪ي اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ
0: Allah levh-i mahfuzda andolsun ki hem ben üstün geleceğim hem de peygamberlerim diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin babaları, oğulları, kardeşleri ve yakınları bile olsa Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yerleştirmiş ve kendilerini tarafından bir ruhla, Kur'an'la desteklemiştir. Allah onları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yana olanlardır. İyi bilin ki sadece Allah'tan yana olanlar kurtuluşa ereceklerdir. Haşr Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 24 ayettir. Haşr, sürgün anlamına gelir. İslam'a düşmanlık yapmaktan geri durmayan Yahudi kabilelerinden Nadir oğullarının yurtlarından çıkarılıp sürülmelerinden söz ettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardi ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kitap ehlinden inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri yerden geldi. Allah onların kalplerine bir korku düşürdü. Onlar evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri, bundan ibret alın.

Eğer Allah onlara sürgünü takdir edip yazmamış olsaydı, kendilerine mutlaka dünyada azap ederdi. Ahirette ise onlar için ateş azabı vardır.

Bu onların Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri yüzündendir. Kim Allah'a muhalefet ederse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Ey müminler! Kitap ehlinden inkar edenlerin yurtlarındaki hurma ağaçlarını kesmeniz yahut da kökleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın yoldan çıkan fasıkları rezil etmesi içindir.

Onların mallarından Allah'ın peygamberine ganimet olarak verdiği şeyler için siz ne at koşturdunuz ne de deve. Ama Allah peygamberlerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah'ın her şeye gücü yeter.

Peygamberine verdiği ganimetler, Allah, peygamber, onun yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar içinizden sadece zenginler arasında dolaşan bir servet haline gelmez. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Allah'ın verdiği bu ganimet malları, özellikle yurtlarından çıkarılıp mallarından uzaklaştırılan, Allah'tan bir lütuf ve rıza isteyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar onlardır.

Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup da imanı gönüllerine yerleştiren kimseler, hicret edip kendilerine gelen müminleri severler. Onlara verilen ganimet mallarından dolayı gönüllerinde bir kıskançlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile muhacirleri kendilerinden önde tutarlar. Kim nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erenler onlardır.

0: Rahim.
1: Muhacirlerden ve ensardan sonra gelenler şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.
0: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أحدا

Ey Muhammed! Münafıklık edenlerin, kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, andolsun ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde asla hiç kimseye uymayız. Eğer hücuma uğrarsanız, mutlaka size yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? Allah şahitlik eder ki, onlar mutlaka yalancılardır.

Andolsun ki onlar yurtlarından çıkarılmış olsalar onlarla beraber çıkmazlar. Savaşa tutuşmuş olsalar onlara yardım etmezler. Onların yardımına koşsalar bile arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kendilerine yardım edilmez.

0: Onların kalplerinde sizin korkunuz Allah korkusundan daha fazladır. Bu da onların anlamayan bir topluluk olmalarındandır.
1: La yuqatilunakum cemi'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum baynahum şedîd. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
0: Onlar sizinle toplu olarak savaşamazlar. Ancak surlarla çevrilmiş şehirler içinde veya duvarlar arkasından savaşırlar. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise çok serttir. Sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri birbirinden ayrıdır. Bu da onların akıllarını kullanamayan bir topluluk olmalarındandır.

Yahudilerin durumu kendilerinden az önce Bedir'de helak olan kafirlerin durumu gibidir. Onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Ayrıca onlar için acı bir azap vardır.

Münafıkların durumu da tıpkı şeytanın durumu gibidir. Hani o insana inkar et der de insan da inkar edince doğrusu ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der.

Nihayet her ikisinin de sonu içinde ebedi olarak kalacakları ateşe girmektir. İşte zalimlerin cezası budur.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın kıyamet günü için ne hazırlayıp gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerdir.
1: لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ
0: Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Kurtuluşa erenler ancak cennetliklerdir.

Muhammed, eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, sen onun saygıyla eğilip Allah korkusundan parça parça olduğunu görürdün. Biz bu misalleri düşünsünler diye insanlar için veriyoruz.

O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'tır. O çok esirgeyicidir, çok merhamet edicidir.

0: المتكبر سبحان الله عما يشركون.
1: O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hükümran, kutsal, selamete erdiren, güvenlik veren, görüp gözeten, üstün ve galip olan, zor kullanma gücüne sahip bulunan ve çok büyük olan Allah'tır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
0: Huvallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lehul esma'ul husna yusabbihu lehu ma fis semawati vel ardı ve huvel azizul hakim.
1: O yaratan, yoktan var eden ve yarattıklarına şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ederler. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 13 ayettir. Mümtehine, imtihan edilen kadın anlamına gelir. Sure içerisinde hicret eden kadınların imtihan edilmesi, eğer Müslüman oldukları anlaşılırsa müşriklere geri verilmemesi emredildiğinden bu adla anılmıştır.

0: أنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
1: Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Oysa onlar size gelen gerçeği inkar ettiler. Onlar peygamberi de sizi de Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkmışsanız, içinizde onlara nasıl sevgi beslersiniz? Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden kim onlara sevgi gösterirse elbette doğru yoldan sapmış olur.''

0: Eğer onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi isterler.
1: لَنْتَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
0: Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size asla bir yarar sağlamayacaktır. Allah sizin aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.

0: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: Gerçekten sizin için İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: gerçekten biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin taptıklarınızı tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Yalnız İbrahim'in babasına, ben mutlaka senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ama Allah'tan gelecek hiçbir azabı senden uzaklaştırmaya gücüm yetmez sözü bu örneğin dışındadır. Yine İbrahim ve beraberindekiler şöyle demişlerdi: ey Rabbimiz, biz yalnız sana güvendik, yalnız sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır.

0: Rabbimiz, bizi inkar eden kimseler için bir imtihan vesilesi yapma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ
0: Andolsun ki onlarda sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.

0: مودة والله قدير والله غفور رحيم.
1: Umulur ki Allah onlardan düşmanlık ettiğiniz kimselerle sizin aranızda bir dostluk meydana getirir. Allah her şeye kadirdir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Allah size din hususunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve kendilerine adaletli davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli davrananları sever.

0: تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
1: Allah size ancak din hususunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerdir.

0: يحكم بينكم والله عليم حكيم.
1: Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Ama eğer siz onların gerçekten iman etmiş olduklarını anlarsanız kendilerini kafirlere iade etmeyin. Çünkü onlar kafirlere helal değildir. Kafirler de onlara helal olmazlar. Yalnız kocalarının kendilerine verdikleri mehirleri onlara geri verin. Sizin de mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde o kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Siz kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Onlara verdiğiniz mehirleri geri isteyin. Kafir erkekler de size gelen mümin kadınlara verdikleri mehirleri geri istesinler. İşte Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmü budur. Aranızda O hüküm veriyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer hanımlarınızdan biri inkar edip kafirlere kaçar, siz de onlarla savaşıp ganimet alırsanız, ondan hanımları gitmiş olanlara harcadıkları mehir kadar verin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun.

peygamber, iman etmiş olan kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup başkasından kazandıkları bir çocuğu kocalarınınmış gibi göstermemek ve hiçbir iyilikte sana karşı gelmemek üzere sana beyat ederlerse onların beyatlarını kabul et. Allah'tan onların bağışlanmalarını dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavimle dostluk etmeyin. Kafirlerin kabirlerde bulunan kimselerin geri dönmelerinden ümitlerini kestikleri gibi onlar da ahiret sevabından ümitlerini kesmişlerdir. Saf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 14 ayettir. Saf sıra anlamına gelir. 4. ayette müminlerin sıralar halinde Allah yolunda savaştıkları anlatıldığından surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fissemavati ve ma fil ardi ve huvel azizul hakim.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ya eyyühellezine amenû lime tekûlûne mâ lâ tef'alûn. Kebure mekoten indellâhi en tekûlû mâ lâ tef'alûn.
1: Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebep olur.

0: الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Hani bir zamanlar Musa kavmine benim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bildiğiniz halde bana niçin eziyet ediyorsunuz demişti. Sonra onlar doğru yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırdı. Allah yoldan çıkan fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: مل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla, Rabbin adına oku. Nefes kesilmeden, hayat son bulmadan önce kitabını oku. O tüm zamanlara ve tüm insanlığa gönderildi. Her türlü ön yargıdan uzak, temiz, duru, dingin bir kalple okunması için. Onu anlayalım, ilkelerine göre yaşayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil, kumil leyle illa qalila, nisfahu au inqus minhu qalila, أو زد عليه ورتل القرآن.

Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek olan Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği elçisiyim demişti. Fakat o peygamber kendilerine apaçık mucizeler getirince onlar bu apaçık bir büyüdür dediler.

Kendisi İslam'a davet edildiği halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

0: Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
1: Huvellezî

Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen odur.

0: أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret yolunu size göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

0: جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
1: Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar, Adın cennetlerindeki güzel meskenlere yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur.
0: Ve uhra tuhibbunaha nasrun minallahi ve fethun qarib ve beşşiril mu'minin.
1: Bundan başka sizin seveceğiniz bir nimet daha var. O da Allah tarafından bir yardım ve yakın bir zaferdir. Ey Muhammed, sen müminlere müjdele.

0: طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: Ey iman edenler! Allah'ın dininin yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir deyince havariler, Allah'ın dininin yardımcıları biziz demişlerdi. Böylece İsrailoğullarından bir grup iman etmiş, bir grupta inkar etmişti. Ama biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar üstün geldiler. Cuma Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Sure içinde cuma namazından söz edildiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fissemavati ve ma fil ardil melikil kuddusil azizil hakim.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi hükümran, çok kutsal, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder.

0: okuma yazma bilmeyen kimselere kendilerinden bir peygamber gönderen odur. Bu peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülükten temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.
1: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Allah o peygamberi henüz kendilerine katılmamış olan diğer bütün insanlara da göndermiştir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kendilerine Tevrat'ın emirlerine uyma sorumluluğu yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, sırtında birçok kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Ey Muhammed, de ki, ey Yahudiler, eğer siz insanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, ölümü istesenize.

0: قَطَّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ.
1: Ama onlar kendilerinin yaptıkları günahlar yüzünden ölümü asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri hakkıyla bilir.

Sen de ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm mutlaka size ulaşacaktır. Sonra siz görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikri olan namaza koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Ve

0: التِّجَارَةَ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
1: Ey Muhammed! Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman seni hutbe okurken ayakta bıraktılar ve dağılıp oraya gittiler. Sen de ki, Allah'ın yanındaki mükafat eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Münafıklardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Muhammed! Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şahitlik ederiz ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Ama Allah münafıkların da gerçekten yalancılar olduğuna şahitlik ediyor.

0: Onlar yeminlerini kalkan edindiler ve insanları Allah yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
0: Bu onların önce inanıp sonra inkar etmiş olmalarındandır. İşte bu yüzden onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlamazlar.
1: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنَّا يُؤْفَكُونَ
0: Sen onları gördüğün zaman görünüşleri hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Sanki onlar bir yere dayanmış keresteler gibidirler. Onlar her bağırışın kendi aleyhlerinde olduğunu sanırlar. Onlar düşmandırlar. Onlardan sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan döndürülüyorlar.

Onlara gelin de Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiği zaman başlarını çevirirler ve sen görürsün ki onlar büyüklük taslayarak yan çizerler.

0: اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
1: Sen onlara bağışlanma dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Onlar öyle kimselerdir ki Allah'ın Resulü'nün yanında bulunanlara bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar.

Onlar savaştayken eğer Medine'ye dönersek andolsun ki daha güçlü olanlar daha zayıf olanları mutlaka oradan çıkaracaktır diyorlardı. Oysa güç ve üstünlük yalnız Allah'a, peygamberine ve müminlere aittir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.

Ey iman edenler! Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

herhangi birinize ölüm gelip de "Ey Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip salih kimselerden olsaydım" diyeceği an gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan Allah için harcayın.

0: Allah eceli geldiği zaman hiçbir canlının ölümünü ertelemez. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Tegabün Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 18 ayettir. Tegabün, aldanma anlamına gelir. 9. ayette dünyada üstünlük taslayan kafirlerin kıyamet günü aldandıklarını anlayacakları ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ardi lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter.

0: mu'min. Vallahu bima ta'malun basir.
1: Sizi yaratan odur. Bununla birlikte kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ.
1: O gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmış, size şekil vermiş ve şekillerinizi güzel yapmıştır. Dönüş de yalnız O'nadır.

0: الصدور.
1: O göklerde ve yerde bulunan her şeyi bilir. Sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde bulunanları da hakkıyla bilir.

Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için ahirette de acı bir azap vardır.

0: وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
1: Bunun sebebi şudur. Onlara peygamberleri apaçık mucizeler getiriyordu da onlar bizi bir insan mı doğru yola iletecek diyorlardı. Böylece inkar ettiler ve haktan yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
0: زَعَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبَعَثُوا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبَعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
1: İnkar edenler öldükten sonra tekrar diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki, hayır, Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size mutlaka haber verilecektir. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: أَرْسَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ.
1: O halde siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz aydınlatıcı Kur'an'a iman edin. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يَوْمَ يَجَمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُ.

0: gün Allah sizi kıyametteki toplanma günü için bir araya getirecektir. İşte bugün kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter, onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ

İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: بِقَلْبِهِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ.
1: Allah'ın izni olmadan insanın başına hiçbir musibet gelmez. Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ

Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer siz yüz çevirirseniz, peygamberimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

0: Ey iman edenler! Hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama eğer affeder, hoş görür, bağışlarsanız bilin ki Allah da çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Vallahu indehu ecrun azim.
0: Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın yanındadır.
1: فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, emirlerini dinleyin, itaat edin, kendiniz için bir hayır olmak üzere Allah yolunda mal harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır.
1: İn tuqridullaha qardan hasenen yudaifhu lekum ve yagfir lekum. Vallahu şakurun halim.
0: Eğer Allah rızası için güzel bir ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verir ve çok yumuşak davranır.
1: Alimul gaybi ve şehadetil azizul hakim.
0: O görüleni de görülmeyeni de bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Talak suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Talak boşanma anlamına gelir. Sure içerisinde boşanma ile ilgili hükümler açıklandığı için bu adla anılmıştır.

0: بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman onları iddetleri içinde adetten temiz oldukları sırada boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmadıkları müddetçe onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kim Allah'ın hükümlerini çiğnerse kendine yazık etmiş olur. Bilmezsin, belki de Allah bundan sonra anlaşmaları için yeni bir sevgi işi ortaya çıkarır.

0: يوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna ulaştıkları zaman onları ya güzel bir şekilde nikahınız altında tutun veya güzel bir şekilde onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun ve şahitliği Allah için yapın. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara bununla öğüt veriliyor. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona ummadığı bir yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü koymuştur.

0: emrihi yusra.
1: Eğer siz kadınlarınızdan adetten kesilenlerin iddetinde şüphe ederseniz, bilin ki onların iddeti 3 aydır. Henüz adet görmemiş olanlarınki de öyledir. Hamile kadınların iddeti ise çocuklarını doğuruncaya kadardır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde kolaylık verir.
0: ذَٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا.
1: İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter, mükafatını büyütür.
0: اَسْكِنُوهُنَّ

0: أخرى.
1: Boşanıp iddet bekleyen kadınları, gücünüzün yettiği kadar kendi oturduğunuz yerde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeyin. Eğer hamileyseler, çocuklarını doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Çocuğu sizin hesabınıza emzirirlerse, ücretlerini kendilerine verin, aranızda güzel bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşmada güçlükle karşılaşırsanız, o zaman çocuğu babası hesabına başka bir kadın emzirecektir.

0: سيجعل الله بعد عسر يسرا.
1: Varlıklı olan kimse varlığına göre nafaka versin. Rızkı dar olan kimse de Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla mükellef tutmaz. Allah her güçlükten sonra bir kolaylık meydana getirir.

0: نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
1: Nice memleketlerin halkı Rablerinin ve onun peygamberlerinin emrinden yüz çevirip azdılar. Biz de onları çetin bir hesaba çektik ve görülmemiş bir azapla cezalandırdık. Böylece onlar yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu hüsran oldu.

0: آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا.
1: Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman eden akıl sahipleri, Allah'tan korkun. Allah size bir Kur'an indirdi.

0: قَدَ أَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا.
1: İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah apaçık ayetlerini size okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanıp salih amel işlerse Allah onu altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar. Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir.

Yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yaratan Allah'tır. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz için onun emirleri bunlar arasında inip duruyor. Tahrim Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Tahrim, haram kılmak demektir. Peygamber Efendimizin aslında helal olan bazı şeyleri kendine haram kılmasından söz ettiği için sure bu adla anılmıştır.

0: أزواجك والله غفور رحيم.
1: Ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin eşlerinin hoşnutluğunu kazanmak için kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ
1: Allah yeminlerinizi kefaret vermek suretiyle bozmayı size meşru kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur. O her şeyi hakkıyla bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ

Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. O bu sözü peygamberin diğer bir eşine haber verip Allah da onu peygambere açıklayınca peygamber onun bir kısmını o haber veren eşine bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu kendisine haber verince eşi "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. O da "Bana her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah haber verdi." dedi.

peygamberin eşleri, eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz sizin için daha hayırlı olur. Çünkü ikinizin kalbi de tövbeyi gerektiren bir şeye meyletmişti. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki onun dostu Allah, Cebrail ve müminlerin salih olanlarıdır. Bunların ardından melekler de onun yardımcısıdır.

0: yara.
1: Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, kendini Allah'a teslim eden, inanan, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir.

Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlarla taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. O ateşin başında çok sert ve şiddetli melekler görevlidir. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmezler. Kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

Kıyamet günü kafirlere, ey inkar edenler, bugün artık özür beyan etmeyin. Siz ancak yaptığınız şeylerle cezalandırılacaksınız denir.

Ey iman edenler! Allah'a samimi olarak tam bir pişmanlıkla tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacaktır. Onların nuru önlerinden ve sağlarından koşacaktır. Onlar,

Ey peygamber, kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu iki kadın da bizim kullarımızdan iki salih kulun nikahları altındaydılar. İkisi de kocalarına karşı hainlik edip inkarlarını gizlemişlerdi. Bu yüzden kocaları da Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamamışlardı. O kadınların her ikisine de girenlerle beraber siz de ateşe girin dendi.

0: Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal verdi. Hani o, ey Rabbim, benim için senin katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü amelinden kurtar. Beni zalimler topluluğundan kurtar demişti.
1: Ve Meryem ebnete İmran elleti ehsanet fercehâ fenefekhnâ fîhî min ruhina ve saddaqat bi kelimâti rabbihâ. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ
0: Yine Allah, namusunu koruyan İmran kızı Meryem'i de misal verdi. Biz ona ruhumuzdan üflemiştik. O, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve itaat edenlerden oldu.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: عشرا من قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: حياتي.
1: زد افم.
2: اللهم اجعل خير اعمارنا اخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على اكمل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, İzzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, İhtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, Ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım, sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin, senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın, senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider, bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım kalplerimizi birbirine ısındır, aramızda sulh eyle, bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar, nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Özel FM 103.2

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه.

0: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216-296-9616 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546-123-1237 npmobilya.com.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
0: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Göklerin ve yerin ağırlığını çekemeyeceği o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

karanlık çökmüş. Sineler ürkek ve tedirgin. Gözler yere mıhlanmış. Düşünceler savruk ve karmaşık. Bir karmaşa var sanki yüreklerde. Düğümlenmiş. Çözümünü bekleyen bir karmaşa. Çağrıların ve çarelerin son deminde. Göğün bir dumanla kaplandığı o gün yeryüzü sarsılmıştır. Dağlar yürüyüp savrulmuş, denizlerse kaynaştırılıp karaları boğmuştur. O gün insan çaresizlik içinde "Rabbimiz, bu azabı ne olur üzerimizden kaldır, artık inananlardanız" der. Korkudan, çaresizlikten secdeye kapanıp af diler. Yalvarmalar, yakarmalar nafiledir. Zaman dolmuş, insana ve dünyaya tanınan mühlet son bulmuştur. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve ahengin bozulduğu zamandır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. O an, bütün peygamberlerin mutlaka bir gün geleceğini haber verip insanları sakınmaları hususunda uyardığı, korkuttuğu, dünyaya ait son zaman dilimidir. O an dehşetli ve acıklı kıyamet anıdır. Gökte insanı sağır eden bir gürültü. Etraf karanlık mı karanlık? Güneş dürülmüş, yıldızlar sönmüş, insan korkudan deliye dönmüştür. Şaşkın ve şaşırmış bir halde sağa sola koşarak "Ne oluyor böyle? Kaçacak yer neresi? Yok mu?" diye acı içinde feryat ederken yakarışlar birden bitmiş, sesler tükenirken diller, kalpler titreşmiştir. Dünya sallandıkça insan sallanır. Dünya savruldukça insan da savrulur. Zaman kavrulur. İnsan kavrulur. Önceden haber verilen ama hep ihmal ve inkar edilen bu an dehşetli kıyamet anıdır. Hayretle ve korku içinde insan gözünü gök kubbeye çevirmiştir. Gök yarılıp gül gibi kızarmış, yağ gibi erimiştir. Gözler kamaşmış, insan adeta bir sarhoş gibi ne yapacağını bilmez bir halde korkudan nefes nefese, titreyerek ve ağlayarak secdeye eğilmiştir. Titreyen diliyle ve bedeniyle "inandık, iman ettik, bildik Allah'ım" demiş. Ama yerin sallanışı bitmemiştir. Zaman ve mekan düğümlenmiştir. Etraf alev alevdir. Korku alev alevdir. Yanansa insandır. An, kıyamet anıdır. An, kıyamet anıdır. Dağlar atılmış bir yün gibidir. Yer sarsıldıkça sarsılmış, dağlar ufalandıkça ufalanmıştır. Her taraf toz dumandır. Herkeste bir korku, herkeste bir feryat. Kimse birbirini tanımıyor. Kimse birbirini sormuyor. İnsan şaşırmış, ileri geri koşturuyor. Analar bebelerini unutmuş. Babalar kimseyi, hatta evlatlarını dahi tanımıyor. Zaman, ölümün öldürüldüğü zamandır. Vakit, dünyanın bugüne kadar tanımadığı, görmediği, bilmediği, dehşetli, en korkunç vakittir. An, hiç kimsenin beklemediği kıyamet anıdır. Tuğra, yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana ve kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz

Uykular bölünmüş. Dünyaya ait beklentiler artık anlamını yitirmiştir. Ay ve güneş bir araya getirilmiş, yabani hayvanlar dahi korkudan bir araya toplanmışlardır. Kainatın düzeni değişmiş, korkunç gürültüler arasında insan pervaneler gibi sağa sola savrulmuştur. Kaçacak ne bir dağ, ne de kıyısına sığınılacak bir deniz vardır. Ne sarayların, ne de sığınakların koruyacağı, ne de orduların savuşturabileceği bir azap kuşatmıştır insanı. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve de çırpınma zamanıdır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. Ay yarılıp denizler kaynaştırılmıştır. Yıldızların ışığı giderilmiştir. Gök ve yer ağırlığını çekememiş, insan, evet insan çaresizlik içinde, kolay olmayan zorlu bugün de, ne oluyor böyle, bu da ne, aman Allah'ım, ansızın, haber vermeden, kapıyı çalmadan gelen bu korkunç gürültü, bu azap da ne böyle, nereden çıktı birdenbire demiştir. Demiştir de artık sura üflenmiştir. Hayat bitmiş, nefesler tükenmiştir. Korku ve ıstırap yerini yeni bir bekleyişe terk etmiştir. Dünya düğümlenmiş, insan düğümlenmiştir. Dünya ölürken mahşer doğmak üzeredir. An kıyamet anıdır. Vakit, dünyanın doğumundan beri beklediği vuslat vaktidir. Ayarların, ölçü ve tartıların, varılmış yargıların, sapmış ve sapıtmış şeytan ve insanların, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların hesap anıdır. Zaman, ölümün öldürüldüğü, iman ve inkarın hasat zamanıdır. An, dehşetli kıyamet anıdır. Hayır. Kıyamet gününe yemin ederim. Hayır. Nedamet çeken nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet. Biz onun parmaklarını yeniden düzenlemeye kadiriz. Ama insanoğlu ileride suç işlemek ister de kıyamet günü ne zamanmış der. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer neresi der. Hayır, bir sığınak yoktur. O gün varılacak tek yer, Rabbinin huzurudur. O gün, insana sunduğu ve geriye bıraktığı ne varsa bildirilir. Özürlerini sayıp dökse de, insanoğlu artık kendi aleyhine bir delildir.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

emanet yüklendiğini bilmiyor. Bakın etrafınıza. Ne kadar insan ben emanet yüklendim, yerin göğün dağların yüklenemediği. Bazıları diyor ki evet insan emanet yüklenmiş, dağların yüklenmedi. Peki ne emaneti yüklendin? Yüklenmiş olduğun bu emanetin hükmünü, ölçüsünü, kuralını, emir ve yasağını sen mi belirleyeceksin? Allah-u Teala mı? Sana o emaneti yükleyen mi belirleyecek? Sormak gerekir. Emanet yüklenmiş olan senin üzerinde hakim Allah-u Teala mı olacak? İnsan mı olacak? Sen mi olacaksın? Hakimiyet bu konuda sana mı ait olacak? İnsana mı? Sormak gerekir. Bakara suresinin 30. ayetinde de Rabbimiz bir zaman Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Ayetin bir bölümü. Yine Fatır suresinin 39. ayeti aynı bağlamda sizi yeryüzünde halifeler kılan odur. Sizi yeryüzünde halifeler kılan kim? Her insana. Her insan yeryüzünde halife, halef, muhalefet eden, halife olan, bir öncekinin yerine geçen, emanet yüklenmiş bir varlık. Herkes bir öncekinin yerine aynı yerde imtihan için emanet yüklendiği o emaneti yerine getirmek için onun yerini alan kişidir halife. Aynı zamanda halife muhalif olandır. Muhalefet edendir. Muhalefet edebilecek bir donanımdadır. O kadar muhalefet edebilir ki kendisini yeryüzüne sorumlu olarak gönderip emanet yükleyen Rabbine muhalefet edecek kadar. Halife muhalefet eden Allah'a bile muhalif. Hakimiyet bana ait diyor. Hükmedip yöneten Rab biziz. İtaat edilecek ilah biziz. Bedenin ve bu yerlerin bunların sahibi malik biziz. Dolayısıyla da yöneteceğin melik biziz. Bize sığının, bizden yardım isteyin. Biz sizi koruyup gözetiyoruz. Siyasi ve din adına veliniz biziz. Bize güvenip hayatınızı teslim edin. Vekiliniz biz olalım. İnsan önce, bugün önce Rabbine muhalif olmuş. Onun için melekler yeryüzünde kan dökecek ve fesat çıkaracak bir halife mi yaratacaksın? Bu halife, bu muhalif olan birbirlerine muhalefet eder, fesat çıkarırlar. Zalimlik eder, cahillik eder, birbirlerine muhalif olurlar. Senin fikrin, benim fikrim, birbirlerine muhalefet ederler, kavga gürültü çıkarırlar, savaş çıkarırlar. İşte yeryüzünün geldiği durum. İnsan şeytana muhalif olması gerekirken birbirine muhalif oluyor insan. Aynı emaneti yüklenen insan birbirinin muhalifi. İşi o kadar ileriye götürüyor ki yaratıcıları olan Allah'a da muhalif oluyorlar, muhalefet ediyorlar. Burada bizim hükmümüz, sözümüz geçer diye. Geçecek diye ya da. Yunus suresinin 14. ayetinde de Rabbimiz sonra nasıl amel edeceğinizi görelim diye, bilinsin, görülsün diye onlardan sonra, yani sizden önceki yaşayanlardan sonra yeryüzünde sizi onların yerine getirdik. İşte bak bu halifenin bir manası. Sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Sonra nasıl amel edeceğinizi görelim diye. Bir belli olsun. Sizden öncekiler Allah'a kulluk ettiler kimisi. Kimisi etmedi. Kimisi Allah ile hakimiyet yarıştırdı. Kimisi yarıştırmadı. Allah'ın hükmüne itaat etti. Bakalım şimdi siz nasıl amel ortaya koyacaksınız? Dünküleri kınıyorsunuz ya da övüyorsunuz. Bakalım siz nasıl bir kulluk ortaya koyacaksınız? Bu yaşanılan bu beldede, şu an bulunduğumuz belde, İstanbul'u, Bursa'sı, Yalova'sı neyse bulunulan belde, bu beldede sizden önce bir sürü toplumlar, ülkeler, beldeler, insanlar, aileler, iş adamları, fakirler, zenginler, yöneticiler, yönetilenler geldi geçti. Bakalım aynı yerde şimdi siz nasıl amel ortaya koyacaksınız? Sizden öncekiler emanet yüklenmişti. Bir kısmı emanet, yüklendiği emanetin gereğini yaptı. Allah'a itaat etti, boyun eğdi. Kimisi de baş kaldırdı. Kendi hükmüne, yasasına göre yaşadı. Bakalım siz verdiğiniz ahde sadık kalacak mısınız? Şu an sizin ameliniz, yaşantınız nasıl olacak? Şimdi sıra sizde diyor Rabbimiz. Onlardan sonra yeryüzüne sizi onların yerine getirdik. İmtihan olunma, yüklendiğiniz emanetin gereğini yapma sorumluluğu şu an sizde. Bakalım şimdi siz nasıl bir yaşantı, amel, inanç ortaya koyacaksınız?
buyuruyor Rabbimiz Yunus suresinin 14. ayet.

içerisinde. O zaman herkes kendine bakacak. Herkes yüklenmiş olduğu emanetin gereğini yapıyor mu? Kendi üzerine yüklenen Kur'an emanetinin gereğini yapıyor mu? Allah'ın Rab'li Allah'a has kılacağını tasdikledi. Bakalım o emanet, Rab emanetini Allah'a has kılıyor mu? İlahlığı Allah'a has kılıyor mu? La ilahe illallah dedi. Bedenindeki verilen bütün emanetleri sorumluluğunu itaat ederek Allah'a, Allah'ın yolunda kullanıyor mu? Bu göz emanetini o yolda, bu dil emanetini, yüklendiği emanetin gereği olarak bu dili o yolda kullanıyor mu? Eli o yolda kullanıyor mu? Herkes kendi payına bir baksın. Nisa suresinin 85. ayetinde de, ayetleri biraz kısa kısa gidiyorum, çok ayetimiz var, konu zaman diliminde bitireyim diye. İnsan emanet yüklenen bir varlık. Konu başlığımız olarak emanet yüklenen insan. İnsan ne emaneti yüklendi? Ve yüklendiği emanetin vazifesini yapabilmesi için kitap gönderildi, örnek Resul gönderildi. Yeryüzü emanet yüklenmiş olan insanın vazifesini yapabilecek donanımda hazırlandı. Gökyüzü ona göre hazırlandı. Bedeni ona göre hazırlandı. Vahiy, bilgi, Kur'ani bilgi ona göre gönderildi. Yüklendiği emaneti yerine getirebilecek bir bilgi ona gönderildi. O bilgileri kendisinin de yapabileceği bir örnek ile gösterildi. Resullerle örneklendirildi. Bir melek ile bilgi verilmedi. Nisa suresinin 85. ayeti demiştik. Kim iyi bir şeye aracılı olursa ondan kendisine bir pay vardır. Kim de kötü bir şeye aracı olursa, vesile olursa

küfrü haramı yayıyorsa siz bu kötülüğe vesile oldunuz. Sizde bir pay var. Siz de iyi olacak Allah'ın dininin yeryüzüne yayılmasına, yaşanılmasına katkı sağlayacak ne kadar iyiliğe vesile oluyorsanız da o işten de yapılmasına vesile olduğunuzdan da size bir pay gelecek. İyiliklere pay geleceği gibi sizin elinizle verdiğiniz desteklerin sonucunda bulunduğunuz yerde verdiğiniz destekle ne kadar Allah ile hakimiyet yarıştırılıyor ise, haramlar yayılıyor ise vesile olduğunuz kadar sizin amel defterinize ölüp gitseniz de o iş devam ettiği sürece yazılacak. Şimdi ben emanet yüklenmiş bir varlık olarak, insan olarak kendi yaptığımdan hadi sorumluyum. Nasıl amel edeceğimin hesabını vereceğim. Bir de vesile olduğumun da hesabını verecekmişim. Nasıl bir nesil yetiştirdim, öyle bir nesle vesile oldum. Benden sonra o nesil devam etti, iyi ya da kötü bana karşılığı gelecek. Bir mescidin, vakfın, Kur'an kursunun, ilim yayılmasının, amel edilmesine vesile oldum, karşılığı gelecek. Ne kadar haramın, çirkin, küfrün yayılmasına sebep oldum. Bidat hurafenin yayılmasına, yalanın, iftiranın yayılmasına sebep oldum. Gıybetin, riyanın yayılmasına sebep oldum. Ondan da bir pay gelecek. Ne kadar takva, tevekkül, sabır, ihlas, ihsanın yayılmasına, yaşanılmasına vesile oldum. Oradan da pay gelecek. Yaptığımız işlerin karşılığını alacağımız gibi vesile olduklarımızın da karşılığını alacağız. Emanet yüklenen insan, kendisiyle beraber emanet yüklenmiş olan insanların yaşantısına etki ve tesir yapmışsa bundan payını alacak. Enfal suresinin 22. ayetinde de Rabbimiz şüphesiz ki kesinlikle Allah katında yeryüzünde kımıldanan, debelenen, hareket eden canlıların en kötüsü akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir. Canlıların en kötüsü domuz değilmiş. Canlıların en kötüsü yılan falan bir şey değil yani ha. Canlıların en kötüsü ne kişinin zihnine fare değil yani. Affedersin, hayvanın pisliğinin içerisinde kurtlar, böcekler, sinekler değilmiş. Debelenen, hareket eden canlıların en kötüsü insanların içinden çıkanmış. Hayvanların içinden çıkan canlıların en kötüsü değilmiş. İnsanların içerisinden çıkan canlıların en kötüsüymüş. Niye? Çünkü akıl insana verilen bir vasıf, bir donanım. Hayvanın aklı yok ki. Düşünme yeteneği, muhakeme, muhasebe etme yeteneği, değerlendirebilme, karar verme yeteneği hayvanda yok. O zaman kim düşünebiliyorsa, değerlendirebiliyorsa, karar verebiliyorsa, yapıp yapmama tercihinde bulunabiliyorsa, o aklını kullanmıyor ise yaratılan canlıların en kötüsü, domuzdan da en aşağı oluyor. Pisliğin içerisindeki o kurttan daha aşağı. Çünkü kurda akıl verilmemiş. Verilen aklı kullanmadığı için canlıların en kötüsü sayılmış. O sağır ve dilsizdir diyor. O zaman aklı devreye sokacak kulak ve dilmiş. Bir şeyi anlatmak ve işitmek kalbin devreye girmesini sağlar. Şimdi bir ayet aklıma geldi. Bilmediğinin ardına düşme. Sonra kulak, göz ve kalp bundan sorumlu olur. Göz bir şeyi görür, kulak bir şeyi işitir, kalp de bundan sorumlu olur. Kalpteki akıl bundan sorumlu olur. Çünkü işitilen ve görülen akıl üzerinde, muhakeme, muhasebe yapma üzerinde etkilidir. O zaman aklını kullanmayan kendisine bildirilenlere sağır kalmıştır, işitmemiştir. İşitmemezlikten gelmemiştir. Dilsizdir, hakkı konuşmamıştır, hakkı okumamıştır. O zaman kulak ve dil kullanılmaz ise aklı devreye sokamaz insan. Soksa da gereği gibi sokamaz ve yeryüzünde debelenen, kımıldanan canlıların en kötüsü durumuna düşer. Furkan suresinin 44. ayetinde de Rabbimiz, yoksa sen onların çoğunun dinleyeceklerini ve düşüneceklerini mi sanırsın? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Hatta onlar yolca, yaşantı olarak daha da sapıktırlar. İnsan emanet yüklenen bir varlıktı. Emanet yüklenen bir varlık, yerlerin, göklerin ve dağların üzerine alamadığı, yeryüzünde sorumlu çekip çevirecek olan, kullanabilecek olan aklı

0: iradesi olan bir varlık hayvandan daha aşağı duruma nasıl düşebiliyor? Akıl ve iradeyi kullanmadığı için. Aklını ve iradesini kullanmayan bir kişinin düşeceği durum hayvandan aşağı. Yoksa diyor sen onların çoğunun dinleyeceklerini ve düşüneceklerini mi sanırsın? Demek insanların çoğu dinlemiyormuş. Dinlemediği için kalpteki akıl devreye girmiyor ve düşünemiyor. Dinleyeceklerini ve düşüneceklerini mi sanırsın? Dinleyen kişi, kulak veren kişi düşünebilir. Düşünecek ayetler gündemine gelir, düşünebileceği hadisler gündemine gelir. Yer ve gökteki bu yaratılmaya kişiye dersin ki hakimiyet Allah'a mı ait, sana mı ait? Tabii ki Allah'a ait. Bak dinlerse düşünecek, bak bir dakika, ben hakimiyeti Allah'a mı veriyorum, kendime mi veriyorum? Diyeceksin bu yer ve gökteki boşuna mı yaratıldı desen insanlara, tabii canım boşuna yaratılmadı. O zaman ne amaçla yaratıldı? Biz boşuna mı yaratıldık? Yok, boşuna yaratılmadık diyecek insanlar. Peki ne amaçla yaratıldık? Allah'a ne söz veriyoruz? Kur'an ne amaçla indirildi? İnsanlara düşünecekleri söz söylemek gerekir. Bilgiyi insan her yerden elde edebilir. Hele bugün bilgiye ulaşmak çok kolay. Ama insanlara düşünecekleri bilgiyi herkes vermiyor. O zaman insanlara düşünecekleri bilgiyi verip dinlemelerini sağlanacak ki insan akletsin, düşünsün, bir karar versin, neden, niçinlerini irdelesin. Yoksa insanın yaşantı olarak hayvandan daha aşağı. Ama Rabbimiz az bir kesimin senin söylediklerini dinleyeceklerini ve sonucunda da düşüneceklerini bildiriyor. Yoksa diyor sen onların çoğunun, çoğu dinlemez ve seni söylediklerin üzerinde düşünmezler diyor. Üstlerine almazlar. Dolayısıyla da bu tip insanların yaşantısını Rabbimiz hayvanlar gibi, hatta inanç, yaşantı, gidişat olarak daha da sapık. Niye? Çünkü hayvan dediğinin aklı, iradesi, vicdanı yok. İnsanda bu var. Bunu kullanmayarak hayvandan daha da sapabiliyor. Hayvan programa uyar, insan kendi bilinçli olarak sapar. Sapıklığı daha o yüzden kötü. Furkan suresinin 1. ayeti: alemlere uyarıcı olsun diye kuluna hakkı batıldan ayıranı indiren odur. Furkan'ı indiren o. O zaman insan emanet yüklenen bir varlık, yüklenmiş olduğu emanetin gereğini yapabilmesi için Rabbimiz hak ile batılı ayıracak, doğru ile yanlışı ayıracak kitabı gönderdim diyor. Ben siz yeryüzüne, siz emaneti yüklendiniz, yeryüzünde hazırladım, gidin yeryüzüne nasıl yaşıyorsanız yaşayın demiyor Rabbimiz. İnsanı sahipsiz bırakmıyor, yardımsız bırakmıyor. Sürekli hatırlatıyor, kitabıyla hatırlatıyor, yer ve gökteki tabiat olaylarıyla hatırlatıyor yaratmasını, gücünü, yeryüzüne geliş amacını. Alemlere uyarıcı olsun diye, bütün insanlara uyarıcı olsun diye hak ile batılı sadece mümin, her insan için gönderilmiş. Ey insanlar, ey Ademoğulları diye insana hitap ediyor. Bak bu Allah-u Teala'nın bir lütfudur. İnsan emanet yüklendi, yeryüzüne emanet yüklendiği yeryüzüne gönderildi, başıboş bırakılmadı. Kendi yasasını, ceza yasasını, miras meselesini, ticaretini, hukukunu, giyimini, kuşamını kendi belirlemesi için değil, emaneti yükleyen, yüklendiği emanete uygun yasa gönderiyor, kitap gönderiyor. Peki emanet yüklenmiş olan insan, benim yüklendiğim emaneti ne biliyor ki benim için yasa koyuyor, kural koyuyor, en iyisini uygun bizimki diyor. Demokratik yasalar en iyi yasa diyebiliyor. Bu ne demektir? Demokratik yasa en iyisi, Allah'ın kitabı, yasası en iyi değil demeye gelir. Uyulmaya değer değil demeye gelir. Saat suresinin 29. ayetinde de Rabbimiz, bu Kur'an ayetlerini düşünsünler, akıl sahipleri ibret alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Evet, insan yeryüzüne emanet yüklendi. İnsana Rabbimiz sen bilerek bu emaneti yüklendin. Şimdi de sıra sana geldi. Yüklendiğin emaneti, sorumluluğu yapabilmen için sizi yeryüzüne gönderdim. Bunun için de size kitap gönderdim diyor. bu gönderdiğim kitabın hak ile batılı birbirinden ayıran Furkan olan bu kitabın ayetleri üzerinde bir düşünün bakalım. Aklınızla düşünün, tefekkür edin, bununla ibret alın. Akıl sahibiysen, akıl sahibisin çünkü akıl var, yoksa deli denirdi. Akıl sahibiysen bir düşün bakalım, bir ibret al, bir ders çıkart bakalım. Bu kitap mübarek bir kitap, bereketli. Kalbe bereket verir, akıl, irade, vicdanı Allah'ın yolunda kullandırır. Ele bereket verir, hayırlar çıkarır. Mübarek bir kitap. Dile bereket verir, hayırlı konuşturur. Göze bereket verir, hakkı gördürür. Kulağa bereket verir, hakkı işittirir. Mübarek, bereketli bir kitap. Ama sen kitaba yönelmezsen bu bedenden hiçbir cacık çıkmaz. Bu kalpten hiçbir cacık çıkmaz. Yeryüzündeki hırstan, haset, kibir, gıybet, riyadan başka kalpten bir şey çıkmaz. Dilden, dünyalıklardan başka, elden, dünya işlerinden başka bir şey çıkmaz. Elbette ki bu dil batılı över. Elbette ki bu el batılı destekler, savunur. Mübarek olan kitaptan istifade edilmez ise, ayetleri üzerinde akıl, kalpteki akıl, düşünen, değerlendiren meleke kullanılmaz ise, Kur'an sizin üzerinizde bir tesir yapamaz. Bakara suresinin 151. ayetinde, hep diyorum, ayetler aslında üzerinde çok açılması gereken, ama konu bütünlüğünde kısa kısa geçiyorum. Bakara suresinin 151. ayetinde de Rabbimiz, nitekim içinizden ayetlerimizi size okuyan, sizi arındıran, size kitabı ve hikmeti öğreten ve size daha bilmediğiniz nice şeyleri de öğreten bir Resul gönderdik. Bir elçi gönderdik. Peygamber gönderdik. Resulün, Aleyhisselatü Vesselam'ın, elçinin vazifesi neymiş? Ya da bugünün elçilerinin dini hakkı öğrenmiş, kavramış, tecrübe edinmiş olan Allah'ın dinini insanlara bugün ulaştıracak olan o davetçilerin, o elçilerin vazifesi neymiş? Dün Aleyhisselatü Vesselam'ındı, bugün kimin bu vazife? O zaman siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir topluluksunuz. İnsanların, insanlar için çıkarılmış, İnsanların hayrına çıkarılmış. Peki vazifesi ne? İyiliği emredip kötülükten sakındırırsınız. O zaman içinizden ayetlerimizi size okuyacak. İçinizden, yani sizin içinizden birileri hak ayeti okuyacak. Ayetin kastettiği manayı size söyleyecek, bize söyleyecek. Bu ayet bunun içindi, bunu kastediyor. İmanla ilgili ayetleri, ahlakla ilgili ayetleri, şirk küfürle alakalı ayetleri, tağutla alakalı ayetleri, ibadetlerle ilgili ayetleri, itaatin, ibadetin ne olduğuyla alakalı ayetleri, Allah-u Teala'yı sıfatlarıyla tanıtan ayetleri, geçmişten bahseden, gelecekten bahseden, ahiretle alakalı ayetleri ilahir. O an kişiye ne lazım ise o ayetleri okuyan, o ayetler ile imanı şirk küfürden arındıran, amelleri şirkten, bidat, hurafe, haset, kibir, gıybet, riyadan arındıran, size kitabı ve hikmeti öğreten, kitabın ayetlerini öğrettiği gibi ne kastettiğini, hikmetini, içeriğini de öğreten ve daha bilmediğiniz nice şeyleri öğreten bir elçi gönderdik. İşte bugünün elçileri kim? Kim Rabbimizin kitabında bildirdiğini apaçık ortaya koyuyor, insanlara ulaştırıyor ise Allah adına elçidir. Zariyat suresinin 56. ayetinde de insanın yeryüzünde İmtihan için gönderilmiş, emanet yüklenmiş olan insanın vazifesini hatırlatarak, ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsan ibadet edecek, emaneti yüklenmiş. Yüklendiği bu emaneti yerine getirirken, vazifesini yaparken kime boyun eğecek? Kimin hükmünü, sözünü dinleyeceğini Rabbimiz bildiriyor. Ben yarattım, bana boyun eğecekler. Benim hükmümü, sözümü dinleyecekler. Emanet yüklenen insan benim hükmümü yerine getirsin diye yarattım. Yani ibadeti, teslimiyeti bana yapsın diye yarattım buyuruyor. Ama bugün dünyaya bakın, emanet yüklendiğinin farkında değil, emanet yükleyip yeryüzüne gönderen Rabbini tanımıyor, isyankar olmuş, ona ibadet etmek yerine siyasi ve din adamlarına, kendinden daha güçlü, kapasiteli, bilgili, tecrübeli gördüğüne İtaat ediyor, boyun eğiyor. Yani ona ibadet ediyor. Allah'a yapması gereken işi, itaati onlara yapıyor. Bu ibadet olur. İbadet Allah-u Teala'nın emir ve yasağına uyulması gereken herhangi bir şeyde insana uymaktır. Allah'tan başka ibadet. Allah'a yapacağınız bir şeyi insana yapıyor olmanız. Allah-u Teala'nın yasaklarda belirlediği, emretip yapmasını istediği bir şeyi bırakıp insanın emrine uymak, boyun eğip bu emri yerine getirmek insana ibadet olur. Mülk suresinin 2. ayetinde de o hanginizin daha güzel amel edeceğini imtihan etmek, denemek için ölümü ve hayatı yaratandır. İnsanın yaratılış amacı. Hayatın ve ölümün yaratılış, var ediliş amacı insan emanet yüklenmiş. Yaratıldığı an yeryüzüne gönderildiği ölüm ona gelinceye kadar bu hayatın, dünya hayatının var ediliş amacı kim daha güzel amel edecek? Kim daha güzel bir itaat, teslimiyet, bir önceki ayette Zahire suresinde ibadet edecekti Allah'a. Allah'a boyun eğip onun hükmünü dinleyecekti. Mülk suresinin 2. ayetinde de bu ibadeti kim daha güzel yapacak? İnsana mı daha güzel, Allah'a mı daha güzel bir teslimiyet, itaat ortaya koyacak? Allah'ın hükmüne göre mi yaşayacak, insanın hükmüne göre mi? Kim daha güzel bir amel ortaya koyacak? Belli olsun diyor. Hayat ve ölüm bunun için yaratıldı buyuruyor Rabbimiz. Maide suresinin 105. ayetinde de ey iman edenler, ey Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenenler, siz kendinize bakın. Her biriniz emanet yüklendiniz. Herkes yüklendiği emanetten sorumlu, vazifesinden, yaptıklarından sorumlu. Siz mümin, Allah'a sıfatlarıyla güvenen, Kur'an'a bütün hükümleriyle, Resul'e bütün örnekliğiyle güvenen müminler, siz kendinize bakın. Bırakın onu bunu. Siz nasıl bir inanç ve yaşantı içinde olduğunuza bakın. Allah'a ibadet edip etmediğinize, daha güzel bir amel ortaya koyup koymadığınıza bakın. Siz doğru yolda olursanız, eğer siz doğru yolda olursanız, sapan kimse size asla zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O yaptıklarınızı size haber verecektir. Dönüş Allah'a ise ve hesap vermek üzere dönülecek ise, o zaman herkes ne yaptığına baksın. Bugünden ahirete ne gönderdiğine baksın. Çünkü onun hesabı verilecek. Bir başkasıyla uğraşmak yerinize siz kendinize bakın diyor Rabbimiz. Kendinizle uğraşın, kendinizi düzeltin. Enfal suresinin 53. ayetinde de bunun sebebi bir kavim nefislerinde olanı değiştirmedikçe Allah verdiği nimeti değiştirmez. Emanet yüklenen insan yüklendiği emaneti bilecek, kimin adına yüklendiğini bilecek. Yüklendiği sorumluluğu yerine getirebilmesi için gönderilen kitabı bilecek, örnek Resulü tanıyacak ki vazifesini yapsın. Kişi yüklendiği emaneti, yeryüzündeki sorumluluğunu yaparken kendinde bir değişme istemiyorsa Allah onu değiştirmeyecekmiş. Kendindeki iyi hali bozmayacaksa Allah bozmuyor. Kötü halden iyi hale geçmek istemiyorsa kimse Allah onu geçirmiyor. Kişi isteyecek, Allah da yardım edecek. Maide suresinin 54. ayetinde de emanet yüklenen insan yüklendiği o yerde, o yeryüzünde, o mekanda, o yerde, o zamanda vazifesini yapmazsa ey iman edenler, ey Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenenler, sizden kim dininden dönerse Allah'ın onları, onların da Allah'a sevdiği, müminlere karşı merhametli, alçak gönüllü, kafirlere karşı şiddetli, Allah yolunda cehd gayret eden, mücadele eden, eliyle, diliyle, gözüyle, imkanlarıyla mücadele eden ve hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeyen bir topluluk getirir. Bu Allah'ın bir lütfu. Allah bu lütfunu dilediğine verir. Eğer siz yüklendiğiniz emanetin gereğini yapmazsanız diyor Rabbimiz, ben o işi yapacak birini getiririm. Nisa suresinin 69. ayetinde de vazifesini yapanlara ise, kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, kim Allah'ın sıfatlarıyla birlerse, emanet yüklenen insanın yüklendiği emanetin gereğini yapsın diye kitap göndermiş, o kitabındaki hükümlere gereği gibi itaat eder, boyun eğer uyarsa, Allah'ın Resulü nasıl bir itaat ortaya koymuş ise o şekilde itaat ederse, din adına Aleyhisselatü Vesselam ne söylemiş ve yapmış ise aynısını yapma çaba gayretinde kim olursa, kim Kur'an'a ve sünnete itaat eder, uyarsa, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştır. Ra'd suresinin 22 ve 24. ayetinde de Rabbimiz, onlar ki Rablerinin rızasını isteyerek, her ne yapıyorsa Allah'ın rızasını kazanmak için, desinler için, insanlar ölsün, bilsin, takdir etsin, görsün için değil. Emanet yüklendiğinin bilincinde, bu emanetin kimi yüklendiğinin bilincinde, Rabbinin rızasını isteyerek sabrederler. Yeryüzündeki emanet yüklendiği bu yeryüzündeki vazifesini sabırla yaparlar. Sabırla anlatırlar, yaşarlar, mücadele ederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Rablerinin huzurunda onunla istişare ettiğini, onunla konuştuğunu, ona söz verdiğinin bilincinde namaz sonrası verdiği sözlerin yerine getirme çabasında namazı ikame ederler. Kendilerine rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak ederler. Kendileri bedeninde ve yeryüzünde mülk olarak ne kullanıyorlarsa istifade ediyor, harcıyorlar ise gizli ve açık bir başkasını da istifade ettirirler. İyilikle kötülüğü savarlar. Kötülüğe kötülükle mukabele etmezler. Kötülüğü iyilikle kaldırmaya çalışırlar. İşte bunlar için yurdun akıbeti olan, cennetteki yurdun sonucu, akıbeti sonucu adın cennetleri vardır. Oraya kendileri, ataları, yani kendinden önceki yaşamış olan büyükleri, eşleri ve soyları gireceklerdir. Kendi soyundan kıyamete kadar ne kadar mümin gelmişse onlar hep beraber orada olacaklar. Melekler her kapıdan yanlarına girecekler ve sabretmenizin karşılığı olarak selam size. Selamet içinde, güven içinde olun. Yurdun sonu ne güzeldir diyeceklerdir. Rad suresi 22 ve 24. ayeti. Ne mutlu yüklendiği emanetin bilincinde olup bu emanetin gereğini yapanlara. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Bir mümin kazandıklarından ihtiyaç fazlasını muhtaçlara vererek manevi rızık, yani ahiretteki azığını kazanmaya çalışması Allah'ın emrettiği güzel bir davranıştır. Allah erişilmesi, hatta kavranılması imkansız bir ilim ve vukufla bütün yarattıklarının rızkını tayin edip yaratmış ve onların istifadelerine sunmuştur. Ağaçlarda meyveler, tahıllar, canlardan elde edilen gıdalar, barınmamız, örtünmemiz, yaşamımızı sürdürmemiz için icat ve halk ettiği, yarattığı her şey bizim için rızıktır. Fakat ihsan buyrulan bu rızıklardan faydalanabilmemiz, çalışıp elde etmemize bağlıdır.
1: Kavramlarımız programıyla İmdat Duru her Perşembe saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39-40.
2: Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber,
3: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol,
2: dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
4: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: Bir tövbe,
1: bir tövbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: bittiği yerde.
0: Gözyaşlarının dua.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

konakkuyumcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.

İnsan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır, onun ismiyle sözlerime başlar, ona hamd ederken Peygamberimiz Efendimiz'e de salat ve selam ederek sözlerime başlarım. Değerli dinleyenler, bugünkü konumuz bela, imtihan. Bakara suresi 49. ayetinin mealiyle konumuza girersek, hatırlayın o zaman ki sizi Firavun'un soyundan, onun taraftarlarından kurtardık. Onlar size kötü bir surette azap ediyorlar. Oğullarınızı kesiyorlar, kızlarınızı diri bırakmak istiyorlardı. Bu işte Rabbinizden büyük bir bela ve imtihan vardı diyor. Bela ve imtihan, fitne nedir? Kur'an'da nasıl kullanılıyor? Hadislerde nasıl kullanılıyor? Ne anlayacağız? İşte bu konuda sizlere bugün bilgi

yıpranmasından dolayı aynı ismi kullanarak bela kelimesiyle ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de daha çok denemek, sınamak, imtihan etmek anlamlarında kullanılır. Terim olarak gerek darlıkta ve gerekse genişlikte, bollukta insanın denenip imtihana tabi tutulması, imtihan maksadıyla başa gelen musibet ve meşakkat bulunan olaylar demektir bela. Başa gelen belalar, musibetler birer deneme ve sınama olduğundan ve insanı çeşitli biçimlerde eskitip yıprattığından dolayı başa gelen olaylara bela denilmiştir dedik. Bu yönüyle de bir yönüyle de dinin emirleri ve yasakları çeşitli yönleriyle beladır. Çünkü bazı dini emirler insanın bedenine zorluk verir. İnsanların iyilerinin ve kötülerin ortaya çıkmasına sebep olur. İnsanlar ya şükrederler veya nankörlük ederler. Bununla işte belli olur. Zorluklara kimi sabreder, kimi de nimetlerin değerini ve sahibini bilmeye çalışır. Hud suresi 7. ayeti yeryüzünün ziynetleri, süsleri insanların denenmesi içindir buyrulur. Yine Mülk suresi 2. ayetinde hayat ve ölüm, doğma ve yaşama hep birer sınamadır. Rabbimiz herkese farklı şeyler, farklı nimetler, farklı yetenekler vermiştir. Her bir insan farklı bir imkana sahiptir. Herkes kendine göre bir işi yapar ve mesleği yerine getirir. Rabbimiz bütün insanlar onlara verdiği nimet, kabiliyet ve imkanlarla denemektedir. Allah verdiklerinin karşılığını kulluk ve şükür olarak ister. Her bir nimetin teşekkür borcu, her bir kabiliyetin bir sorumluluğu vardır. Rabbimiz kişilere ve toplumlara bazen sıkıntı verir, bazen musibetler gönderir. Bazen de zorluklara ve darlıklara düşürebilir. Bunun sebebi onların akıllarını başlarına almaları, yanlış yolda olanların kendilerini düzeltmelerini ve isyan içerisinde olanların Allah'a itaate yönelmelerini sağlamaktır. Bazen de Müslüman kullarına sıkıntı, musibet ve zorluklar verir, onları sabırla dener. Böylece onların daha çok sevap kazanmasını, derece yönden daha çok yücelmesini sağlar. Kur'an-ı Kerim'de bela ve imtihan kelimesinin geçtiği ayetlere de bakarsak değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de bela kelimesi çoğunlukla denemek, sınamak manalarında kullanılır. Türevleriyle birlikte 37 yerde geçtiğini görürüz. Çoğu ayette aynı anlamda kullanılan fitne kelimesi ise türevleriyle birlikte 60 yerde kullanılır. Kur'an'ın nazarında hayat bir imtihan, daha doğrusu bir imtihanlar silsilesidir. Göklerin ve yerin yaratılışının gayesinin de zaten insanın imtihana tabi tutulması olduğu bildirilmektedir. Ölüm ve hayatın yaratılışı da aynı gayeyi taşır. Cenneti kazanabilmek için insanın hayatı boyunca tabi tutulacağı imtihanlarda cennete layık olduğunu ispatlaması gerekir. İmtihanlar gerçekten iman edenler ile etmeyenleri birbirinden ayırır. Bir de belaya yakın olan fitne anlam ve mahiyeti üzerinde durursak, bela ile bazı ayetlerdeki kullanımıyla aynı anlamları paylaşan fitne kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 60 yerde geçer dedik. Fitne kelimesinin aslı fetenedir. Feten sözlükte altın ve gümüş gibi değerli madenlerin saflığını anlamak için onları ateşte eritmek demektir. Yani biliyorsunuz bu madencilikte dağlardan kamyonlara yüklerler malzemeleri. İçinde ham olarak, cevher olarak o kıymetli madenler vardır. Ama zamanla içine sonradan karışmış, o madenle bulunmaması gereken taş, toprak vesaire yabancı maddeler vardır. Bunlar birbirinden ayrılması lazım. Neyle ayrılır bunlar? İşte bunlar yüksek ateşte ayrılıyor. İşte bu yüksek ateşe verip de bu madenin aslıyla sonradan ona yapışmış, bitişmiş olan, ondan olmayan malzemelerin ayrışması fiilini Arapçada fetene ediyor. İşte insanda gerçekten mümin olup olmadığını, söylediğinde samimi olup olmadığını bilinmesi için onun böyle bazen imtihanlara tabi tutularak ortaya çıkması, gerçek özünün ortaya çıkması isteniyor. İşte buna Kur'an fitne diyor. Yani deneniyor, imtihana tabi tutuluyor, sınanıyor, maddi ve manevi sıkıntılar, üzüntülerle karşılaşıyor, bela ve felaketlerle imtihan etme gibi anlamlara geliyor fetene. Fitne kelimesi bunlardan başka küfür,
azgınlık,

sapıklık, günah, ayrılık, iç ihtilaf, kargaşa, kavga, azap, musibet, aklını çelmek, gönlünü çalmak, kandırmak yani ihva etmek, kışkırtmak, nifak, ihtilaf, baştan çıkarmak, birbirlerine düşmek, çekişmek, zulüm, baskı gibi manalara da gelmektedir. Tabi biz bu derste fitneyi değil de daha ziyade bela ve imtihan kavramıyla konumuzu ilerleteceğimiz için fitneyi daha sonra bir derste işleyeceğiz inşallah. İnanç uğruna bela ve sıkıntılara uğrama anlamındaki fitne olumsuz bir anlam taşımamaktadır. Bu gibi sıkıntılar mümin kişiyi kararlı kılar, iradesini güçlendirir, ahlakını arındırır. Böyle bir fitne kişiyi ve toplumu dini yönden geliştirir. Onların hatalarını gösterdiği gibi din uğruna sabırlarını da ortaya koyar. Böylece Allah'ın vereceği karşılığı almalarına zemin hazırlar. Kur'an insanların sürekli olarak fitne ile denendiklerini açıklar. Ankebut suresi 2 ve 3. ayetlerin meali şöyle. İnsanlar sadece iman ettik diyerek fitneye uğratılmadan, yani bir imtihana, bir sınava sokulmadan, denenmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun onlardan öncekileri sınamadan fitneye uğrattık, yani sınamadan geçirdik. Allah gerçekten doğrular da bilmekte, yalancılar da bilmektedir. Kur'an'da yaklaşık aynı anlama gelen bela ve fitne kelimeleri aynı ayette de geçer. Mesela Enbiya 35'te her nefis ölümü tadıcıdır. Biz hayır ve şerle fitne olarak sizi belaya uğratıyoruz. Diyor ki işte burada fitne ve bela ikisi aynı ayette birleşmiş oluyor. Bu bağlamda fitne ve bela aynı anlamda eş anlamlı olarak kullanılıyor. Ne ki fitnenin kapsamı biraz daha geniştir. Bela yalnızca Allah'tan geldiği halde fitne hem Allah'tan hem de kullardan gelebilir. İnsan kendisi olduğu kadar başkalarına da fitneye uğratabilir. Fitne kelimesinde azap, zorluk ve kötülük yönü daha fazladır. Fitne öncelikli olarak bir sınav yolu olduğuna göre her nimet sebebiyle hem de zahmet ve perişanlıktan dolayı insan karşılaştığı bütün değerlerle imtihana, sınava tabi tutulabilir. Nitekim Kur'an'da şöyle diyor. Biz sizi bir imtihan olarak hayır fitnesiyle de şer fitnesiyle de deniyoruz ve eninde sonunda bize döneceksiniz. Enbiya 35. Kur'an'da belirtilen imtihan şekillerine de şöyle bir bakarsak, imtihan birçok şekilde olabilir. Bir fert ya da topluluk bollukla, yoksullukla veya sıkıntıyla veya hayatın ve malın mülkün kaybıyla, kıtlıkla ve açlıkla, hastalık ve hasımların aşağılamasıyla imtihan edilebilir. Azabın gecikmesi inkarcıları daha da şüpheye düşürür ve bu onlar için başka bir imtihan olur. İnsanlar için bir başka insan için imtihan olabilir. İnkar ederler. İnkar edenler tarafından işkence ve zulme uğratılan müminlerin imtihanı şiddetli bir imtihana tabi tutulabilir. Bir kişinin ailesine duyduğu sevgi onu Allah'ın emirlerini ihlal etmeye sevk edebilir ve iki topluluk arasında bir anlaşma ile iki tarafın samimiyeti ve sadakati hep imtihan edilebilir. Kur'an insanlar için bir imtihan haline gelen birkaç belirli olayı bize sayar. Mesela altından bir buzağı yapmalar İsrailoğulları için bir imtihan olmuş. Kıblenin değiştirilmesi de imanı zayıflar için bir imtihan haline gelmiştir. İnsan sık sık Allah tarafından imtihan edilir. Bu imtihanlar pek çok biçimde görünse de hepsinin maksadı aynıdır. İmtihan insanı Allah'a yaklaştırıyor mu yoksa ondan uzaklaştırıyor mu, bunu görmek. O halde değerli müminler, demek ki her bir sıkıntı ve bela sonunda şöyle bir düşüneceğiz. Bu imtihandan ben başarılı çıktım mı? Yani Allah'tan gelene razı olabildim mi? Hadis-i şeriflerde de bela ve imtihan pek çok yerde geçer. Ben birkaç tane rivayetle bu konuyu açacağım değerli dinleyenler. Mesela İbn-i Mace'nin Fiten bölümünde geçen bir hadis. Sevabın çokluğu belanın büyüklüğüyle beraberdir diyor Peygamberimiz. Allah bir toplumu sevdiği zaman şüphesiz onları sıkıntı, musibet ve belalarla imtihan eder. Artık kim bir imtihan edildiği bela ve musibetlere rıza gösterirse Allah'ın rızası ve sevabı o kimseyedir.
Kim de imtihan edildiği bela ve musibetlere öfkelenir, ilahi hükme rıza göstermez ise Allah'ın gazabı ve azabı o kimseyledir. Bir başka hadis Buhari'de geçer Tevhid bölümünde. Mümin kişinin benzeri bir sap üzerinde biten taze ekin gibidir. Rüzgar onu hangi taraftan gelirse onu eğer de yaprağı diğer tarafa döner, meyleder fakat o yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin kişi de böyledir. O da bela sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Hak'tan yüz çeviren kafir kişinin benzeri ise sert ve dimdik duran çam ve dağ selvisi gibidir. Nihayet Allah onu dilediği zaman bir seferde kırar ve devirir. Sahabeden Sa'd rivayet ediyor. Dedim ki diyor ya Resulullah, insanların belası, imtihanı en çetin olanı kimdir? Buyurdu ki peygamberler ve sonra da derece derece müminlerdir. Kişi dini oranında bela görür, imtihan edilir. Dini kuvvetli ve sağlam ise belası ağır olur. Dininde zayıflık söz konusu ise dini kadar bela görür, imtihana tabi tutulur. Bela insanın yakasına öylesine yapışır ki günahsız gezene kadar peşini bırakmaz. Tirmiz'de geçiyor bu rivayet. Bir başka Darimi'de geçen bir rivayet. İnsanların bela, imtihan yönden en şiddetlisi, en çok belaya müptela olanları peygamberlerdir. Sonra salihler, sonra da derece derece iyi hal sahibi olan diğer müminlerdir şeklinde buyuruyor. Yine bir başka rivayet Buhari'nin şerhinde geçer. Sahabeden Abdullah diyor ki Resulullah'ın huzuruna girdim. Ya Resulullah dedim, çok ateşim var. Evet dedi, ben sizden iki kişinin hastalığı kadar hastalanırım. Ben şu halde senin için ecir vardır deyince buyurdu ki evet aynen öyle, hiçbir Müslüman yoktur ki ona bir diken ve daha küçük bir şey de olsa eziyet veren bir şey isabet etsin de Allah o şeyi ağacın yaprakları dökmesi gibi o Müslümanın günahlarına kefaret kılarak günahlarını ondan dökmesin. O halde değerli müminler, görüldüğü gibi bunlar hep Rabbimizin bir ikramı. Belada ikram olur mu demeyin. Bunlar ikram işte. Bu vesileyle bizim günahlarımızı affediyor Rabbimiz. Bu vesilelerle derecelerimizi yükseltiyor. O halde ne yapacağız? Allah'tan gelene razı olacağız. Yine bir başka rivayette Peygamberimiz insanlar bela istemesin, sınamaya girmek istemesin ama başına da bir bela, musibet geldiği zaman da sabretsin diyor. O halde biz sabredeceğiz, Allah'tan gelene razı olacağız. Bu imtihanı iyi bir şekilde ben geçmeliyim ki Allah'ın rızasını kazanmalıyım. Çünkü Rabbim beni bu imtihanla birçok günahlarımı bağışlayacak, birçok derecelerimi yükseltecek bilinciyle belaları geçirmeliyiz değerli dinleyenler. Demek ki evrensel bir ilke olarak karşımıza çıkan bir konu, Kur'an'dan anladığımıza göre imtihan kuralı herkes için geçerlidir. Evet, bu evrensel bir ilkendir. Yani bütün insanlar imtihan edilmektedir. İnsanın imtihana tabi tutulması Allah'ın bir sünnetidir. Kötüler kadar iyiler de imtihan edilir. Peygamberler bile bu kuralda istisna teşkil etmezler. Peygamberler de Rabbimiz imtihan etmiştir. Mesela Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmesi için emredildiği rüyayla imtihan edilmiştir. Hazreti Yusuf Aziz'in karısının cinsi arzularla imtihan edilmiştir. İmtihanı başaranların imanı daha güçlenir. Başaramayanlar ise sapkınlıklarında daha da ileriye gideceğini Müddessir suresi 31. ayeti bize söylüyor. Evet, her canlı ölümü tadacaktır. Bir deneme olarak sizi hayırda ve şerde imtihan ederiz ve siz ancak bize döndürüleceksiniz. Yine Ankebüt'te öyle okumuştuk. Ve Muhammed suresi 31. ayet. Andolsun ki içinizden cihad edenlerle sabredenleri belirleyinceye kadar ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz buyuruluyor. Yine Bakara 214. Ey müminler, yoksa siz, sizden önce gelip geçmiş kavimlerin başlarına gelenler size de gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokundu ve öyle sarsıldılar ki peygamber ve onunla beraber iman edenler nihayet Allah'ın yardımı ne zaman gelecek dediler. İşte o zaman onlara şüphesiz Allah'ın yardımı yakın denildi. Bakara 214.
Yine Ali İmran 186. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takvalı olursanız muhakkak ki bu yapılacak işlerin en değerlisidir. Enfal 28'de de imtihan ve fitne şöyle anlatılır. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer fitne, imtihan sebebidir. Büyük mükafat Allah'ın katındadır. Enam suresi 165. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği nimetler hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün tutan odur. Demek ki insanların birçok yönlerden birbirlerinden farklı üstün olması imtihan sebebiyledir. Yine Bakara 155-156'da da şöyle anlatılır bu konu. Andolsun ki sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azalma, fakirlik ile imtihan eder, deneriz. Ey peygamber, sen sabırlı davrananları müjdele. İşte o sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman biz Allah için varız ve biz onunla sonunda ona döneceğiz derler. Yine Fecr suresi 15 ve 16. ayetlerin mealleri de şöyle. İnsan Rabbi onu imtihan edip de ikramda bulunup bol nimet ve zenginlik verirse Rabbim bana ikram etti der. Kendisinin bu ikrama ve nimete layık olduğunu düşünür. Ama onu imtihan edip rızkını daraltırsa Rabbim bana ihanet etti der, haşa. Kendisinin buna layık olmadığını sanır. Yani insanın genel karakteri bu. Ama mümin ne oluyor? Bu insanlıktan müminlik, müslümlik derecesine Kur'an okuyarak, İslam terbiyesiyle geçerek bu sözleri söylemez hale geliyor. Ve Zümer suresi 49'dan 52'ye kadar ayetler şöyle mealen. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat çokları bilmezler. Bunu onlardan öncekiler de söylemiştir. Ama kazandıkları şeyler onlara fayda vermedi. Bunun için işledikleri kötülükler onları musibete uğrattı. Bunların içinde zulmedenlerin de işledikleri kötülükler başlarına gelecektir. Bu hususta Allah'ı aciz bırakamazlar. Bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğinden de kısar. Şüphesiz bunda iman eden bir kavim için ibretler vardır. Görüldüğü gibi değerli dinleyenler, insan çok başarılı, akıllı olduğu için zengin olmamaktadır. Ya da bir insanın biraz rızkı darsa o da çok ahmak, salak, efendim işten anlamaz bir tip olduğu için öyle değildir ya. Bunlar hep birer Allah'ın atiyesidir. Tabi insanlar elinden gelen çalışmayı yapacak, o ayrı. Peygamberlerin denilmesi nasıl oluyor? Bir de ona bakalım değerli dinleyenler. Sahabeden Sa'd, Allah ondan razı olsun, rivayet ediyor. Diyor ki, dedim ki ya Resulullah, insanların belası, imtihanı en çetin olanı kimdir? Buyurdu ki, peygamberler ve sonra da derece derece müminlerdir. Kişi dini oranda bela görür, imtihan edilir. Tirmizi'de geçer bu rivayet. Demek ki insanlar arasında en fazla belaya, denemeye peygamberler uğratılmaktadır. Kur'an'ı okuduğumuz zaman, anladığımız dilden tefsirlerine baktığımız zaman peygamberlerin imtihanını, denenmesini orada görüyoruz. Peki ondan sonra değerli dinleyenler, insanlar, müminlerin sınanması da söz konusudur. Allah bütün Müslümanları, onların arasında kendi yolunda sabırla cihad edenleri, yani kendi yolunda çalışıp gayret edenleri bilip ortaya çıkarıncaya kadar onları denemeye tabi tutar. Muhammed suresi 31'de geçer bu. Allah yolunda çalışmanın yalnızca kuru bir iddia değil, bizzat pratik uygulamalarla, faaliyetlerle ortaya konması gerekir. Müminler bazen zorluklar, felaket, çile ve sıkıntılarla karşılaşırlar. Vahye inanmayanlardan incitici sözler işitirler. Bazen hakları elinden alınır, bazen alay edilirler, bazen haksız yere hapislere atılırlar. Kimi zaman ambargoya uğratılırlar. Kendilerine önem verilmez, hatta işkenceye uğradıkları bile olur. Malları, rahatları ve hatta canları bile gidebilir. Bütün bunlar onlar için bir şer gibi görünür. Bazen de Allah müminlere hayır yönden nice şeyler nasip eder. Onlara dünyalıklar
imkanlar, rahatlık ve zaferler verebilir. Bütün bunların sebebi beladır, yani Rabbimizin denemesidir. Allah'ın insanlar ve toplumlar için bir takım yasaklar ve sınırlar koyması, bazı hükümler bildirmesi de bir imtihandır. Bakalım kim bu hükümlere uyacak, kim bu yasakları çiğnemeyecek. Yeryüzünde süs ve geçimlik olarak yaratılan her şeyin yaratılış sebebi, hangi insanın daha güzel amel işleyeceğini, daha güzel davranışta bulunacağını denenmek içindir. Allah insanlara gönderdiği peygamberlerle ve ilahi hükümlerle onları denemek istemektedir. İnsanlar arasında yetenek, bilgi, makam yönünden var olan farklılıklar sebebiyle de yine ilahi sınavın bir gereğidir. Allah insanlara verdiği bu gibi özelliklerle onları sürekli denemektedir. İnsanlara emanet olarak verilen mallar ve canlar da birer deneme aracıdır. İnsan malı nerede kazanıp nerede harcamaktadır? Yine kendisine emanet edilen nimetlere ne yapmaktadır? Hayatı neyin uğrunda ve nasıl geçirmektedir? Gündüzleri, geceleri nerelerde nasıl geçmektedir? Müminlerin günlük normal ibadet, taat ve amelleri yanında zaman zaman ağır sıkıntı ve musibetlerle karşılaştıkları da olur. Bu yeni durumlar ve olaylar karşısında onun etkisi ve tepkisi ölçülür. Sabır ve tahammül gücü, kin, intikam, haset ve gurur duyguları eğitilir. Mal, mülk, para, kadın, çocuk, kazalar, hastalıklar, yangın, sel, zelzele, tabi afetler, işte hepsi bunlar insanoğlunun denenip sabrettiği ve sonucu Allah'a havale edilerek ağır başlılıkla kabullendiği takdirde manevi dereceler kazandığı başlıca imtihan konulardır. Yani demircinin örsünün önündeki demir ısıtılıp da çekişle tak tak devamlı vurulması ve bunun sonunda sertleşmesi, işte dünyadaki bütün bu bela gibi gördüğümüz belalar, insanların işte böyle olaylar karşısında sertleşmesini, dayanıklılığını, sabrını, mukavemetini artırmaktadır. İşte olaylara bu gözle bakmamız gerekir. Mümin insan nimetin azlığın veya çokluğun bir deneme olduğunun şuurunda olmalıdır. Bu yüzden nimet bol olduğu zaman şımarmamalı, malıyla kibirlenip yoldan çıkmamalıdır. Nimet az olduğu zaman da Allah'a şikayette bulunamaz. Dua eder, gayret eder, rızkının artırmasını isteyebilir. O nankör değil, şükredici olmaya çalışmalı. Bilir ki geçici olan dünya hayatı bir imtihan yurdudur. Bu hayatın devamını sağlayan her şeyde bir sınama, bir imtihan aracıdır. Bu sınavın hikmetini anlayanlar ve gereğini yapanlar kazanacaklardır. Müslümanlar için sadece iman etmek bilindiği gibi yeterli değildir. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, biliyorsunuz. Orada ne diyor? Sadece devamlı olarak amenü ve amilus salihat. Yani iman edenler ve salih amel işleyenler. Mümin bir bütündür, bir kısmı imansa bir kısmı salih ameldir. Salih amelsiz mümin düşünülmeyeceği gibi imansız da mümin düşünülmez. Allah Müslümanlar işlerinden kim kendi yoluna cihat ediyor, bu yolda kim sabrediyor ortaya çıksın diye onları dener. Ankebut suresi 10. ayetinde bu konu böyle anlatılır. Şöyle diyor Rabbimiz: İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'a iman ettik der. Fakat Allah uğrunda eziyet gördüğü zaman insanların kendisine yönelttikleri işkence ve fitnesini Allah'ın azabıyla bir tutar. Ama Rabbinden bir yardım ve zafer gelirse andolsun biz gerçekten sizlerle birlikteydik demektedirler. Oysa Allah alemlerin sinelerinde olanı, göğüslerinde olanı daha iyi bilen değil midir? Ankebut 10. Allah'ın azabı şüphesiz insanlardan gelecek fitnelerden daha büyüktür. Müminler sürekli bir biçimde bu tür fitnelerle karşılaşacaklar. Bu denemeyi başaranlar, imanlarında samimi olanlar sonsuz mükafatı kazanacaklardır. Tabi peygamberler denenir dedik, Müslümanlar denenir, Müslüman toplumlar da denenir. İmtihan sadece fert ve toplumlar için geçerli olduğu gibi Allah'a davet eden, emri bil maruf yapan Müslüman toplum içinde imtihan söz konusudur. Allah yolunda cihatları esnasında mümin bireylerin başlarına gelen bela ve musibetler aynen Müslüman toplumun da başına gelir.
Ali İmran 186. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takvalı olursanız muhakkak ki bu yapılacak işlerin en değerlisidir. Ali İmran 186. Müslüman cemaat bilmelidir ki başına gelen her türlü imtihan, İlahi daveti kendisine dava edinmiş Müslüman cemaatleri hazırlamada geçerliliğini koruyan Allah'ın bir kanunudur, yani sünnetullah'tır. Bu zorlu ve meşakkatli imtihan cemaat için büyük bir hayırdır, çünkü bu imtihan sayesinde fertlerin metanetli olanı zayıf olandan, iman davasında dürüst olanı yalancı ve ikiyüzlü olandan ayrılır. Ali İmran 179. Allah müminleri şu üzerinde bulunduğunuz halde bırakacak değildir. Temizi pisten ayıracaktır. Ve Allah sizi gaybe vakıf kılacak değildir. Gaybe vakıf olmadığımızdan kimin münafık, kimin samimi mümin olduğunu anlamamız için afetler, sıkıntılar, musibetlerle imtihan oluyoruz ki münafık müminden ayrılmış olsun. Müslüman cemaatin saflarını arındırmak, fert ve üyelerin imanlarında sahtekar, ikiyüzlü veya metanetsiz olanın bilinmesi, dürüst ve sağlam olanların seçilmesi, ancak cemaatin eziyet ve sıkıntılara maruz kalması sonucunda gerçekleşebilir. Sıkıntılar dayanıklı ve tutarlı olan olmayandan ayırdığı gibi, dürüst olanlarla olmayanların birbirine karışmalarını, aralarında bir yanlışlık ve hatanın olmasını önler. İşte burada gerçek cevherin, İçine sonradan karışan metal parçalarından ayrılması için ateşin gerekliliği gibi cemaat üyelerinin iyi ve kötüsünü ayırmak için de sıkıntı ve zorlukların olması zaruridir. Bela, fitne, imtihan gerçek olanı sahte olandan, iyi olanı kötü olandan, kirliyi temiz olandan ayırmak olduğuna göre hayatın akışında olumlu ve olumsuz tarafıyla ortaya çıkar. Kur'an'ın işaretlediği gibi İnsanı bazen risk taşıyan mal, mülk, evlat ve sağlık gibi nimetlerle, bazen yokluk, hastalık, şeytan ve düşman saldırısı gibi şeylerle denemeye uğratılır. Bu bakımdan çekilen zorluk, mal, zulüm, kadın, çocuk, mevki, saptırma, silahlı çatışma, kalbe gelen vesvese gibi şeylerin hepsi biz kullar için birer fitne, birer imtihandır değerli dinleyenler. Taha 131. Onlardan bazı zümrelerle kendilerine denemek için verdiğimiz dünya hayatını süsüne gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir. Görüldüğü gibi Kur'an insanın imanındaki samimiyeti denemek için hayır ve şer ile imtihan olduğunu bize haber verir. Enbiya 35. İnsan hayatının geçici güzellikleriyle de sınava çekildiğini, mal ve evlat insan için bir fitne olduğunu, deneme aracı olduğunu, bol rızık verilen nimetler birer fitne imtihan olduğu gibi başa gelen üzüntü ve kaderler, bela ve musibetler de hep birer sınavdır. Bunlar hep Kur'an'da fitne olarak, imtihan olarak geçmektedir. İnsanlardan bazılarına Allah'tan gelen rızık, iman ve mağfiret gibi iyiliklerin sebebini bilmek mümkün olmayabilir. Allah bu şekilde insanları birbirle dener ve şükredenlerin belli olmasını ister. Dinde ikiyüzlü davranan münafıklar çeşitli olaylarla ibret almaları ve hatalarını terk etmeleri için sürekli denenirler. Mal ve evlatla imtihan oluyor dedik. Kur'an öyle diyor. İnsana emanet olarak verilen mallar ve çocuklar da onlar için birer fitnedir, beladır. Mala ve çocuğa olan tutku ve aşırı bağlılık kişiyi Allah yolundan, ona olan kulluktan alıkoyabilir. İnsan mal ve dünyalıklar peşinde koşarken Rabbine karşı görevlerini unutabilir. Onun için orta namaz üzerinde Kur'an-ı Kerim çok durur. Onun için hiçbir namazımızı, hiçbir iş engellememelidir. Hatta malla insan şımarabilir, kibirlenebilir, haddi aşabilir. Malın helalinden kazanılması ve yine helal yollarda harcanması, mal üzerinde hakkı olanların haklarının verilmesi İslam'ın getirdiği ölçülerdir. Bu açıdan mal insan için bir denemedir. Çocuk sahibi olmak, onları fıtratlarına uygun olarak terbiye etmek, onları salih bir insan, iyi bir mümin olarak yetiştirmek kişinin, annenin, babanın görevidir.
mala ve çocuklara karşı olan tutku, onları ve aileyi koruma ve kollama duygusu insanı bazen adaletten uzaklaştırabilir, haddi aşıp haksızlık yapmaya sürükleyebilir. Böyle yapmak da ilahi ölçülerden sapma sonucunu doğurur. Bu da insan için hep bir fitnedir, imtihandır. Ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız birer fitnedir. Allah'a gelince büyük mükafat onun yanındadır. Enfal 28. Bugün müminlerin karşılaştıkları bütün güçlükler ve ellerinde bulunan bütün nimetler ve imkanlar birer fitne ve deneme sebebidir. Günümüzde eskiye oranla insanların ellerinde daha fazla imkan ve eşya var, güç var. İnsanlar çokça şikayet etmelerine rağmen eskiye göre daha fazla nimetlere sahiptirler. Eskiden karşılaşılan pek çok zorluklar ve darlıklar giderek azalmış, insanın günlük hayatında yaşam çok kolaylaşmıştır. İşte bütün bu imkanlar ve nimetler insan için bir imtihandır. Bazı Müslümanların karşılaştıkları baskılar, işkenceler, zulümler, haksızlıklar da birer sınavdır. Müslüman ülkelerin zorbaları, diktatörleri, tağutları, zalimler veya zulüm düzenleri tarafından eler geçirilmesi işte birer fitnedir, imtihandır. Onurlu müminlerin bu zorbalara ve zalimlerle mücadele zorunda kalmaları kendileri hakkında bir sınav sebebidir. Özellikle modern toplumlarda ortaya çıkan ve giderek bütün dünyaya yayılan şirk, ilhat, ahlaksızlık, sapkınlık, sapmalar, isyan ve günah rüzgarları hep birer fitne, belalar ve imtihanlardır. Her bir Müslüman içinde bulunduğu şartta, elindeki nimete ve karşılaştığı güçlüğe göre denemeye tabi tutulmaktadır. Müslümana düşen varlık tablosundaki ayetlerden, oluşlardan ve karşılaştığı denemelerden ibret alması, Allah'tan gelen sınavı kazanmaya çalışması ve bizzat kendisinin fitnelere sebep olmamasıdır. Peygamberler denenir, salih insanlar denenir, Müslüman toplumlar denenir diyor Kur'an-ı Kerim ve yine kafir toplumlar da imtihan edilir. Araf 94-95. Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek onun halkının yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka yoksulluk ve darlıkla sıkmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik de insanlar çoğaldılar ve atalarımıza da darlık ve sevinç dokunmuştu dediler. Ve hemen onları hiç farkında olmadıkları bir sırada ansızın yakaladık diyor Rabbimiz. Yani peygamberlerini yalanlayan toplumlar hakkında Allah'ın kanunu canlarına, bedenlerine, rızık ve mallarına verdiği zayiatlarla onları cezalandırmasıdır. Allah bunu yapıyor ki kendisine boyun eğsinler. Çünkü şiddetli bir belanın fıtratı ikaz etmesi ve inatçıları yaratıcılarına yöneltmesi tabidir. Böylece ona boyun eğer, rahmet ve affını ister. Ama bazıları da muannittir. Bütün bu sıkıntıları gördükleri halde toplum olarak o sıkıntının üzerlerinden kalkmasıyla tekrar unuturlar, eski hallerine dönerler. Onlar da artık belalarını bulmuş bir toplumdur. Kullarını imtihan konusunda tasarruf sadece Allah'ındır. Bu konuda Allah tektir. Bu hususta ona kimse ortak olamadığı gibi bu imtihanın yerini, zamanını, şeklini, zorluğunu, kolaylığını, çeşidini tayin etme konusunda onun bir ortağı, yardımcısı yoktur. İmtihanın ve kulunu denediği sıkıntının çeşidini, yapısını, yerini ve süresini sadece Allah düzenler. Kulun nerede olursa olsun bu imtihana, bu sınavın konu ve ayrıntılarına karşı çıkması düşünülemez. Bir mümin böyle bir şeyi aklından geçirmemelidir. Biz kuluz, Rabbimiz de Allah. O halde o bizi dilediği şekilde imtihan eder. Bize düşen bu imtihanda başarılı olmak, sabrederek imtihandan çıkmaktır. Allah'tan gelen imtihana razı olmak. Böyle bir durum Müslüman'da görülürse, yani bir itiraz şekli gibi şey olursa, katiyen imanıyla çelişir. Bundan derhal kurtulması lazımdır. Şeytan biliyorsunuz böyle zamanlarda insana girer, iva verir. Zayıftır çünkü insan o zamanlarda. Onun için derhal kovulmuş şeytandan Rabbine sığınmalı. Sık sık Kur'an okuyarak işte bu imtihanların nasıl olacağını Kur'an bize öğretiyor ya, Rabbimize dönmeliyiz. Nasıl ki bir öğrenci imtihanın şekli, yeri, zamanı ve süresi konusunda sınav yapan yetkiliye veya öğretmenine baskı yapamazsa, karşı koyamazsa, kulun Rabbine karşı bunları yapması da
düşünülemez. Müslümana düşen imtihanın hafif geçmesi, başarması için Allah'a dua etmesi. Yani Rabbimiz bizi kolay olaylarla imtihan et, bizi kolaycacık cennete gönder diye dua edeceğiz. Bu isteriz, bunu caiz. Ama başımıza bir imtihan geldi mi, niye beni böyle bir olayla imtihan ettin, niye benim diye soruları asla sormayacağız. Sürekli Rabbimize dönerek ondan gelene razı olacağız. İmtihan bilinci, imtihan kazanmakla kaybetmeyi aynı anda hatırlatan esrarlı bir kelime değerli dinleyenler. İçinde hem ümidi saklıyor hem korkuyu. Lezzetle elem onda birbirine karışmış. İnsanı ne güldürüyor ne ağlatıyor. Zevk ve sefa onu takip edecek, azap ve cefa ondan sonra gelecek. Bütün bu sayılanlar aynı zamanda dünya imtihanının da özelliği değil mi? İnsan da bu dünyada imtihan olmuyor mu? Buluğa erinceye kadar imtihan öncesi, yani kağıt kalem hazırlama safhası, buluğa ermekle insan imtihan kağıdını, amel defterlerini doldurmaya başlıyor ve ölünceye kadar aralıksız kalem oynuyor. İmtihanda önemli olan çok yazmak değil, doğru yazmaktır. 10 kağıt doldurup 1 alamayanlar da vardır, 1 kağıtla 100 alanlar da vardır. Öyleyse uzun ömür ya da kısa ömür önemli değildir. Önemli olan ömründe güzel şeylerden, hayırlı salih şeylerden yapmış olmak ve amel defterlerine, sınav kağıdına bunların yazılması önemlidir. Sorulara doğru cevap vermek önemlidir. İmtihan süresince kimseye müdahale edilmiyor. Dileyen dilediğini yazmakta serbest. Ama doğru yazmaya teşvik, yanlış için de bir tehdit var. Dünya imtihanında doğru yazmak kolay ve rahat. Zor olan yanlış yazmak. Dünyada imtihanlar çok çeşitli. Kimi servetinden imtihan oluyor, kimi servet düşmanlığından, kimi sıhhatinden, kimi hastalığından, kimi borçlu kalmaktan, kimi alacaklı olmaktan. Herkes imtihan olduğu içindir ki gerçek manada kimse rahat değil. Nitekim bir hadiste de öyle, dünyada rahat yoktur diyor. İmtihanda da rahat yoktur, çalışma ve gayret vardır, endişe ve ümit vardır, üzüntü ve sabır vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki, borçlu için aman borcunu vaktinde öde. Alacaklıya da diyor ki borçluyu sıkma. Yani baktın o veremeyecekse vazgeçiver. İki tarafta bu şuurda olursa, yani borçlu bir an evvel borcunu vermek için çalışacak. Alacaklı da ne yapacak? Ya bu veremiyor, artık bundan vazgeçeyim. O fedakarlıkta olacak. Tabii bu iki taraf da birbirini istismar etmeyecek, kötüye kullanmayacak. Bunu Allah için yapacak. Evet, hayatımız boyunca demek ki güzel bir şeyi elde etmek için hep bir çaba ve emek sarf ediyoruz. Eğitim hayatımızda da öyle değil mi? Bir yerlere gelmek için, iyi bir yerlere gelmek için sürekli kendimizi bir imtihana hazırlıyoruz. Ama bu geçici dünyanın az kapsamlı bir imtihanı. O halde bizim esas Darusselam dediğimiz selam yurdumuz, ana yurdumuz, Adem'le Havva anamızın babamızın olduğu, oradan geldiği yurdumuza dönmek için, yani cennete gitmek için ki bir imtihanımız var. O halde Müslümanca bir hayat yaşayarak, bu imtihanı başarıyla vererek Allah'ın izniyle ana yurdumuza, cennetimize kavuşacağız. Sonuç yerine söylemek gerekirse değerli dinleyenler, Allah bütün insanları deniyor. En büyük resullerden avam tabakasındaki her insana kadar herkes deneniyor. Bu denemeler aslında gördüğü derslerden imtihana tabi tutulan öğrencinin durumu gibidir sanki. İmtihanı başarıyla başarırsa bir üst sınıfa geçer, başaramazsa kalır. İnsanlar çok çeşitli şekillerde denenirler dedik. Kıtlıkla denenirler, bollukla denenirler, zaferle denenirler, yenilgiyle denenirler. Ama durumlarını değiştirmeyip küfür ve nifaklarında ısrar ederlerse üzerlerine göklerin kapısı açılır, iyice azıtıp tuğyanda bulunurlar ve sonunda ya bütün azabı ahirette görmek üzere cehenneme yuvarlanırlar ya da dünyadayken cezalarını görürler. Bu ceza yerden ve gökten gelebileceği gibi başka insanların eliyle de olabilir, kendi aralarında fitneler şeklinde de olabilir. Bu hayat film gibidir. Çekim zamanları ve mekanları belirlenmiş, resimleri, söyleniş anları ve gayeleri işaretli olarak satırlanmış, sözleriyle bir amel kitabı olarak bizlere sunulacak. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Câsiye 29. İşte bu aleyhinize gerçeği dile getirecek hazırlattığımız amel kitabınızdır.
Zira biz neler yapıyor idiyseniz meleklerimize görüntülerinizi aldırtıyor, tescillerini yaptırıyorduk diyor Rabbimiz. Yine İnfiter suresi 10 ve 11. ayetlerinde sizin üzerinizde hakiki bekçiler, yani amel ve hareketlerinizi her an gözeten Allah katında çok şerefli yazıcı melekler vardır. Onlar ne yapıyorsanız onu bilirler. İnsan melekler tarafından hazırlanan bu amel dosyasıyla Rabbimizin huzuruna çıkacak. Kitaplaşan hayat filmi, amel dosyası bizzat kişiye izlettirilecek ve okutturulacak. Ölümle birlikte imtihan sona erecek. Hesap günü herkes karnesini alacak. Kehf suresi 49. Artık amel kitabı ortaya konmuştur. Günahkarları onun içindeki görüntülerden ve kayıtlardan ötürü korkuya düşmüş görürsün. Eyvah bize derler. Nedir bu kitaptaki görüntüler ve tespitler? Küçük büyük her bir ameli ayrıntılarıyla ortaya koymuş. Onlar bütün yaptıklarını amel kitaplarına hazır bulmuşlardır. Ey peygamber, senin Rabbin hiçbir insana zulmetmez. Kehf 49. Melekler tarafından ilahi objektifler altında mikrofonlar önde, evet, hayatımız filme alınıyor. Rolünü Kur'an ve sünnet ölçülerine göre yapabilenlere müjdeler olsun. Çünkü onlar için ölüm ilahi bir hediye ve ebedi hayatın mutlu bir başlangıcı olacaktır. İşte hepinizi bu dünyanın bir imtihanı olduğunu, imtihanı başarmak için Kur'an'a ve sünnete göre bir hayat yaşayarak imtihanı başarılı bir şekilde geçmek için gayrete teşvik ederek hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli müminler.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493-80-49 Avcılar.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551-433-34-34 Arnavutköy.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel FM.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber, ben kazandım.

0: mübarek olsun. Şehadetin bize diriliş olsun. Ardından nesiller kıyama dursun. Anlayamadık biz seni ey şehit. Anlayamadık. Canını malını Rabbine sattın. Kanını davana sermaye yaptın. Bize özgürlüğü miras bıraktın. Anlayamadık biz seni ey şehit. Anlayamadık.
1: Özel Efem hatırlatıyor. Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
12: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 11.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
17: بسم الله.

0: Nuh, onların daha önce ne yaptıkları hakkında bilgim yoktur. Sizin azıcık bir şuurunuz olsaydı, bilirdiniz ki onların hesabı ancak Rabbime aittir.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ اِنْ أَنَا اِلَّا نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ
0: Ben iman edenleri asla kovamam. Ben sadece açıkça uyaran bir elçiyim.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ
0: Onlar, Nuh, bizi dinle. Eğer bu davadan vazgeçmezsen, mutlaka taşa tutulacaksın, dediler.
1: قَالَ

Nuh, "Ya Rabbi," dedi, "halkım beni yalancı saydı. Artık benimle onlar arasındaki hükmünü sen ver. Beni ve beraberimdeki müminleri sen halas eyle ya Rabbi."

0: Hülasa biz de onu ve yanındakileri o yükle dolu gemi içinde kurtardık. Arkasından geride kalanları da suda boğduk. Elbette bunda alınacak ibret var. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.

Ad halkı da Resulleri yalancı saydı. Kardeşleri Hud onlara şöyle dedi: Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir.

Siz her yol üzerinde gelip geçenleri şaşırtmak için bir alamet yapıp saçma sapan şeylerle mi uğraşırsınız? O muazzam yapıları dünyada ebedi kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz? Başkalarının hukukuna karşı hiç sınır tanımadan hep böyle zorbalık mı yapacaksınız? Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden gerçekten endişe ediyorum.

Sen dediler, ha böyle nasihat etmiş, ha etmemişsin. Bize göre hepsi bir. Bizim tuttuğumuz yol, önceki atalarımızın sürüp gelen adetlerinden başka bir şey değildir. Biz bundan ötürü de cezalandırılacak değiliz.

0: Neticede onu yalancı saydılar. Biz de onları imha ettik. Elbette bunda alınacak ibret var. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ
0: Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. Semud halkı da Resulleri yalancı saydı. اِذْ قَالَ

Kardeşleri Salih onlara şöyle dedi: "Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir."

0: Siz burada konfor ve güven içinde kendi rahatınıza bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Bağlarda, bahçelerde, pınarların başında, ekinler, bostanlar, dalları kırılacak derecede yüklü salkımları sarkan hurmalıklar içinde devamlı kalacağınızı mı sanıyorsunuz?
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ
0: Böyle düşündüğünüz için mi dağlarda ince bir sanat eseri, lüks villalar yontuyorsunuz?

artık Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Sakın işi gücü dünyada fesat çıkarıp nizamı bozmak olan, düzeltme için ise hiçbir gayretleri bulunmayan o haddi aşanların isteklerine uymayın.''

Sen dediler, bir sihirin etkisine kapılmışlardan birisin. Hem bize hiçbir üstünlüğün yok. Bizim gibi bir insansın. Yok eğer böyle değil de iddianda doğru isen mucizeler göster bize.

Salih, işte mucize, şu dişi deve. Nöbetleşi olarak, kuyudan bir onun içme sırası, belirli günde de sizin içme sıranız olsun. Sakın ona fenalık dokundurayım demeyin. Yoksa sizi müthiş bir günün azabı bastırıverir, dedi.

Derken deveyi boğazladılar. Ama çok geçmeden yaptıklarına pişman oldular. Çünkü bildirilen azap onları bastırıverdi. Elbette bunda alınacak ibret vardı. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.

0: Lut halkı da elçileri yalancı saydı. Kardeşleri Lut onlara şöyle dedi: "Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir."
1: اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
0: "Neden siz bütün insanlardan sadece erkeklere şehvetle varıyorsunuz? Neden Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da bu işi yapıyorsunuz? Siz hakikaten iyice azmış bir toplumsunuz."
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ
0: "Bizi dinle Lut," dediler. "Bu söylediklerine son vermezsen mutlaka yurt dışına sürüleceksin."
1: قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ
0: "Ben," dedi, "sizin yaptığınız bu işten nefret ediyorum. Beni ve bana tabi olanları, onların yaptıkları kötülüğün cezasından ve onların her türlü şerrinden sen kurtar ya Rabbi."
1: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اَجْمَعِينَ
0: "Biz de onu ve ona uyanları tamamen kurtardık."
1: اِلَّا

yalnız bir koca karı geride kalıp helak edilenler arasında oldu. Sonra geridekileri hep imha ettik. Üzerlerine öyle helak eden bir yağmur yağdırdık ki sorma. Uyarılanların başına yağan musibet ne fena idi.

Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.

Eyke halkı da Resulleri yalancı saydı. Şuayb onlara şöyle dedi: Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir.

Ölçeyi tam ölçün de eksik ölçüp hak yiyenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. Halkın hakkından bir şey kısmayın. Ülkede bozgunculuk yaparak nizamı bozmayın.

Sizi de, sizden önceki nesilleri de yaratan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Sen dediler, bir sihirin etkisine kapılmışsın.

0: Bize hiçbir üstünlüğün yok. Sen de bizim gibi bir insansın. Doğrusu biz seni yalancılardan sanıyoruz.
1: فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Eğer peygamberlik iddiasında doğru isen, haydi gökten üstümüze bir parça düşür, üstümüze azap indir.

Şuayb, "Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi biliyor," dedi. Hasılı onu yalancı saydılar. Bunun üzerine o gölge gününün azabı onları bastırıverdi. Gerçekten o müthiş bir günün azabıydı.

Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş rahmet sahibidir. Elbette bu Kur'an, Rabbül Alemin'in indirdiği bir kitaptır.

Onu Ruhul Emin, uyaran nebilerden olman için senin kalbine açık ve vazıh bir Arapça ile indirmiştir. Bu Kur'an'a elbette öncekilerin kitaplarında da işaret edilmişti.

Eğer biz Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de onu kendilerine okusaydı yine de ona iman etmezlerdi.

İşte aynen bunun gibi biz o yalanlamayı suçlu kafirlerin kalplerine öyle bir soktuk ki o can yakıcı azaba girmedikçe ona iman etmezler.

İşte bu azap kendilerine ansızın gelir ki onlar hiç farkında olmazlar. İşte o zaman acaba bize azıcık olsun bir mühlet verilir mi derler. Hala onlar bizim azabımızın çarçabuk gelmesini mi istiyorlar?

Ne dersin? Onları yıllarca yaşatsak da, sonra tehdit edildikleri o azap başlarına gelse, onca seneler yaşayıp zevklenmeleri kendilerini kurtarabilir mi? Biz hiçbir ülkeyi uyarıcıları gelmeden imha etmedik. Öğüt verilip hatırlatma yapılmıştır. Biz hiçbir zaman zalim olmadık. Kur'an'ı asla şeytanlar indirmiş değildir. Bu onların yapacağı iş değildir. Hem isteseler de buna güçleri yetmez.

Çünkü onlar vahyi işitmekten kesinlikle men edilmişlerdir. Öyleyse sakın Allah ile beraber başka tanrıya yalvarma. Sonra azaba maruz kalanlardan olursun.

Önce en yakın akrabalarını uyar. Sana tabi olan müminlere kol kanat ger. Bununla beraber akrabalarından sana isyan edenlere ben sizin yaptıklarınızdan beriyim de.

sen o Aziz-ü Rahim'e, o mutlak galip ve geniş rahmet sahibine güvenip dayan. Sen yolunda kaim olurken, namaza dururken de o seni elbette görüyor. Secde edenler, ibadet edenler arasında dolaşmalarını da görüyor. Çünkü her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilen O'dur. Şeytanlardan bahsediyorlar. Şeytanların asıl kime indiğini bildireyim mi?

0: Onlar yalan ve iftiraya, günaha düşkün kimselere inerler. Çünkü o iftiracılar şeytanlara kulak verirler. Esasen onların çoğu yalancıdırlar. Şairler var ya, bunların peşine de sapkınlarla çapkınlar düşer.
1: أَلَمْ

0: Görmez misin onlar her vadide sözcüklerin, hayallerin peşinde dolaşır ve yapmayacakları şeyleri söylerler. Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar, Allah'ı çok zikredip ananlar ve zulme maruz kaldıktan sonra haklarını savunanlar müstesna. Zalimler de nasıl bir inkılap ile devrileceklerini yakında öğrenirler. Neml suresi 93 ayet olup Mekke döneminde inmiştir. İsmini 18. ayetinde geçen ve Karıncalar Vadisi anlaman gelen Neml kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Şunlar, Kur'an'ın ve gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir.
1: Huden ve büşrâ lil mü'minîn.
0: Müminler için hidayet, rehber ve müjdedir.

O müminler ki namazı hakkıyla ifa eder, zekatı verir ve ahirete kesin olarak iman ederler.

Biz ahirete iman etmeyenlere yaptıkları işleri süsledik. O yüzden onlar körelmiş bir vaziyette bocalar dururlar.

0: Onlara çetin bir azap vardır. Ahirette ise en çok ziyana uğrayacak olanlar da onlardır.
1: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ
0: Fakat sana gelince ey Resulüm, hiç şüphe yok ki Kur'an sana her işi hikmet dolu olan, her şeyi mükemmel olarak bilen Allah tarafından verilmektedir.

Nitekim Resullerden olan Musa da çölde geceliğin yol alırken ailesine durun demişti. Uzaktan bir ateş gördüm. Oraya gideyim, belki oradan yol hakkında bir bilgi alır yahut hiç değilse bir ateş koru getirir de ısınmanızı sağlarım.''

0: kapıya varır varmaz birden şöyle nida edildi. Ateş mahallinde ve çevresinde bulunan kimselere feyiz ve bereket verildi. Âlemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Bütün noksanlardan münezzehtir.
1: Ya Musa innehu enallahul azizul hakim.
0: Dinle Musa. Ben her şeye kadir, mutlak galip, her işi hikmetle dolu olan gerçek ilahım.

0: ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
1: Şimdi asanı yere bırak. Bırakıp da onun çevikçe hareket eden bir yılana dönüştüğünü görünce derhal kaçtı. Bir kere olsun dönüp arkasına bile bakmadı. Korkma Musa, çünkü benim huzurumda elçiler korkmazlar buyurdu.

Benden korkanlar zulüm ve günah işleyenlerdir. Fakat onlar da o fenalıktan sonra güzel işler yaparlarsa, onlara karşı da ben çok affedici, geniş merhamet ve ihsan sahibi olarak muamele ederim.''

mucize ve belgelerimiz bütün aydınlığıyla apaçık olarak onlara geldiğinde, "Bu besbelli bir büyü," dediler.

vicdanları onların doğruluğuna şahitlik ettiği halde, sırf kibir ve haksızlık sahikiyle onları inkar ettiler. İşte bak da fesatçıların, bozguncuların akıbetlerinin nasıl olduğunu gör.

Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar da bizi mümin kullarının çoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler.

0: Davud'a varis oldu ve ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve daha her şeyden bolca nasip verildi. Gerçekten bunlar aşikar lütuflardır, dedi.
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Günün birinde Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları toplanmış olup, hepsi birlikte düzenli olarak kendisi tarafından sevk ediliyordu.

0: Derken karınca vadisine geldiklerinde onları gören bir karınca, "Ey karıncalar, haydin yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları sizi fark etmeyerek ezip çiğnemesinler." diye seslendi.
1: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَةً

Onun sesini işiten Süleyman tebessüm ederek, "Ya Rabbi," dedi, "beni nefsime öyle hakim kıl ki, gerek bana, gerek ebeveynime ihsan ettiğin nimetlere şükredeyim. Seni razı edecek güzel ve makbul işler yapabileyim. Bir de lütfedip beni hayırlı kulların arasına dahil eyle."

0: فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.
1: Derken çok geçmeden Hüthüt geldi. Ben dedi, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Ve sana Sebe'den önemli ve kesin bir haber getirdim.

Kuvvetli ve geçerli bir mazeret ortaya koymadığı takdirde onu şiddetli bir şekilde cezalandıracağım yahut boynunu keseceğim.

Sebe halkını bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her türlü imkan verilmiş. Onun güçlü bir yönetimi olduğu gibi pek büyük bir tahtı da var.

Ne var ki onun da halkının da Allah'ı bırakıp güneşe ibadet ettiklerini gördüm. Anlaşılan şeytan yaptıkları bu kötü işleri kendilerine güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de hak yolu bulamıyorlar.

0: Oysa göklerde ve yerde gizli olan her şeyi açığa çıkaran, sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bilen Allah'a secde ve ibadet etmeleri gerekmez mi?
1: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
0: Halbuki o en geniş hükümranlığın ve o en büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur.
1: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
0: Bakalım dedi Süleyman, doğru mu söyledin yoksa yalancının teki misin, bunu anlayacağız.

Sen şimdi şu mektubumu götür, bırak onların yanına. Sonra onlardan biraz uzaklaş ve ne yapacaklarını gözle.

0: Kraliçe, değerli danışmanlarım, bana çok önemli bir mektup gönderildi.
1: İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim.
0: Mektup Süleyman'dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayıp
1: Allâ te'lû aleyye ve tûni muslimîn.
0: Bana karşı kibirlenmeyin, itaat ve teslimiyet göstererek yanıma gelin diye devam etmektedir.

0: Değerli danışmanlarım, bu mesele hakkında görüşlerinizi istiyorum. Pek iyi bildiğiniz gibi, sizi çağırmadan, size danışmadan hiçbir meseleyi hükme bağlamam.
1: قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ
0: Onlar, biz güçlü kuvvetliyiz, savaşçı milletiz. Ama yetki sizindir. Değerlendirip, münasip gördüğünüz emri verin, dediler.

0: يَعْلَمُونَ
1: Doğrusu dedi kraliçe, hükümdarlar bir ülkeye girince oranın düzenini alt üst eder, halkının eşrafını da sefil ve zelil ederler. Evet, istilacılar hep böyle yaparlar.
0: وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ
1: Bunun içindir ki ben şimdi onlara bir hediye gönderip, elçilerimin ne gibi bir cevap getireceklerini bekleyeceğim.

Elçi Süleyman'a gelince, o elçiye, "Siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği nimetler, sizin verdiğinizden daha hayırlıdır. Ama siz hediyenizle böbürlenirsiniz," dedi. İrci' ile

0: Sen dön ve onlara de ki, biz onların üzerine karşı koyamayacakları ordularla yürüyeceğiz. Onları yurtlarından mağlup ve zelil olarak çıkaracağız.
1: قَالَ يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ اَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ
0: Daha sonra Süleyman, onların itaatlerini bildirmek üzere huzuruna geleceklerini öğrenince, yanındaki danışmanlarına, ''Değerli danışmanlarım, onların itaat içinde huzuruma gelmelerinden önce, içinizden kim onun tahtını bana getirebilir?''

Cinlerden mağrur ve iddiacı bir ifrit, ben dedi, sen makamından kalkmadan onu sana getiririm. Benim onu taşımaya gücüm yeter. Hem de zayi etmeden güvenilir tarzda getirecek emin bir kimseyim.

Ama nezdinde kitaptan ilim olan bir zat da, ben sen gözünü açıp kapamadan onu getirebilirim der demez, Süleyman kraliçenin tahtının yanı başında durduğunu görünce, bu Rabbimin lütuflarındandır. Bu şükür mü edeceğim yoksa nankörlerden mi olacağım diye beni sınamak içindir. Şükreden sadece kendi lehine olarak şükreder. Nankörlük eden ise bilmelidir ki Rabbim onun şükründen müstagnidir. Şükrüne ihtiyacı yoktur. İhsan ve keremi boldur.

Süleyman'ın huzuruna girince ona, senin tahtında böyle midir diye soruldu. Sanki o, dedi. Zaten bize daha önce ilim nasip edildi. Onun için de biz teslimiyet gösterenlerden olduk.

0: Öteden beri Allah'tan başka taptığı putlar tevhid dinine girmesini engellemişti. Çünkü o kafir bir millete mensup idi.
1: قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً

0: نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
1: Kraliçeye "Buyurun saraya girin." denildi. Sarayın eyvanını görünce zemininde engin ve duruş olduğunu zannedip eteğini yukarı çekti. Süleyman, bu sırçadan yapılmış şeffaf bir saraydır. Kraliçe, "Ya Rabbi," dedi, "ben senden başkasına ibadet etmekle kendime zulmetmişim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbine teslim oluyorum."

0: Bir vakit biz Semud halkına da yalnız Allah'a ibadet edin diye çağrıda bulunmak için kardeşleri Salih'i gönderdik. Çok geçmeden onlar birbiriyle çekişen iki bölük oluverdiler.
1: قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Ey halkım, dedi. İyiliği bırakıp da neden kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorsunuz? Niçin merhametine nail olmak ümidiyle Allah'tan af dilemiyorsunuz?

0: Biz dediler, senin ve sana bağlı olanların yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih, uğursuzluk dediğiniz şey Allah katında takdir edilmiştir. Doğrusu siz imtihana tutulan bir toplumsunuz, diye cevap verdi.
1: وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 çete vardı ki, bunlar ülkede hep bozgunculuk çıkarır, iyileştirme ve düzeltme adına hiçbir şey yapmazlardı.

0: Allah'a yemin ederek aralarında şöyle anlaştılar. Geceliğin ona ve yakınlarına baskın yapıp hepsini öldürür, sonra da sahip çıkan akrabalarına yakınlarının öldürülmesi esnasında orada bulunmadığımızı bildirir ve biz gerçekten doğru söylüyoruz deriz.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar bir tuzak kurdular. Ama tuzaklarına karşı biz de tuzak kurduk. Kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını bozduk. Onların planlarını altüst ettik.

Bak, işte onların tuzaklarının akıbeti nasıl oldu. Biz onları da, kendilerine uyan toplumlarını da imha ettik.

0: İşte onların zulümleri sebebiyle ıssız kalmış, çökmüş evleri. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibret vardır.
1: وَاَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise kurtardık.
1: وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُونَ
0: Lut'u da halkına Resul olarak gönderdik. O da onlara dedi ki, siz göz göre göre pek çirkin ve hayasız bir iş yapıyorsunuz ha.

0: Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten ne cahil bir güruhsunuz öyle.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
6: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
2: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel.
1: Özel FM.
12: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

zulümle örülen asırlık zincirlerin kırılması. İslam coğrafyasının sakinleri olarak hilafetin ilgasından bu yana yasal ve kamusal yalanlara yaslanarak namluyu millete doğrultan, yurtta kardeş kanı akıtan, dinine göre yaşamaya çalışan

Yaptığı şeylerden sakın gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. İbrahim Suresi 42. Bu ayeti kerime bizleri müjdeliyor. Vakit, zulümle örülen asırlık zincirlerin kırılma vaktidir. Firavunların işidir, Müslümanları cebir ve şiddetle dinlerinden ayırmak. Müslüman için azat kabul etmez vazifedir. Firavunlara karşı ehli imanı kıyama çağırmak. Haksızlığı hak iddia edenlerden hak talep etmeyi ibadet sayanların devrindeyiz. Yusuf'un düştüğü kuyularda bir başımızayız, unutulmuşuz. Yüreğimizdeki bütün güzellikler aç gözlü çekirgelerin işgali altında. Meveddetin ve rahmetin enkazında kalan bütün gülümsemelerimiz çürüdü. İçinde hakkın olmadı. Hak'tan beslenmeyen her şey kör ve topaldır. Haksızlığı hak iddia edenlerden hakka ve adalete riayet etmeyi beklemek, hakikat mizanında değeri olmayan hayaldir. Müslümanlar, kıyamet şartlarını yaşasalar dahi vazifeleri son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğini, önderliğini esas alarak Allah'tan gelmiş olan son kitaba uymaktır. Kitaba uymak yerine kitabına uydurmak doğrudan doğruya şeytanın adımlarına tabi olmaktır. Bu nedenle diyoruz ki, Kitabullah'a uymayı öncelikli hale getirmeliyiz. Kitabullah'a uymayı kolaylaştıran adımları sahiplenmeliyiz. Sözün makamını ve maksadını göz önünde bulundurmayanlar, her duydukları söze düşman kurşunu muamelesi yapmaktan kurtulamazlar. Günlük değişen duygular, yollara döşenmiş mayınlara benzerler. İmanla terbiye edilmezlerse her an patlayabilirler. Biz de müminiz deyip de dinin mukaddes tanıdığı değerlere karşı laubalilik, pervasızlık ve saygısızlık edenler her gün yaşarlar küfrün kucağında. Bunun için her gün biraz daha eriyoruz devlerin dert ocağında. Doğmak ölümü aratmıyor İslam'ın şu mahkumiyet çağında. Yaşadığımız bu asırda çok firavunlu bir dünyanın sakinleri olduk. Bu cihan çok firavun gördü, çok Nemrut gördü, çok Ebu Cehil gördü. Ancak Hazreti İbrahim aleyhisselamın davası hepsine galebe çaldı. Çaresizlik anında duadır benim kılıcım. İnancım o ki mazlumun ahıdır en belalı kıvılcım. Zulümle abad olanların değil, berbat olanların devrindeyiz. Nefsini bilenlerden değil, silenlerden olanlar, hayatın sillesini yemeye mahkum olanlardır. Dini çiğnenip yok edilmek istenildiğinde, dini için ayağa kalkmayanı, ayağa kaldıracak, ayakta tutacak bir dinül kayyimi yok demektir. Duramazsak şirk için, küfür için çağlayanları, çöker hayatın katmanları, akreplerin gözleriyle kırılır zamanın aynaları. Hilafetin ilgasından bu yana saadetin dilencisi olduk düşlerimizde. Güneş doğarken biz yolları kaybettik içimizde. Kişinin gönlünde tükenmişse iman, sırtında yoksa dava denilen yük, karşılaştığı her fani onun nazarında Allah'tan büyük. Müslümanlar kinle değil, dinle idare olunurlar. Müslümanları din yerine kinle idare etmeye mahkum edenler ve dualar evine bekçilik edenlerdir. Kişi dinini Allah'tan almak yerine alıyorsa hevesinden, müjde bekler beddualar evinden. Mümin sen her yerde ve her zaman mümin kardeşinin yanında kal. Mümin kardeşini bırakıp başkasına kaçıyorsan, bil ki peşinde olduğun hakikat değil, hayal. Öyle bir zamana düştük ki, filler yardım bekliyor kelebeklerden. Anne babalar ders almaya çalışıyorlar bebeklerden. Cihatsız gün geçirenler, birer avare gibi mahrum kalmış ötelerden. Çağın Haçlı seferlerini yeniden başlatanlar, hayata mercek yaptılar savaşın gözünü. Kanlı ve derin katliamlarla gelerek ateşle boyadılar yeryüzünü.
dini

nedeniyle idare olunmasına müsaade edilmeyen Müslüman için ülkesi gurbet gibidir. Onun için hayat rüyet gibidir. Müslüman olarak vazifemiz, Allah yoluna konulmuş engelleri ortadan kaldırıp, Allah'ın yolunu açmak ve sonuna kadar açık tutmak, tuğyan ve isyan yolunu bir daha açılmayacak şekilde kapatmaktır. Müslümanlar zulümle örülen zincirlere bağlı yaşayamazlar. Zulümle örülen asırlık zincirlerin dayanakları ideolojilerdir. İdeolojiler, Allah'tan gelmiş olan vahye meydan okumanın belgeleridir. İslam topraklarında dokunulmazlık zırhına bürünmüş olan ideolojilerin dokunulmazlığını ortadan kaldırmak, bütün insanlığa iyilikte bulunmakla birlikte Müslüman için köküne sadık kalmak anlamına da gelir. Müslüman olarak ihanet etme köklerine, köprüler kurarsın hayatı bölen nehirlerin kalbine. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

hayretini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi,

0: gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel. Bir tebessüm ki Muhammed kadar asil. Bir tebessüm ki adı umuttur. Umut.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM.

0: Özel FM 103.2. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla, Rabbin adına oku. Nefes kesilmeden, hayat son bulmadan önce kitabını oku. O tüm zamanlara ve tüm insanlığa gönderildi. Her türlü ön yargıdan uzak, temiz, duru, dingin bir kalple okunması için. Onu anlayalım, ilkelerine göre yaşayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Kayseri FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
7: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, tuval, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
10: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
11: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
0: Reklamlar.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Özel efemin özel dinleyicisi kardeşlerim, sizi Allah'ın selamı ile selamladıktan sonra programıma başlarım. Enfal suresi 82. ayette Rabbimiz estağfirullah. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَسَرُوا اُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Burada Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: onlar ki iman ettiler ve bu uğurda hicret ettiler. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücahede ettiler ve hicret edenleri barındırdılar ve yardım ettiler. İşte bunlar, işte bunlar birbirlerinin velileridir buyurulmaktadır. Muhterem Müslümanlar, içinde bulunduğumuz ve yılbaşı olan Muharrem ayı öncelikle hepimize mübarek olsun. Ama Muharrem ayı öncelikle Aşure ayı olmaktan evvel sıkıntı ve dertlenmenin akabinde yeni yurdumuza kapı açan, anlam ve önemi unutulmaması gereken hicret ayıdır kardeşler. Onun için biz hicret ayına yılbaşı değil yolbaşı diyoruz. Yolun başlangıcıdır. Yol başlangıcı itibariyle bu böyle bilinmelidir. Hicret medeniyet ayıdır ve her medeniyet bir hicret ile doğar. Hicret olmadan Medine ve medeniyet olmaz kardeşler. Şimdi niçin yılbaşı demedik de yolbaşı dedik? Bu tabiri neden kullanma gereği hissettik? Hicri takvim gündeme girdiğinde kardeşler, Hazreti Ömer bir takvim belirlemek istiyor. Hristiyanların veya diğer milletlerin takvimlerini kullanmak istemiyor. Ve herkesten bunun tarih başlangıcı olarak ne yapılması gerektiği tekliflerini alıyor. Bu teklifler içerisinde Peygamberimizin peygamber olduğu tarih var. Mekke'nin fethi var ki bize kalsa belki de en uygun tarihin Mekke'nin fethi olduğunu belki de söyleyebilirdik. Ama Emirül Müminin Hazreti Ömer bunların hiçbirini kabul etmiyor. Birçok teklifler geliyor. İlahi sözü uzatmayalım. Sonra Hazreti Ali söze giriyor. Diyor ki: "Ey Emirül Müminin, sen bunu niçin istiyorsun? Bu takvim gereğini neden hissettin?" deyince diyor ki: "Ben devlet işlerini düzenlemek için bunu yapmak istiyorum." dediğinde o zaman diyor ki: "Devletin başladığı tarih olsun, yani hicret olsun bizim takvimimizin başlangıcı." deyince Hazreti Ömer'in bu çok hoşuna gidiyor ve işte bizim hicri takvim dediğimiz, üzerinde yılbaşı değil de yolbaşı diye özellikle altını çizdiğimiz, elbette ki bazı kardeşlerim buna itiraz edebilirler, bu tabir bana aittir, ama benim İslam tarihinden anlayan

İşte onun için bizim nezdimizde yol başıdır ve Medine'ye götüren, medeniyet hareketini başlatan en önemli tarih başlangıcıdır. Peki hicret dediğimizde aklımıza ilk ne gelir? Elbette ki İslam tarihinde hem hukuki hem de ahlaki açıdan en temel dayanaklardan biri kabul edilen, amellerin niyetlere göre olduğunu bildiren meşhur hadisi şerif aklımıza gelir kardeşler. Ama unutmayalım, dedik ya, hem hukuki açıdan hem de ahlaki açıdan bizi eğiten, terbiye eden bir hadistir. Burada hadislerin, ayetlerin bizi değiştirmesi gerektiği, eğitmesi gerektiği, terbiye etmesi gerektiği, yapmamız ve yapmamamız gereken şeyleri belirlemesi gerektiğini de bir kere daha hatırlatmak gerekir. Yoksa hadis-i şerifleri çok iyi biliyoruz, İslam tarihini çok iyi biliyoruz, emir ve yasakları çok iyi biliyoruz, biliyoruz ama bununla amel etmiyorsak, bunu amelimize dönüştürmüyorsak İslam bizi terbiye etmiyor demektir. Fıkhül Ekber'de İmam-ı Azam kardeşler bize fıkhın ne demek olduğunu öğretirken, yani kitabımızda bunu okurken, fıkıh kişinin leh ve aleyhindekini bilmesidir tarifini yapıyor. Leh ve aleyhindekini bilmesidir ve sonra da şöyle devam ediyor. İlim amel etmek içindir. İşte eğer ilmimizle amel etmiyorsak, amele dönüştürmemişsek, zamanın içinde bulunduğumuz şartlarının bahanesine sığınarak şunu yapamıyoruz ama şu sebepten, bunu yapamıyoruz ama bu sebepten diyorsak, bu bizim ilmimiz değildir kardeşler. Onun için burada ya falancaya bakar mısın, ne çok ilmi var, ne çok kitap yazmış demek de yanlıştır. Eğer ki o yazan kişi o kitaplardaki ilmi dediğimiz şeyleri ameline dönüştürmüyorsa o onun bilgisidir. Alim bildiğiyle amel edendir. Onun için buradan duamız olsun ki Rabbim ilmiyle amil, haliyle kamil hocalarımızı başımızdan eksik etmesin. İşte bizi hukuki ve ahlaki açıdan eğitecek olan Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim başta olmak üzere neredeyse tüm temel hadis kaynaklarının da ilk hadis olarak aldığı Hazreti Ömer vasıtasıyla Allah Resulü'nden nakledilen hadisi şeriftir kardeşler. Hadisi şerifin metni şöyle: ameller ancak niyetlere göredir ve her kişi ancak niyet ettiği şeyin karşılığı vardır. Kimin hicreti Allah ve Resulüne ise onun hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin de hicreti elde edeceği bir dünyalık veya nikahlanacağı bir kadın ise onun hicreti de hicret ettiği şeydir buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisin söyleniş sebebi yani vurut nedenine baktığımızda İslam alimlerinin aktardığına göre Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç yani hicret edildiği bir dönemde bir sahabe hanımı Ümmü Kays isimli bir hanım vardı. Bu hanım Müslümandı fakat ona gönlünü kaptırmış biri daha vardı. Bu da Ebu Talha'ydı. O onunla evlenmek istiyordu. Ümmü Kays isimli bu hanımla evlenmek istiyordu ama Ümmü Kays Müslümanlarla beraber Medine'ye hicret etmişti. O da bu gönlündeki sevgiyi bastıramadığından dolayı Müslümanlarla beraber hicret etti. Fakat onun bu niyeti ortaya çıkınca muhaciri Ümmü Kays dendi. Yani Ümmü Kays'ın muhaciri denmiş oldu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amellerin arkasındaki asıl niyetin önemini vurgulamak için bu hadisi irad etti, bu hadisi söyledi. İşte bu hadis üzerinden öncelikle neler anlamalıyız? Elbette ki hadis nasıl başlıyordu? Ameller niyetlere göredir. Yani burada kardeşler iki tane önemli madde karşımıza çıkıyor. Birincisi, hicret edenler için büyük bir yük vardır. Nedir o yük? Yük dediğimiz şey nedir? Allah Celle Celaluhu ve Resulü için

büyük bir iş yapmadan dolayı kendini beğenme yükü. Evet, böyle bir seçenek, böyle bir yük, böyle bir sıkıntı karşımıza çıkmaktadır. İşte Müslümanlar bu hadisle terbiye edilmiş oluyorlar. Peygamberimiz nerede olursan ol, Allah'tan kork, kötülüğün yani günahın peşinden hemen bir iyilik yap ki o onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlakla muamele et buyurmaktadır kardeşler. İşte dikkat edin, bize yaptığımız iyiliklerin ve kötülüklerin tedavisini öğretiyor. Sadece kötülüklerin değil, iyiliklerin de bizi kötülüğe götürebileceğini anlatan önemli bir hadistir kardeşler. Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Öncelikle bu bize tavsiye ediliyor. Ve kötülüğün, günahın peşinden hemen bir iyilik yap. İşte burada bir tedavi yöntemi belirmiş oldu. İslam bizi iki şeyi tedavi etmeyi öğretir. Günah işlediğinde, dikkat edin, günah işlediğinizde tevbe etmek, güzel bir iş yaptığınızda, güzel bir iş yaptığınızda da büyüklenmemek, yani kibirlenmemek. Güzel yaptığınız şeylerin yani hayırların karşılığını insanlardan bekler ve beklentinizi alamazsanız kendini beğenme hali ortaya çıkar ve buna kendini beğenme hali denir kardeşler. Mesela en basit bir örnek veriyorum. Bari bu yaptıklarımın karşılığında hiç olmazsa bir teşekkür etseydi, teşekkür bile etmedi dediğimizde o insandan da, o mekandan da, hatta o cemaatten de uzaklaşı veriyoruz. Çünkü karşılığını insanlardan bekliyoruz. İşte hicret gibi büyük, önemli bir ameli dahi yerine getirmiş olsanız bununla büyüklenmemek ve karşılığını Allah'tan beklemenin en önemli İslami ibadet olduğunu bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor. Onun için bizler kaldıramayacağımız hayırlar işlememeye gayret etmemiz lazım. Hocam, kaldıramayacağımız hayırlar ne demek? Sahabe hicretle tam da bunu yaptı kardeşler. Hicret çok büyük bir işti. Ayaklarında kaymaması için, dikkat edin, çok büyük bir iş yaptılar. Ayaklarının kaymaması için kimin hicreti neye ise dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Siz Allah için yaptığınız bu ameli yarın kimsenin başına kalkmayın. Ve dikkat edin, sahabe bu hadisle öyle bir terbiye oldu ki seneler sonra neler yaşadılarsa yaşadılar ama hiçbir zaman biz Allah için şöyle hicret ettik, biz bu davanın ilkleriyiz, biz bu davada şöyle bedel ödedik diyerek hiç kimsenin sırtına yük olmadılar. Subhanallah, insanı dehşete düşüren bir terbiye modeli. Gerçekten hiçbir kitapta rastladınız mı? Denk geldiniz mi? Biz şöyle hicret ettik, Allah yolunda böyle sıkıntılara girdik. Ama bugün nice hocalarımız, nice kardeşlerimiz geçmişte yaşadıkları zorlukları şimdi fırsata çevirmeye çalışıyor. Geçmişi anlatarak şimdi saygı görüyor, sevgi görüyor, hürmet görüyor. Hatta ve hatta belki de oradan kendisine bir gelir devşiriyor. Geçmişin ayak izleri diye belgeseller, söylevlerde bulunuluyor. İşte bugün hangimiz olursa olsun bu anlatan kardeşinizin de böyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu bu mikrofonlar başında hissederek size bu duygularımı nakletmek istiyorum. İslam'ın bizi terbiye ettiği ve ayakların kaymaması için ne kadar büyük amel yaparsanız yapın, kimin hicreti neye ise diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte biz bu amelleri ne için yapıyoruz ve yarın öbür gün dara düştüğümüzde, sıkıntıya düştüğümüzde, cemaatteki kardeşlerimizle ihtilafa düştüğümüzde bizi aslında ayakta tutması gereken bir hadis. Yoksa şu an sizler beni mikrofon başında dinlerken, radyolarınız başında dinlerken, herhangi bir sıkıntınız yokken evet böyle olmalı diyebilirsiniz. Ama yarın ihtilaf yaşadığınızda işte bunlar aklımıza gelmeli. Yarın çeşitli sıkıntılar yaşadığımızda ben bu cemaat için neler yapmıştım, neler etmiştim, şu topluluk için, şu Müslümanlar için saçımı süpürge etmiştim,
arabamı şöyle kullandırtmıştım, şimdi kimse kadri kıymet bilmiyor dediğinizde, işte kimin hicreti neye ise sözü aklımıza inşallah gelsin. Onun için kardeşler, hicret büyük bir ameldir. Fakat başta söylediğimiz hadisle beraber, Ümmü Kays'ın muhaciri hadisiyle beraber hicretin büyüklüğü de bir yandan da yıkılmış oluyor. Yani yapılamaz, hiç kimsenin yapamaz diyeceği bir amel bu şekliyle yıkılmış oldu. Yapılamaz denilen bir iş birçok insan tarafından yapıldı. Bir de müminler bunu ancak yapar, müminlerden başkası yapamaz, Allah inancı bunu insana yaptırabilir diye söyleyeceğiniz bir işi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisle beraber, bakın bir insan bunu kız arkadaşı için, bir kadın için de yapabilir şekline getiriyor. İşte bu da kimin hicreti Allah ve Resulüne ise, bakın kimin hicreti sözü bizim için çok önemli, kimin hicreti neye ise ve kimin hicreti Allah ve Resulüne ise ile de tedavi edilmiş oluyoruz. Tedavi iğnesi yapılmış oluyor. Onların hicreti, dikkat edin kardeşler, büyük bir ameldi. Ama biz bugün anlatırken çok kolay anlatıyoruz. Çünkü niye? Hiçbir yerde övünmediler. Ya o kadar zordu ki, o kadar zor günlerdi ki, o günler, hicret günleri, hele hele müşriklerden kaçarken yaşadığımız o duyguları size anlatamam gibi sözlerle hiçbir yerde ifade etmedikleri için sanki çok kolay yapılmış. Mekke'den çıkmışlar, hop Medine'ye gelmişler gibi algılıyoruz. Bunun için hicretin ne kadar düşük olduğunu görüyoruz. Siz bunu diğer amellere de yansıtın kardeşler. Hazreti Sümeyye'nin çektiği işkenceler, orada ölüverdi, çok kolaymış gibi. Hazreti Bilal'in çektiği işkenceler hiçbir yerde sızlanmadığı için, hiçbir yerde hayıflanmadığı için sanki çok kolaymış gibi anlatılıveriyor. Halbuki ne kadar zor şeylerdi. Fakat bunun kolay olmasını, bizim açımızdan kolaymış gibi algılanmasının sebebi, hiçbir yerde bunun bedelini ödetmeyişleri ve bunu kendileri ortaya koymayışlarıydı. İşte yaptıkları bu büyük amel, bu kadar zor amelleri seneler sonra bile övünerek, büyüklenerek anlatmayışları, işte o onların değerini büyüttü kardeşler. Şöyle zordu, böyle zordu falan gibi cümleler hiçbir zaman kullanmadılar. Peki neden bununla övünmediler? Çünkü bir kız için de böylesi bir zorluk göze alınabiliyormuş. Sadece inananlar yapar, Allah'ın desteği olmasa yapamazsın diyemiyormuşsun kardeşler. Yeter ki niyet et, şimdi işte nasıl büyükleneceksiniz ki sözü karşımıza çıkıyor. Müslümanlara Allah yardım etti, evet, ama yapılan bu işleri bir kız için de, bir kadın için de yapılabiliyormuş. Onun için yaptığınız şeyin güzelliği ve büyüklüğü niyetinizle alakalıdır. Ama aşıkların olduğu bir toplumda, kadınların çok değerli olduğu bir toplumda, birilerine kız arkadaşım için şunu yapmıştım deseniz veya bilinse, bu sefer onlar sizi över. İşte hangi toplumda yaşıyorsunuz ve o toplum neye önem veriyor? Allah için mi, kadın için veya dünyalık için mi? Kardeşler, o zaman mesele hicret değil, hicretteki niyettir. Çünkü amel aynı gibi gözükse de, bakın altını özellikle çizmek istiyorum, şu nokta unutulmamalı ki, amel aynı gözükse de niyet önemini ayırıyor veya arttırıyor. Biri kız için aynı zorlukları göze alırken, biri de Allah için bunu yaptı. O zaman mesele hicret değil, hicretteki niyet. Mesele amel değil, ameldeki samimiyet. İşte bizler de Müslümanların içinde ne niyetle ne ameller yapıyoruz. Müslümanların içinde yaptığımız, Müslümanlar için, Allah için yaptığımız ameller ne niyetler taşıyor kardeşler? Ne dedik? Mesele hicretteki amel değil, ameldeki niyet. Hicreti büyüten şey kilometreler değil kardeşler. 400-500 kilometre yolu zorluklar içerisinde günlerce müşriklerden kaçarak ölüm tehlikesi içerisinde yürümeleri değil, hicreti büyüten şey kilometreler değil, niyetin büyüklüğüdür.
Onun için biz de hicret kadar hicret hadisi bir okul haline gelmiştir. Onun için bizde hicret kadar hicretin önemi kadar bu hicret hadisi bir okul haline gelmiştir kardeşler. Mekke'deki bedeni eziyetler, fedakarlıklar söz konusu iken artık Medine'de güçle beraber niyetler eğitimi başlıyor. Medine'de birçok zorluklar çekildi. O bedeneydi, parayaydı, zamanaydı belki. Ama artık ruhlar eğitimi başlıyordu. Medine ile beraber niyetler eğitimi başlıyordu. Allah için büyük işler yapanlar amellerden niyetlere geçişi öğreniyorlardı. İşte onlar öğreniyordu, bize öğretiyordu. İşte biz ne kadar öğreniyoruz, ne kadar bundan etkileniyoruz? Sadece Allah için yapmayı, içinde bulunduğumuz bu Muharrem ayında hicreti konuştuğumuz şu ayda, inşallah programımızın kalan kısmında hicretin ne olduğunu anlatmaya gayret edeceğiz kısa bir aradan sonra.

0: Sessiz yığınların sesi.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Kardeşler, hicreti konuşuyorduk. Hicret, kelime olarak bir yerden bir yere intikaldir. İslami istilahta ise, yani Müslümanların anlaması açısından, hicret, Resul-i Ekrem ve arkadaşlarının dinlerini devlet boyutunda yaşamak isteyip işkencelere maruz kalındığından dolayı bu işkencelere boyun eğmeyip Medine İslam Devleti kurma intikalidir. Kardeşler, genelde hocalarımız şöyle söylerler. Hicretin neden gündeme girdiğini şöyle anlatırlar. Mekke'de artık Resulullah ve arkadaşları dinlerini yaşayamadıkları için yeni bir toprak arayışına, kara parçası arayışına girdiler ve burası da ilk Taif denendi, olmadı. İkinci Medine'de atılan tohumlar filizlendi, yeşerdi ve Resulullah'a bir yurt oldu. Buradaki yanlış neresi, tuzaklı söz neresi kardeşler? Resulullah ve arkadaşları dinlerini yaşayamadıkları için. Hayır, bu çok büyük yanılgı, çok büyük bir tabir eksikliği. Resulullah ve arkadaşları Mekke'de İslam'ı çok güzel yaşadılar. Belki de yaşanılan en güzel çağlarından bir tanesiydi. Çünkü büyük fedakarlıklar, büyük bedeller ödendi. Din nasıl yaşanır bize çok iyi gösterildi. Müslümanlar bunun bedelini ödedi. Fakat dinlerini devlet boyutunda yaşayamadıkları için Resulullah ve arkadaşları hicret etti. Yoksa İslam bir ibadet dini değildir kardeşler. İslam hukuk ve muamelat dinidir. Hukukunuzu ve muamelatınızı ve ibadetinizi hepsini beraber yaptığınızda bir dininizin olduğunu gösterirsiniz. Yoksa İslam'ı camiye sadece ibadetlere hapsettiğinizde o zaman hicreti konuşmamanız gerekir. Mekke müşrikleri onlara ibadet yaptırmıyor değildi. Oruçlarını Mekke'de tutabiliyorlardı. Hele hele Kabe'nin karşısında namazlarını çok rahat bir şekilde kılabiliyorlardı. Ama ahkamı uygulayamadıkları için Resulullah ve arkadaşlar o toplumu her gün rahatsız ediyordu. Kur'an'ın emirleri uygulanmadığı için o toplumu rahatsız ediyorlardı. Ve bu da Mekkelilerle aralarında büyük bir kavgayı başlatıyordu. Siz bugün camilerinize hapsedilmiş bir İslam'ı yaşayın, zaten size kimse karışmayacaktır. Ama Allah'tan başka ilah yoktur ve onun yaratıcılığı ve yöneticiliği söz konusudur. Yaratan kimse, o yönetmelidir dediğinizde elbette ki birilerini kızdırmak ve hicret etmek zorunda kalıyorsunuz kardeşler. Onun için Resulullah ve arkadaşları Medine İslam Devleti'ni kurma intikalidir. Araya gitmeden önce neden hicri takvim başlangıcı olarak Hazreti Ömer'in hicreti baz aldığını söylemiştik. Çünkü devlet işlerini derifte etmek için. Dikkat edin, devlet işleri, Müslümanlar devletlerinin işlerini hicretle başlatırlar ve devlet işlerini İslam'a göre düzenlerler. Bizim hicri takvimi bugün kullanmayışımızın nedeni de demek ki devletimizi İslam'a göre yönetmeyişimizden kaynaklanıyor da olabilir. Onun için bizim bir an önce hicri takvime geçmemiz gerekiyor kardeşler. Hicret bu anlamda da bir kaçış, bir firar etmek değildir. Bu manada hicret, o zaman nasıl demeliyiz? Hicret, akide uğruna her şeyin feda edileceğinin ispatıdır. Akide uğruna her şey, inançlarımız uğruna her şey feda edilmelidir. Kardeşler, peki Resul-i Ekrem ve arkadaşları neden hicrete zorlandı? Neden o topraklardan çıkmasını istendi? Veya Resulullah neden çıktı? İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam neden muhacir olduysa, Yusuf aleyhisselam neden zindana atıldıysa, Yahya ve Zekeriya aleyhisselam neden testereyle doğrandıysa, Resul-i Ekrem ve arkadaşları da aynı nedenlerden dolayı hicret etti. Sözün sultanı olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: hicret etmeyen hiçbir elçi yoktur. Hicret etmeyen hiçbir elçi yoktur ifadesiyle de bunu açıklayacaktı kardeşler. Onun için hicret belli bir vakte ve zamana özgü değildir. Belli bir zamana has değildir. Hazreti Peygamberimizin buyurduğu gibi tevbe sona ermedikçe hicret vakti de sona ermez. tevbe sona ermedikçe hicret vakti de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça hicret devam eder buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, hicret tüm davetçilerin yolu ve yöntemidir. Mümin ile münafık, zalim ile mazlum mücadele ettikçe hicret de devam edecektir. İşte bakın Gazze'ye, bakın Gazze'ye ya da bakmayın, utancımızdan bakamıyoruz bile diyeceğimiz bir hale dönüştü. Bir futbol müsabakası Gazze'nin üzerini örttü, dünya illüzyonları, sihirbazları Gazze'yi unutmamızı sağladılar kardeşler. Nasıl bakalım ki şimdi Gazze'ye? Ama Gazze'de mücadele devam ettikçe hicretin de devam edeceğini anlıyoruz. Ve biz de bu mücadelenin muhakkak ortasında bulunmamız gerekiyor. Hicret söz konusu olunca hidayet önderleri olan peygamberler içerisinden de kardeşler, hidayet önderi olan peygamberler içerisinden de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la Efendimiz Aleyhisselam biraz daha fazla öne çıkarlar. Çünkü İbrahim hicretin babası, Hacer hicretin anası, İsmail ile Muhammed Aleyhisselam ise hicretin meyveleridir. Ve unutmayın, hicret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğu niyet hadisiyle beraber sıradan işleri ibadete dönüştürme fırsatıdır. Onun için asr-ı saadet muhaciri olamadık diye üzülmemek gerekir. Biz o devirleri hatırladıkça, andıkça o devirlerde yaşama isteğimiz artıyor. Ama şunu unutmayalım. O devirlerde yaşayamadık, o devirde Resulullah'la beraber muhacir olamadık diye üzülmeyelim. Çünkü Resulullah hakiki muhacir Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir buyuruyor. Hakiki muhacir Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. Onun için bugün küfür, şirk, zulüm ve haramlardan uzak durduğumuz müddetçe, krediden ve kartından uzak durduğumuz müddetçe bizler de muhaciriz. Dini yaşayabileceğimiz yerleri araştırıp oralara intikal ettikçe muhaciriz. Müslümanlarla beraber, Müslümanların cemaatinde onlarla beraber Allah'ın emirlerini yerine getirmek için mücadele ettiğimiz müddetçe muhaciriz. İnancımızı yaşamaktan dolayı hor görülüyorsak, tipimizden dolayı, takkemizden, sakalımızdan, peçemizden, çarşafımızdan, tesettürümüzden dolayı hor görülüyorsak muhaciriz kardeşler. Tüm cahili adet ve gelenekleri reddediyorsak yaşadığımız asrın ve bölgenin muhaciriyiz. Ve bunların hepsini de fazlasıyla bu topraklarda yaşıyoruz. Onun için hicret ezilen bir topluluktan medeniyet kuran bir devlete geçiştir. Hicret deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve arkadaşlarının çektiklerini anlatmak ve anmak bizim dilimize zuldür kardeşler. Biz onları anlamak zorundayız. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet Mekke'de bir cemaat halindeydi. Eziliyorlardı. Ama medeniyet kuran bir devlete geçme çalışmalarıdır. İnancınız için ezilme, horlanma. İnancınız için eziliyorsanız size Medine, medeniyet o zaman verilir kardeşler. Müslümanları sadece bir cemaat olmaktan çıkaran şeyin adıdır hicret. Sadece bir cemaat olmaktan çıkarıp bir ümmet devleti haline getirmiştir hicret. Yani hicret olmasaydı bugün küresel bir medeniyet değil, Mekke dağlarında sıkışıp kalmış bir inanç hareketi olarak kalabilirdi İslam. Allah muhafaza. Ya hicret olmasaydı İslam bugün bu kadar büyük küresel bir medeniyet değil, Mekke dağlarında sıkışıp kalmış bir inanç hareketi olarak kalabilirdi. En önemlisi hicret. Hicret mucizelere yaslanıp, mucizelere dayanıp oturan bir peygamberin değil, akla, stratejiye ve tedbire sarılan bir liderin öyküsüdür kardeşler. Bizim en önemli sarılmamız gereken işte ilmi kapı burasıdır. Bugün şeyhlerinden keramet bekleyenler. Dikkat edin, Miraç'a çıkarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Burak'la çıkmıştı. Nice mucizeler yaşamıştı. Çok kısa bir sürede o kadar büyük mesafeleri kat etmişti de niye hicrete giderken Allah'tan aynı bineği istemedi? Aynı binekle yola gitmeyi niye istemedi Resulullah? Ya Rabbi şu Burak'ı tekrar gönder de şu kısa sürede gidelim. Canımızı kurtaralım, Müslümanları bir an önce yetişelim, devletimizi kuralım gibi bir mazereti niye sunmadı? Çünkü akla, stratejiye ve tedbire, kıyamete kadar Müslümanlara bırakılacak en önemli bunlar beyinelerdi. Ama hala 2026'da nice cemaatlerin liderleri keramet göstereceğini iddia ederek ve bu kerametlerin hak olduğunu belirterek geleceklerini böyle kuracaklarını iddia ediyorlar. İşte hicretle beraber bunun ne büyük bir saçmalık olduğunu da görmekteyiz. Hicreti konuşurken, Muharrem ayındayken bizim için hicretin gündeme girmesiyle beraber kardeşler, hicret insanlığa şu dersleri verdi. Davalar sürgün, işkence ve baskılarla son bulmaz. Aksine dava sahiplerinin inanç ve azmi daha da artar. Dava sahiplerinin inanç ve azmi daha da artar. Bilali bir haykırıştır hicret. Ellerimi, ayaklarımı bağlayıp işkence yaparak çöllerde sürükleyebilirsiniz. İş yerlerinden atabilirsiniz. Ancak kalbimdeki imanıma müdahale edemezsiniz haykırışıdır. Kalbimizdeki iman bizi hicrete götürmelidir. Kardeşler, İbrahim isek ateşe, Yusuf isek zindana, ashab isek işkenceye ve bunları bilen, tefekkür eden ve bu çağın Müslümanı isek onların yolunu sürdürmeye ve onların çektiğinin en az yarısını çekmeye veya derdini çekmeye hazır olmalıyız. Onun için bizler hicret hadisesini, hicret hadisini, hicret ayetlerini, hicret olayını, hicri takvimi daha birçok yönleriyle canlı tutup eş, dost ve akrabalarımıza anlatmalıyız. Aşure tatlısı peşinde ziyan etmeyelim bu günlerimizi. Aşure tatlısının olmadığını biz Resulullah'ın hayatından görüyoruz. Ne kendisi, ne sahabesi, ne tabiin nesli Resulullah'ın doğum gününü kutlamadılar. Bu Şii olan Fatimi devletlerin Müslümanlara bir zararı olarak karşımıza çıkıyor. İlk onlar başladı. Sonra ehli sünnet olan Müslümanlar da onlardan alıp biz de yapmalıyız. Eziklikleri altında. Onlar yapıyor. Biz neden yapmıyoruz? İlk önce Şiileri örnek aldılar. Şimdi de Hristiyanlar peygamberlerinin doğum gününü kutluyor. Biz niye kutlamıyoruz? Meselesine geldi. Bize hicretten Resulullah'ın doğum günü mü kaldı? Veya bu kadar derdimizin arasında bunlar mı kaldı? İşte bunlarla uğraşınca asıl uğraşmamız gereken şeylerle uğraşamıyoruz kardeşler. Hicri takvimde antika bir eser gibi kenarda duruyor. İşte bizler bunu kullanmak zorundayız. Bu vesileyle kardeşlerim, aşure tatlısı peşinde koşmadığımız bir gün haline dönüştürmeliyiz bu günleri. Ve bu vesileyle yılbaşımızın, yani yolbaşımızın sizlerin hicretine de vesile olmasını Yüce Rabbim'den temenni ederim. Sizlerin ve bizlerin nice hicretlerine vesile olsun. Öncelikle şirk ve tağuttan, sonra belamlardan, ahbarlardan ve ruhbarlardan hicret ettiğiniz de bir yıl olsun bu yıl. Bu yılın geç kalınmadan insanlığın kurtuluşu ve uyanışına vesile olacak çalışma içine de girmemiz gerektiği azmi içinde olmamız gereken bir yıl olmasını Rabbimizden temenni ederiz. İnsanların kurtuluşu için ve uyanışı için bizleri Rabbim vesile kılsın bu çalışmalara. Ve kardeşler, programımızı kapatırken programımızın başında okumuş olduğumuz ayeti celileyi tekrardan siz kardeşlerime hatırlatarak programımı yavaş yavaş kapatıyorum. Onlar ki iman ettiler ve bu uğurda hicret ettiler. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücahede ettiler ve hicret edenleri barındırdılar ve yardım ettiler. İşte bunlar birbirlerinin velileridirler. Rabbimizin bu ayette buyurduğu üzere birbirlerimizin velileri olalım ve burada mücadele edelim, gayret edelim. Allah yolunda mallarımızla ve canlarımızla ve zamanlarımızla mücadele edelim. Allah için mücadele eden bir anlayışı inşa edelim kardeşler. Hicret bize bunu öğretir. Bu vesileyle Hicri yılbaşımız, Muharrem ayımız, hicretimiz mübarek olsun. Rabbim hicretteki nice incelikleri ve güzellikleri o hicrete giden büyük sahabe efendilerimizden cennette dinlemeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Onların yolunu sürdüren, onların yolunda gidenlerden eylesin. Rabbim şirkten ve tağuttan bizi muhafaza eylesin. İlmimizi arttırsın, takvamızı arttırsın. Nefsimizin ve şeytanın eline bizi bırakmasın. Şirkten ve tağuttan bizi beri eylesin. Güç versin, kuvvet versin, istek versin de onun dini uğrunda mücadele edelim, hicret edelim ve şehit olalım. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullah.
2: Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Özdemir.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
0: Reklamları dinlediniz.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Özel.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
12: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
16: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hak sohbetimizi çok feyizli, bereketli, istifadeli kılsın. Güzel şeyleri güzelce, doğru şeyleri doğruca söylemeye bizi muvaffak kılsın. Ya Rabbi sen bizi ilham eyle, hikmeti nasip eyle, dinleyenlere de amelini kolaylaştır ya Rabbi. Estağfirullah, bismillah. Festaqim keme ömirte ve men tebe ma'ak ve la tetgav innehum yete'amelune basire. Sadakallahül adım. Konumuz istikamet. Evet, Cenab-ı Hak Peygamberimizin şahsında bizlere şöyle buyurmuş. Festaqim keme ömirte. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Ve men tebe ma'ak, seninle birlikte tövbe edenlerle birlikte. Yalnız başına değil. Ve la tetgav innehum yete'amelune basir. Azmayın. O muhakkak yaptığınız şeylerin hakikatini görücüdür. Şimdi istikamet, evet, emrolunduğu gibi dosdoğru yaşamak ve haddi aşmamak. Hazreti Ömer bir seferinde sahabeye soruyor, istikamet ne demektir diye. Herkes bir şey söylüyor. Biri diyor ki farzları terk etmemektir, haram işlememektir. Biri diyor ki günah işlememektir. Diyor, çok zora hamlettiniz. Herkes bir şey söylüyor. Diyor, sen ne diyorsun diyorlar. Diyor ki istikamet tilki gibi olmamaktır. Tilkilik yapmamaktır. Tilkinin özelliği ne? Doğru gidemez. Eğri büğrü gider. Harama helal fetvası arama. Caiz olmayan bir şey caizlik fetvası arama. Ne emrolundun? Emreden kim? Cenab-ı Hak Teala. Demek ki sen emrolundun. Ne demek? Memursun sen. Memur amire göre hareket eder. Amir Cenab-ı Hak Teala. Emreden Cenab-ı Hak Teala. Allah ne emretmişse dosdoğru yapmak. İfratın tefritin ortasına istikamet diyoruz. Eksi aşırılık yüz, ona tefrit diyoruz. Artı aşırılık yüz, ona da ifrat diyoruz. İslam, iman, ibadet, ahlak ve ahkam itibariyle orta bir yoldur. İslam dini orta bir yoldur. Ümmet, ümmeten vasatan diyor Cenab-ı Hak Teala. Vasat bir ümmet, orta bir ümmet ne demek? Yani normal bir ümmet manasına değil, aşırılıkların olmadığı bir yol. İfratın, tefretin ortası, açlıkların olmadığı salim bir yol demektir. Hazreti Peygamber'in şahsında herkese emirdir bu. Ne demek bu? Hazreti Peygamber aleyhisselam vesselam neyi temsil ediyorsa, kimi temsil ediyorsa, kimi temsil ediyorsa onun şahsında, Peygamber'in şahsında herkese emirdir. Ne demek? Hem de beraberindekilerle birlikte istikamet üzere ol diyor. Sadece senden memur, senden sorumlu değilsin diyor. Sen etrafındakilerle birlikte müstakim ol, emrolunduğun gibi ol. Evet, birlikte müstakim olun. Kendi kafanıza göre değil, Allah'ın emrine göre istikamet. Devlet başkanı emirdir. Efendimizin şahsında sen beraberindeki bakanlara birlikte istikamet üzere ol demektir. Genelkurmay başkanıydı Efendimiz. Onun şahsında Genelkurmay Başkanı sen ve beraberindeki kuvvet komutanı birlikte istikam üzere ol. Emrolunduğun gibi hem de beraberindekilerle birlikte. Davanın lideriydi Efendimiz. Sen ve beraberindeki üyelerinle, danışmanlarınla, yardımcılarınla birlikte istikam üzere ol. Emrolunduğun gibi. Efendimiz aynı zamanda imamdı. Sen ve beraberindeki cemaatinle birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere ol demektir. Efendimiz mürşitti. Müritlerine birlikte istikamet üzere ol demektir. Mürşide emir. Efendimiz müderristi. Ders verendi. Sen ve beraberindeki talebelerine birlikte istikamet üzere ol. Muallimdi. Sen talim ettiğin, öğrettiğin talebelerine birlikte istikamet üzere ol. Aile reisiydi. Sen ve senin mesul olduğun ailendeki kimselerle birlikte istikamet üzere ol. Hakka vasıl olmak ancak istikamet iledir. İstikamet doğruluktur. Doğru olmaktır. Tabii ki burada yol söz konusu. yolda hedef söz konusu, prensip, lider, yolcu söz konusu. Hedefin doğruluğu niyette sırf Allah rızası olmak, ihlaslı olmaktır. Çünkü amelde sünnete uymak, niyette ihlaslı olmak olmazsa ameller hiçbir değeri yoktur, makbul değildir. Allah hem kalbe bakıyor hem kalıba bakıyor. Kalıp da amel sünnete uyuyor mu uymuyor ona bakıyor. Niyette de ihlas samimiyet var mı? Allah için mi yoksa dünya için mi? Evet, ona bakıyor. Yolun doğruluğu itikatta ehli sünnet, amelde İslam fıkhına uygunlukladır. Bu çok önemlidir. Yolu nasıl doğrulacak? Yol dediğimiz zaman itikat var, bir de amel var. İtikatta usul usulü dindir, amelde usul usulü fıkıhtır. Ona göre hareket etmektir. Prensibin doğruluğu usulü dine ve usul fıkha uygunlukla, sünnete uymakladır. Liderin doğruluğu Hazreti Peygamber aleyhisselam'ı örnek almakladır. Yolcunun doğru olması doğru yolda doğru lideri izlemekledir. Ve o doğru olduğu müddetçe, lideri de doğru olduğu müddetçe izler. Eğrildiği zaman sen eğilmesin, doğru yolda yürüyeceksin. Bu doğruluklarda yürümek zor. Hedefe ulaştıktan sonra doğruluk üzere hiç eğilmeden devam ve sebat edebilmek daha da zordur. Bir şey elde etmek zor, devam etmek daha zordur. Zirveye ulaşmak çok zor. Ancak zirvede kalabilmek daha da zordur. Ve la tetagav, azmayın. Burada çoğul getirdi. Efendimiz'i tekil getirdi önce sen ve beraberindeki tövbe edenler birlikte istikam üzere ol, emrolundun isim üzere ol. Ama burada çoğul getirdi. Ve la tetagav, azmayın. Peygamberimize hitap değil, burada ümmete hitaptır. Peygamberin dışındaki herkese hitaptır burada. Peygamberin azması söz konusu değil, o korunmuştur. Peygamberlik öncesinde de korunmuş, peygamberlik sonrasında korunmuştur. Allah'ın çizdiği sınırı aşmayın. Doğruluktan ayrılıp ifrat ve tefrite sapmayın, aşırı gitmeyin. İnnehum etamelüne basir. Bütün yapacaklarınızı o görür. Yapıyor olduklarınızı da görür. Burada muzari sigası Arapçada hem hali, içinde bulunduğumuz hali, hem de istikbali ileriyi içine alır. Yani ileride ne yapacağını onu da bilir, şu anda ne yapıyorsan onu da bilir. Basir, gözün görmesine rü'yet denir, kalbin görmesine basiret denir. Yani işin hakikatini görücüdür. Ne niyettesiniz, nasıl yapıyorsunuz, niçin yapıyorsunuz, kimlere yapıyorsunuz, ne uyarak yapıyorsunuz, hangi yoldasınız, hangi liderin arkasındasınız, hangi prensipleri yapıyorsunuz, yoldaki arkadaşlarına nasıl davranıyorsunuz, hepsini bilir. Peygamberimize geldiler, dediler ki, ya Resulallah, filan kadın sabaha kadar namazda, zikirde, ibadette, gündüzlerde oruç tutuyor. Ancak komşuları ondan memnun değil. Buyurdu ki o iyi kadın değildir. O cehennemliktir buyurdu. Hem hakka karşı hem halka karşı Allah'ın emirlerini yerine getireceksin. Azmayın, haddi aşmayın. Bütün yapacaklarınızı görür. Şu an yapıyor olduklarınızı da görür, kalpten geçeni bile. Kalpten geçeni bile, niyetleri de görüyor. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْ اِلٰى اَجْسَامِكُمْ وَلَا اِلٰى اَمْوَلِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْ اِلٰى قُلُوبِكُمْ اَعْمَالُكُمْ. Muhakkak Allah sizin yüzlerinize, mallarınıza bakmaz diyor Resul-i Ekrem aleyhisselam. Kalbinize ve amellerinize bakar. Kalpteki niyetin ne? Ve amelde sünnet uyuyor musun, uyumuyor musun? Ona bakıyor. وَلَا تَرْكُنْ اِلَّا الَّذِينَ ظَالِمُ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَّ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Zalimlere meyletmeyin. En küçük meyilde bile bulunmayın. Sonra ateş sizi yakalar. Allah'ın dışında bir yardımcılara, dostlar da bulamazsınız. Yoktur. Yardım da olunmazsınız. Demek ki mümin zalime meyletmeyecek. Zalimlere meyletmeyin. Destek vermeyin. Yakınlık edip de yaltaklanmayın. Yüz vermeyin. İlgi göstermeyin. Zalimlerin yanında olmayın demektir. Tam onun zıttı ayet kimse olmuyor. Ya eyyühellezine amenüttekullah ve kun ma'asadıkın. Ey müminler, Allah'a karşı saygılı olun. Allah'tan korkun. Emirleri yerine getirin. Ehillerine sakının. Sadıklarla birlikte olun. Bu ne kadar müthiş bir ayet. Bu ayet kerimenin ilk muhatabı Ensar-ı Emir'di. Sadık muhacirler İslam davasında sadık olduğunu ispat ettiler. Her şeylerini terk ettiler. Allah'a ve Resulüne tercih ettiler. Hicret neticesinde Medine-i Münevvere'ye geldiler. İşte onlar sadık. Cenab-ı Hak onlara sadık dedi. Ve Ensar'a da Allah'tan korkun, sadıklarla birlikte olun dedi. Zalimlerle değil, sadıklarla olun. Zulüm ne demek? Zulüm, ez-zulmü vadu şey ala gayri mahalle. Zulüm, bir şeyi mahallenin dışına koymaya zulüm denir. Şimdi bu bardak su içmek için. Buna affedersin, sidik konursa buna zulüm olur. Pislik konursa buna zulüm olur. Evet, buna su konduğu zaman işte o tam da hikmet bunun zıttı. Hikmet bir şey yerli yerine koymaya denir. Zulüm bunun zıttı. Zulüm din ve ahlak kanunlarıyla belirlenen sınırları aşmak. Din ve ahlak kanunlarıyla belirlenen sınırları aşmak. Din, ahlak kanunları, ahlak kanunu Allah'ın kanunları. Din kanunu Allah'ın kanunları. Allah'ın kanunları belirlenen sınırları aşmak, adalet, hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine aykırı davranmaktır. Adil değilsen sen zalimsin demektir. Hakka riayet etmiyorsan sen zulmediyorsun demektir. Eşitlik ilkelerine dikkat etmiyorsan zulmediyorsun demektir. Kafir de, Müslüman da adalet karşısında bir olma, eşit davranmalısın. Müslümandır diye, Müslüman senin adamındır diye haksızsa ona haklı diyemezsin. O zaman zalim olursun sen. Hapishanedeyim. İçeride bir Sünni ile bir Kızılbaş münakaş etti. Kızılbaş'a dedim ki sen haklısın, Sünni'ye kardeş dedim ki sen haksızsın dedim. Ona kızdı, dışarı çıkardı, bana fırça attı, fırça attı. Dedim hakla benim aramda düşmanlık yok. Sende tecellisi, sen haklısın diyecektim. Hakla benim aramda düşmanlık yok ki. Ve o Kızılbaş Kızılbaşlığı bıraktı. Namaza başladı, Kur'an okumaya başladı, İslam'a geldi. Niye? Hak karşısında İslam'ın özelliği bu. Zulüm iki kısımdır. Birisi şirk, inkar. Burada sonu inne şirke le zulmün azim. Şirk büyük bir zulümdür diyor. Çünkü kalbe iman koyacağına küfrü, şirki koymuşsa bu küfür olan zulümdür. Ama bedene ibadet, taat koyacağına isyan koymuşsa bu kafir zalim değil. Bu gafil zalimdir. Bu günahkar zalimdir. Öbürü ise kalpte küfür varsa bu küfür olan zulümdür ki buna kafir zalim denir. Bir de ahlak alanlarında zulüm var. Mesela kafirlere zalim diyor Cenab-ı Hak. Vel kafirine hum zalimun. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Niye? Çünkü iman edeceğine kalbe küfrü koymuş. Onun için zalimdir. Şirk de büyük bir zulümdür. Çünkü kalpte tevhid bulunması lazım. İlim imanı, iman tevhidi, tevhid teslimiyeti, teslimiyet tevekkülü, tevekkül dünya ahiretin mutluluğunu gerektirir. İlim iman etmeyi gerektirir. İman da bakıyor ki her şey birden elde edilir. Her şey birin eseri. Her şeyde bir kanunları var, birin prensipleri var. Her şeyde birin mührü var. Bir Cenab-ı Hak Teala. Bir tevhid teslimiyeti. Madem onun dediği oluyor, öyle sonra teslim ol. Teslim oldun mu? Ona güven, dayan. Ona güven dünya ahiret, mutlu oldun. Bir de ahlak alanlarında zulüm var. Allah'ın koyduğu sınırları, kuralları çiğneme, aşma. Sevmillah, tilke hududullah fe la ta'teduha ve men yetaadde hududallah fe ulekum zalimun. Bu Allah'ın hudududur. Hadleridir, sınırlarıdır. Farzlar, haramlar, helallar, haramlar, sınırları. Onlara aşmayın. Kim Allah'ın hududunu aşarsa işte zalim onlardır. Demek ki cömertlik edeceğine cinle gidiyorsa bu zulümdür. İtaat edeceğine isteniyorsa bu zulümdür. Tavazu göstereceğine kibirleniyorsa bu zulümdür. Kendisinde değil, her şeyi Allah'tan bilecek, bütün başarım Allah'ındır bilecek. Böyle bilmez de kendisini nispet ederse, ucba düşerse bu bir zulümdür. Ya çoluk çocuk İslam'ı terbiye yetiştireceğine, gayri İslam'ı terbiye yetiştireceğine bu zulümdür. Demek ki bir şey maksadın dışına koyduğun zaman zulüm. Ahlak alanında zulüm, hududu aşmak, başkasının hakkını ihlal etmek, başkasına zarar vermek. İşte bunları yapanlara zalim denir. Zulüm kimden gelirse, Müslüman olsun, kafir olsun, ayrımı yapmaksızın zalimlere eğilim göstermemesini, yaptıkları kötülüklerin hoş karşılanmamasını ve onların yanında yer alınmamasını emretmiş Allah Teala. Demek ki çok önemli. Müslüman kafir, ayrımı yapma. Niye? Zalimler, Müslüman da olsa zalimse yanlış. Kafir de zalimse yanlış. Evet, demek ki zalimlere eğilim göstermemek, yaptıkları kötülüklerin hoş karşılanmamasını ve onların yanında yer alınmamasını emretmiş Cenab-ı Hak Teala. Allah ve Resulünün emrine uygun davranmayan kimsenin yanında yer alınmaz. Ve böyle bir amirin dahi emrine itaat edilmez. Ha peki isyan edilir mi? İsyan güç meselesidir. İtaat terk edilir ama isyana gelince hazırdaki güçlerin zaynese burası elbette ki beladır. Hadiste Efendimiz buyuruyor ki la ta'til mahlukun ande masiyetin halik. Mahluk itaat yok halika isyan edildiği yerde. Şimdi Efendimiz kafirlere itaat etmiyordu Mekke-i Mükerreme'de. Ama isyana gelince o güç yoktu. Cemaat oldu, cemaatini yetiştirdi, 13 sene eğitimden geçirdi. Sonra hicret neticesinde devletini kurdu. Ondan sonra işte savaşlar bundan sonra oldu. Gerçi hep onlardan geldi. Sonra Mekke'nin fethi için gelme o ayrı bir taarruzdur, fethi içindir. Zalim devlet yöneticisinin emrinde görev almak. Zalimle oturup kalkmaya ve onun emrinde görev almayıp mecbur kalan kimsenin sözlerini, yaptıklarını ve yapmadıklarını dinin koyduğu ölçülerle ölçmesini, bu kriterlere uygun hareket edemediği takdirde mümkünse hemen zalimden uzaklaşması gerekir. Girdin, bakıyorsun ki zalimlere meylediyorsun. Kanunlarına meylediyorsun. Onların isteklerine meylediyorsun. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak Teala? Ve la terkenu ellezine zalemu. Zalimlere meyletmeyin buyuruyor. Zalimle oturup kalkmaya ve onun emrinde görev almaya mecbur kalan kimsenin sözlerini, yaptıklarını ve yapmadıklarını dinin koyduğu ölçülerle ölçmesini, bu kriterle uygun hareket edemediği takdirde mümkünse hemen zalimden uzaklaşması gerekir. Çünkü ayet kimse aldı billah ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve atur resul ve ulemri minkum. Ey müminler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, ulul emire de. Ama orada atı o müstakil gelmedi. Yani ati'ullaha ve atur resul ve ama atur emir gelmedi. Ne demek? Peygamber'e itaat mutlaktır. Allah'a itaat mutlak ama ulul emre itaat mutlak değildir. Allah ve Resulüne itaat eden ulul emre itaat edin demektir. Tabi burada ulul emir iki kısım, amirler ve alimlerdir. Alimlere eğer ayet hadislerle, kitap sünnetle amel ettiği müddetçe onu kabul edin demektir. Amirler de Allah ve Resulünün çizgisini izlediği müddetçe onu izleyin demektir. Ulul emre itaat Allah ve Resulünün talimatına uygun olmadıkça itaat edilmez. İnneme taatu fil maruf diyor Resul-i Ekrem aleyhisselam. Taat ancak marufta. Maruf İslam'ın ve aklını iyi gördüğü şeye maruf denir. İslam aklın iyi gördüğü, fıtratın temiz bulduğu, doğru bulduğu ama esasla İslam'ın uygun gördüğü şeye maruf denir. La ta'atil mahlukun ale masiyatil halik. Az önce söyledik. Yaratıcıya isyan konusunda yaratılmışa itaat yoktur. Ben ona itaat ettiğim zaman Allah isyan olursa o itaat caiz değildir. Hadi Peygamber aleyhisselam bir seriyeye askeri görev vermiş. Abdullah bin Huzafe emir olarak başlarına geçirilmiş, idareci olarak. Kızmış o da, ateş yapmalarını emretmiş. Sonra da ateş yakmış, içine girin demiş. İçine girin demiş. Tabi bir kısmı girer, bir kısmı girmeye. Sonra dediler ki biz zaten bu ateşe girmemek için emir olunduk dediler. Ve reddettiler. Sonra durumu Resulullah'a aleyhisselam'a arz etmişler. Ateşe girseydiler kıyamete kadar ondan kurtulup çıkamazdılar. İtaat ancak meşru emre olur buyurdu Buhari. İtaat ancak meşru emre olur. Arkasından Sallallahu ve akimis salate tarafeyn nehre ve zulfe min el-leyl. İnnel hasenat yuzhibne seyyiat. Gündüzün iki tarafında namaz kıl. Ve gecenin yakın namaz vakitlerinde namaz kıl. Bu ayetle beş vakti ifade etti. Gündüzün iki tarafı öğlen ikindin. Gecenin yakın, çünkü zülfe kelimesinin cemi zülef gelir. Çoğul en az üçtür. Yani akşamı, yatsıyı, sabah ve gecedir. Sabah namazı, gece namazı. Gece gün doğmadan önce, onun için gece namazı diyoruz. Gece namazı derken yani gecede olan bir şeydi. Gündüz güneş doğmuş değil, güneş doğmadan önce kılıyoruz. Gece namazı dediğimiz zaman karıştırmayalım. Akşam, yatsı, sabah da evet, yani beş vakitte namaz kıl. Evet. Sonra innel hasenat yüthimine seyyat. Şimdi gelelim bunların izahına. Evet. Pekala, namazı ikame et diyor. Çok önemli. Namazı ikame et ne demek? Doğru dürüst. Farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, adabına riayet ederek. Zahir ve batın şartlarına uyarak kıl demek. Vaciplerini yerine getir, farzlarını yerine getir, sünnetlerini getir, müstahabını yerine getir, hatta adabına riayet et demek. Bir de zahir batın şartlarını yerine getirerek namaz kıl. Ne demek zahir şartları? 12 tane şartı var. İçinde dışında 12 tane farz var. Batın şartı bir tane de huşu. Sallallahu aleyhi ve sellem müminun ellezinhum fi salatihim haşun. Andolsun müminler kurtuldu. Namazlarında huşuysa bir müminler kurtuldu. Demek ki huşu hakikaten, Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor ki nice kimse namaz kılar, namazının üçte biri yazılır, dörtte biri yazılır, onda biri yazılır. Yani hangi kısmında Allah ile beraber o kısmı yazılır, diğerleri yazılmaz. Ancak farzı sakıt oldu, farzı kıldık. Sevap ne kadar? Allah ile ne kadar berabersek. Evet, namaz böyle huşu namaz bambaşka. Beş vakit Allah'a yönel demek. Ayette sen gündüzün iki tarafında ve gecenin yakın vakitlerine namaz kıl. Beş vakit namaz kıl. Zalimlere değil, kafirlere değil, asillere değil, Allah'a yönel. Evet, namazınla Allah'a yönel. Allah'a namazla, namaz aralarında da namazın ve namazdaki Fatiha'nın ruhunu uygun davranışlarla yönel ki namazda namaz dışında kalmayasın. Ne demek? Namazda ne var? Evet, Kur'an'ın fiil listesi Fatiha var. Namazda temizsin. Kıbleden başka tarafa yönelemezsin. Ellerin bağlı kıyamdayken. Oturduğun zaman ellerin dizlerin üzerinde. Baldırın üzerinde, dizlerin, dizler baldırın arasında. Yani dizin üstünde demekti. Evet, sonra kıbleye yönelmişsin. Ve her rekatta Fatiha'yı okuyorsun. Namazın ruhu dışında yaşarsan, namazın içinde bile namazın dışında olursun. Gezer durursun namazdayken. Ama namazın içinde, işte namazın dışında, namazın ruhu içinde yaşarsan, namazın dışında bir namazda gibi olursun. Hiç unutmazsın Cenab-ı Hak Teala'yı. Evet. Namaz dışında, namazda gibi Allah'ın yakınlığını hissedesin. Pekala. Fatiha'da ne var? Bir düşünelim. Fatiha'nın başında Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İmam-ı Azam diyor ki Fatiha'dan değildir Besmele. Besmele Kur'an'dan olduğu kesindir. Çünkü iki Kur'an'ı iki kaba arasındaki hepsi Kur'an'dandır. Ve dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'in bütün sayfaları dikdörtgen çizgili çizilidir. Niye? Niye çizmişler? Hiçbir kitapta onu göremezsiniz. Yani bundan hiçbir şey dışına çıkmaz, hiçbir şey dışına buraya girmez demektir. Kur'an korunmuş. Yani içindekilerin hepsi Kur'an'dan. Besmele sureler arasındakini ayırt etmek içindir. Besmele Nemin suresindeki bir Belkıs'a yazdığı Süleyman'ın mektubun başındaki ifadedir. O cümle. İnneh min Süleymane ve inneh bismillahirrahmanirrahim. Yani Besmele'yi Fatiha'dan biz saymadığımız için Hanefiler, imam açık okurken Besmele'yi açık okumaz, gizli okur. 7. ayette gayril mağdubi aleyhim veladdalin 7. ayettir. Orada mesela lam var. Durunca geri almak gerekiyor ama geri almıyoruz. Niye? Çünkü 7. ayet gayril mağdubi. 7 ayet olduğu Kur'an'la sabit. Ayet kelime vardı ki Kur'an bir tarafa, Fatiha bir tarafa demektir. Tekrar edilen 7'yi Sebul Mesani bir de Kur'an'a verdik diyor. Ne demek? Demek Kur'an bir tarafa, Fatiha bir tarafa. Düşün ki Kur'an'ın bütün Fatiha'nın içinde mevcut. Fatiha anlamak, Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı anlamak, dini anlamaktır. Namazı anlamak, dini anlamaktır, o kadar önemlidir. İşte biz namaz, gerçekten namaz kılsak, bütün hayata yön veren namaz olsa, sen gör böyle olmayız biz. Evet, ne var? Peki Besmele ile başlayalım diyelim hani Fatiha'da. Allah, ismi cami, en büyük isim, bütün isimleri kapsayan Rahman, Cemal isimlerinin en büyüğü, Rahim, Celal isimlerinin en büyüğü. Rahman kafire de mümine de bu dünyada merhamet ediyor. Kafirin üzerine de güneş doğuyor, müminin üzerine de güneş doğuyor. Pisliğin üzerine de yağmur yağıyor, günün üzerine de yağmur yağıyor. Rahman'ın tecellisidir. Rahim müminlere, sadece müminlere merhamet eden demektir. Yani böyle bir besmele başlıyoruz. Yani Rahim, Rahman, Allah'ın isminin yardımıyla başlıyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hamd bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Yani bütün nimetler Allah'ındır diye itiraf ediyorsun. Az önce bir başarıda bulundun, elhamdülillah. Ne demek? Benim değil, Allah'ın lütfu bu. Bütün övgüleri Allah layık. Neyi övseniz, kimi övseniz Allah ömür sayılırsın. Niye? Çünkü insanı da insanın yaptığını da Allah yarattığına göre insanın bütün eserleri Allah'ındır. Onun için Mevlana der ki, kimde bir güzellik varsa ondan ödünçtür der. Tevhid ne demek? Her şeyi bire nispet etmek, her şeyi birden görmek, her şeyi de biri görmek, birinin eserini görmek. Her şey birindir. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Rahman geçici bir tecellidir. Aman ha aldanma, kafire merhamet ediyor. Efendim niye merhamet ediyor deme, geçicidir. Onlar aldanırlar. Rahim esas ahirette merhameti, ilahi merhamete ulaşmak istiyorsan Rahman'ın sözünü dinle, Rahim'in sözünü dinle, Allah'ın sözünü dinle. Meliki yevmiddin, hesaba çekileceksin. Din gününün sahibi, ceza gününün sahibi, ceza gününün sahibi 40 kere günde hatırlatıyor bize. Bilsek namazın dışında hemen değil mi hesaba çekileceğim, ona göre dikkat ederim. İyyake na'budu iyyake nestaîn. Allah'tan istemek için önce Allah'ı övdük. Onu da öğretiyor burada Fatiha'da. Sonra ancak sana kulluk et, ancak senden yardım isteriz. Yardım isteriz demeden önce ancak sana kulluk ederiz. Demek ki istemek için yüzümüz olmalı. Allah'a kulluk edeceğiz ki, değil mi, Allah'tan bir şey isteyelim. Hem de çoğul geliyor. Niye çoğul geliyor? İyyake na'budu, ancak ve ancak sadece sadece sana kulluk ederiz. Benim bütün organlarımla, efendim, bendeki bulunan bütün al yuvarlarla, ak yuvarlarla, onu bırak bütün müminlerle. Ya Rabbi beni onların arasına kat da beni de onlardan, hani o iyilerin arasına kat, beni onlardan say ya Rabbi. Sanki der gibi ancak sana kulu, ancak senden yardım isteriz. Pekala, Cenab-ı Hak'tan ne istiyoruz, ne istememiz lazım onu da öğretiyor. Diyelim ki sen bir padişah, hakikaten çıktığın zaman her şey veriyor. Ama bir şey istesin ki, çok önemli bir şey istiyorsun. Bir padişahın yanına, bugün Reis Cumhur'un yanına çıkmak çok zor. Herkes çıkmak ister, herkes görmek ister, herkes işini yapmak ister. Ama çıkamazsınız kolay kolay. Ama her an Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkabilirsin. Ama ne istedi bize? Öyle iste ki dünya ahiret mutluluğu olsun. Dünyanın huzuru Müslüman olmaya, ahiretin ebedi huzuru Müslüman ölmeye bağlı. Onun için bize öğretiyor. İhdina, hidayet et. Hidayetliyiz. Ya Rabbi bu hidayetin devamını nasip et. Hidayette kemali ve devamı nasip et demektir. Çünkü bir ayet kimse oldu billah ya eyyühellezine emene aminu. Ey müminler iman edin. Ne de imanda devam edin. Kamil iman edin. Doğru dürüst iman edin. Burada da bize hidayet et. Yani hidayette devamı nasip et. Kamil hidayeti nasip et demektir. Ama hidayet de ihdine sıratı müstakim, sıratı müstakim üzere olur. Yani İslam üzere, İslam hidayeti üzere olmak. İslam üzere hidayette devam etmek mümkün olur. Pekala, sıratellezî en'amte aleyhim. Pekala, kimlerin yolu? Yolun büyüğü büyüklerin yolu. Büyüklerin yolu kim? Peygamberler başta. Bu ayet-i kerime yine tefsir eden ayet-i kerime var. Kim Resul'e itaat ederse Allah'ın kendilerine nimetler verdi. Peygamberlerle, sındıklarla, şehitlerle, salihlerle birlikte olmuş olur. Yani Allah'ın kendilerine hidayet nimet verdi, hidayet nimet verdi, kamil hidayet verdi. Hem de en üstü nimetler verdi kimse, peygamberler. O zaman ne anlaşılıyor? Demek ki hidayet üzere devam etmek için hidayet üzere devam edenlerin yolunu izle demektir. Onları sana örnek al demektir. Örnek alırsan da sen de örnek olursun. Örnek alan örnek olabilir. Kimden örnek alacağız? Peygamberlerin, sıddıkları, şehitleri, salihleri. Öyleyse onları tanımak lazım. Çünkü bilgiden ilgi, ilgiden sevgi, sevgiden amel doğar. Büyükleri bildiğin zaman onlara ilgin uyanır. İlk o zaman onları sevmeye başlarsın. Sevdin mi onları izlersin. En başta peygamberler. Evet, demek ki namazda bunu düşüneceğiz. Hayatımıza yansıması lazım. Bütün hayatta onları örnek almaya dikkat edeceğiz. Pekala, başka ne devamı? Gayril mağdûm aleyhim veleddâlin. Ya Rabbi, gazaba uğramış olan, özellikle Yahudiler, ne kadar gazaba uğramışlar varsa, ne kadar sapıklar varsa biçini alır. Özellikle Efendimizin hem ayetten tefsiri var bu gazaba uğramışların Yahudi olduğuna dair, sapıkların da Hristiyanlar olduğuna da hem ayetten delil var hem hadisten de. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam gazaba uğrayanlar Yahudiler, sapık olan Hristiyanlar kıyamete kadar onların şerri var demektir. Onların şerrinden sakın. Sapıkların, gazaba uğramışların yolundan sakın. Ondan ahlakıyla ahlaklanmaktan sakın. Onu işte böyle bir namaz. Böyle bir namaz. İnnel hasenet yüzhibne seyyiat. Arkasında ne buyurdu? Önce gündüzün iki tarafında ve gecenin yakın vakitlerine namaz kıl. İnnel hasenet yüzhibne seyyiat. Arkasından da haseneler seyyiatı giderir. Namaz en güzel hasenedir. Namazın arkasında söylesi sadece namaz demedi. Hasenat dedi. Namaz da, oruç da, zekat da, haç da, değil mi? Namaz Allah'a kulu bağlar. Manevi bir merdiven, miraçtır. Zekat toplumu birbirine bağlayan bir köprüdür. Oruç insanı terbiye eden bir mektep gibi. Haç bir siyasi bir kongre gibidir. İslam'ın bütün emirlerini yerine getirdiğimiz zaman her biri hasenedir. Ama başında imandan sonra ne var? Namaz var. Hasene, namaz en güzel hasenedir. Allah'a yaklaştıran namaz, günahları engel olan namaz, namaz ve diğer iyilikler. Birilerine iyilik ediyorsunuz. Birini batıl yoldan kurtardın, hak yola sevk ettin. Ne büyük iyiliktir o. Belki önce adamın maddi problemini hallet bir iyiliktir. İyiliği emret bir iyiliktir. Yardımcı ol iyiliktir. Problemini çöz bir iyiliktir. Küslerse aralarını bul iyiliktir. İnnel hasenet yüzhibne seyyiat. Namaz küçük günahların silinmesine sebep olur. Büyük günahlardan sakınmak şartıyla. Şimdi ayet-i kerimesi olduğu bile en teşteni bu. Kebaire ma tünhevne anhünü kefrenküm seyyetüküm ve nüdhirküm nüdhalan kerime. Sadakallahu aleyhüm. Yasaklandırıldığınızın büyüklerinden sakınırsanız küçük günahlarınızı örteriz, sizi güzel konumada yerleştiririz buyuruyor. O ayet hadiste de Ramazan ile Ramazan ve cumatu ile cuma ve salavatul khamsu beynehunne idestenevel kebair mükefferetun beynehunne idestenevel kebair. Ramazan diğer Ramazan'a kadar olan küçük günahlara kefaret. Cuma diğer cumaya kadar olan küçük günahlara kefaret. Beş vakit namaz kendi arandaki küçük günah kefarettir. Büyük günahlardan sakınmak şartıyla. Büyük günahtan sakınmayan kimsenin gıybeti terk etmiyorsa, zinayı terk etmiyor, kumarı terk etmiyor, yalanı terk etmiyor, faizi terk etmiyor. Bu adamın namazı Allah'a yaklaştırmaz. Allah'tan uzaklaştırır. Bu adamın namazı küçük günahlarını bile kefaret etmez. Evet, hayata yön veren, tesir eden namaz. Tesirlenmiş namaz değil. Tesir eden namaz. Arkasını sonra zelike zikra lizzakirin. Bu öğüt almak isteyenlere öğüttür, hatırlatmadır. Bu ayetler, evet, Kur'an da bir öğüt kitabıdır.

Diyenlere. Şems-i Tebriz'in sözünü hatırladım. Öğüt almak istemeyene, istemeyen kimseye, öğütten istifade etmeyi istemeyen kimseye hiçbir öğüt verilmemiştir. Okumak istemeyene hiçbir kitap yazılmamıştır der. Demek ki öğüt almak isteyene öğüttür. Namaz şekli vakitlerini mütevatir sünnet belirlemiştir. Sünnete göre olursa makbul olur, yoksa merdut olur. Ben kendime göre namaz kılacağım dersen Allah kabul etmiyor. Niye? Cenab-ı Hak Teala müminlerin her şeye makbul olmasını istiyor. Makbul olması için peygamber uymamızı farz kılmış. Peygamber uyarsan makbul olursun. Evet, önemli. Cebrail Aleyhisselam gelmiş, vakitlerin, beş vakitin ilkinde namaz kıldırmış. Vaktin girişini göstermiş. Nasıl namaz kılınacağını göstermiş. Sonra da namazın çıkışına yakın vakitte de gelmiş. Bu iki vakit arasında kılınacak namaz demektir. Hem vaktin giriş çıkışını öğretiyor, hem de nasıl namaz kılınacağını gösteriyor. Ayet-i kerimede sallallahu aleyhi ve sellem minel kitabı akimis sala innes salate tenha anil fahşe vel münker ve lezikrul ekber vallahu ya'lemu tesna'u sadakallahu ilazim. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak namaz fuhşiyattan, çirkin şeylerden, münkerden, İslam'ın aklın kötü gördüğü şeylerden engel olur, yasaklar, mani olur. Allah'a zikir en büyüktür. Bütün ibadetlerin temelinde Allah'a zikir vardır. Ayet-i kimse oldu bin akı mesela dili zikri. Musa Aleyhisselam'a ilk kitabında namaz kıl beni anmak için. Önce kendi Allah olduğunu ilan ediyor arada. Efendim, sonra da namaz kıl beni anmak için. Evet, ibadetlerin ruhunda Allah'ı anmak vardır. Namazın her tarafında Allah'a zikir vardır. Ama burada tabii ki namaz belki en büyüktür. Neden? En büyük, zikrin en büyük namazdır. Namazda çok kapsamlı zikir var, Fatiha var. Bir adam namazda Kur'an hatmetse, Kur'an'ın dışında 100 hatme bedel. Namazda temizsin, Kabe'ye yönelmişsin, edeple Cenab-ı Hakk'ın huzurundasın. Öyle okuyorsun. Allah'a zikir burada en büyük. Bir de Allah'ın kulu zikretmesi. Sen kul Allah'ı zikreder, Allah da kulu zikreder, anar yani. Öyle de ayet-i kerime var çünkü. Fezkürünki etkürküm. Fezkürün etkürküm. Beni zikredeyim, ben sizi anayım. Beni anayım, ben sizi anayım diyor. Bu da Allah'ın bizi anması. Yani Allah için anmaktı, zikretmek. O ayrı bir mana. Tabi zikir, kalbin zikri ayrı, dilin zikri ayrı, bedenin zikri hep ayrı ayrıdır. Allah bütün yaptıklarınızı biliyor, yapacaklarını da biliyor, yaptık mı yapmış, şu an yapır olduklarını da biliyor. Devamında ayetin Hud suresini okuyoruz. Hud suresinden efendim 112. ayetten başladık. 117'e kadar inşallah devam edeceğiz. Sabrıyla vasbir fe innallah la yudî'u ecrel muhsinin. Sabret. Sabret. İstikamette de sabret. Namazda da sabret. Hemen akla gelir ki Efendimiz buyurmuş ki şeyyebetni suretu Hud. Hud sureti beni kocalttı. Bu ayet-i kerime. Ya peygambere zor gelir mi istikamet? Deniyor ki bu manada değil. İstikamet. Bu ayet-i kerimesinin sebebi etrafındaki, çevresindeki bütün ashabın derdi onun derdiydi. Beraberce beraberindeki tövbe edin istikam üzere ol dedi ya emrolunduğun gibi. Peygamber kadar emrolunduğu gibi yapan bir kimse var mıdır? Ona ağır gelmez. Ama çevresindeki derdi onun derdiydi. Onun için sonra burada da vasbir. Sabret. Yani beraberindekilerine birlikte istikam üzere olmaya sabret, sebat et. Muhakkak Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Muhsin ne demek? Sadece namaz değil, sabır da şart. İbadetlerde özellikle namazda sabret. Günahlardan sakınmada, emirleri yerine getirmede sebat et. Burada muhsinlerin ecrini zayi et. Niye muhsin? Kur'an müminlere çok üst bir çıta koyuyor. Müttaki ve muhsin diyor. Allah dört kimseyle beraber olduğunu bildirmiş. Müminlerle, sabredenlerle, muhsinlerle, efendim, müttakilerle beraber olduğunu bildirmiş. Müttaki kılı kırk yaran insan. Tikenli tarlada ayağını tiken batma yürümektir der. Ebu Hureyre radıyallahu anh. En çok hadis bilen. Tikenli tarlada ayağını tiken batma yürümek o kadar hassa. Hakka ve halka karşı kılı kırk yarma o kadar. Muhsin iyilik yapan.
işini iyi yapan

0: yapan, Allah'ı görüyorcasına Allah'a kulluk eden. Böyle oldu mu Allah ecrini zayi etmez. Evet. Kimsenin ecrini zayi etmez. Özellikle hele muhsin ecrini hiç zayi etmez. Sallallahu فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُلُوْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَدِ فِي الْأَرْضِ اِلَّا قَلِيلًا مِمَّا اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ Sizden önceki toplumlar içinde, yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek birikimli kalbur üstü tabakalar, kimseler bulunsaydı ya, onlardan kurtuluş erdirdiğimiz az bir kesim bunu yaptı. Az kimse. Ne buyurdu şimdi burada? Önce yukarıda devlet başkanına emir var. Sen beraberindeki tevbeden ve iskam üzere ol. Onlar yoldan çıkmışlar. Öyleyse kalbürsü tabaka, onlara emir var. Siz İslam'ı şahsınızda uygulayın, örnekliğinizle bütün bir topluma İslam'ı arz edin. Onlar da görevden uzaklaş diyelim. Onlar da yoldan çıktı. En alt tabaka. Onu ayet kerime en sonu ve mâ kâne rabbüke liyuhlikel kure bi zulmin ve ehlâ muslihun. Yine de Rabbin memleketleri helak etmez zulmüne, başkalarını ıslaha çalışanlar varken, muslihun varken, salihun demedi, muslihun dedi, izah edeceğiz inşallah. Demek ki geçmiş ümmetlerin helakine sebep olan kötülüklerin yok olması için toplumda faziletli kimselerin çoğalması ve bunların kötülükleri önlemeye çalışmaları gerekir. Peygamberimiz peygamberlik verilince Cenab-ı Hak onun beyninin disketlerini ilimle doldurdu. Geleceğe bakıp söylüyor, Allah'ın göstermesiyle bime rakallah diyor ya. Allah'ın sana göstermesiyle diyor. Ve geçmişi gösterdi, geleceği gösteriyordu. Geçmiş ümmetlerden bahsediyor. Cenab-ı Hak da bir meleği görevlendirdi buyuruyor Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Git filan memleketi helak et. Ya Rabbi orada filan abid var orada. Önce ondan başla diyor. Nasıl olur ya Rabbi, sana bir anı şitattan ayrılmıyor. Bana yapılan isyanlara karşı bir gün olsun yüzünü ekşitmedi. Önce onu helak et. Zulme rıza göstermek zulümdür. Fıska, günaha rıza göstermek günahtır. Harama rıza göstermek haramdır. Küfre rıza göstermek küfürdür. Önce onu helak et diyor. Demek ki geçmiş ümmetlerin helakine sebep olan kötülükten yok olması için toplumda faziletli kimselerin çoğalması, bunların kötülükleri önlemeye çalışmaları gerekir. Binleri arkasında taşıyan birler, binleri arkasında taşıyan birler çok önemli. Toplum der ki o varsa ben de varım der. O yürürse ben de yürürüm arkasında der. İşte bu kimselerin kötülükle engel olması gerekiyor. Ayet-i kerimede onlar helak, onlar karşı koymaları değiller miydi diyor. Ancak onlardan kurtardığımız az kimse. Demek ki başkalarının ıslahı çalışanlar kurtulanlardır. Onu anlıyoruz burada. Küfürden, şirkten ve günahlardan kurtulmuş ve korunmuş kimseler fesada, küfür ve sapıklığa, günahlara karşı koyabilir. Kim ancak küfür ve sapıklığa, günahlara karşı koyabilir? Kendisini küfürden, şirkten, günahlardan korumaya çalışıyor. Allah'ın da en büyük lütfu imanı korumasıdır kişinin. Sen ona dikkat et. İlimle, amelle, zikirle, fikirle imanın korumaya çalış, dikkat et. Ve başkasını bu örnekle silgildiğin gibi insanlara hakkı uygun insanlar söyle. Karşı koy. Evet. Ancak bunları çoğaltmak, kötülüğün yaygınlaştığı toplumlarda ahlaki endişelere yer vermeyen çoğunluk refahın peşine düşerek günaha gömülmüşler. Ve tevâhu ellezine zalemû me'tufe fih ve kenu mücremîn. O zalimler lükse uydular. Nefislerine uydular. Şımarık bir hayat uydular. Nefsine uydurken haramlara uydular. Rahatla uydular. Evet, böylece suçlandılar. Allah kötülüklerden vazgeçip durumlarını düzeltmeye çalışanları helak etmez. Allah kötülüklerden vazgeçip durumlarını düzeltmeye çalışanları helak etmez. Tövbe edenler Allah niye helak etsin? Tövbe etti. Tövbe edenler bir istikam üzere olduğu zaman Cenab-ı Hakk'ın lütfuna uğrar. İşte ayet-i kerim sanatı bile ذَٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُمُ غَيْرًا نِعَمَةً اَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُوَجِمَا بِاَنْفُسِهِمْ وَاِنَّ اللّٰهَ سَمِعُونَ عَلِيمٌ. Allah nimet verdiği bir kavme nimeti değiştirmez. O kavim kendilerinde bulundukları öz özelliklerini, kendinde bulundukları özellikleri değiştirmeyince Allah değiştirmez. Yani sen kötülüğe yönelmezsen kötülere verdiğini sana vermez. Sen iyi olmak istemedikçe senin hakkında iyilere verdiği lütfu sana vermez. Sen demek ki Cenab-ı Hak Teala insana bir kabiliyet verdi. Ne kabiliyet verdi? Hakta, hakka yönelme, hakta sebat etme kabiliyeti verdi. Sen batıldan vazgeçer. Hakka itaata yönelirsen Allah senin hakkında hükmü değiştirir. Niye? İyilere verdiği hükmü verir sana. Ama sen kendini değiştirirsen, kötü olursan, kötülükte olursan, Allah'ı sana devam edersen, zulme devam edersen, zalimlere meyledersen, zalimlik birlikte olursan, zalimlere verdiği hükmü sana da verir. Sana iyiliklere ve iyilere verdiği hükmü sana vermez. Allah kötülüklerden vazgeçip durumlarını düzeltmeye çalışanları helak etmez. Peygamber tebliğini tanımayan, haksızlık ve yolsuzluklar yapanlar artarsa ilahi cezanın şartları oluşmuş olur. Peygamber tebliğini tanımayan, haksızlık ve yolsuzluklar yapanlar artarsa ilahi cezanın şartları oluşmuş olur. Bir toplumda marufu emir veya tavsiye edip kötülüğü önleyecek, hak ve adaleti tesis edecek kimseler bulunduğu sürece toplum yok olmaz. Demek ki İslam'ın emirlerini emredecek. Yasaklarını yasaklayacak ve tavsiye edecek. Evet, o kötülüğü önleyecek. Hak ve adaleti tesis edecek kimseler bulunduğu sürece toplum yok olmaz. Bunlar bulunmazsa toplum yok olur. Bir toplum içinde salihler varken helak olmuş, muslihler varken helak olmamışlar. Az önce okudum ya ayeti, yani sallallahu ve mâ kâne rabbüke liyuhlikel gura bidunmin ve ehlühe muslihun. Senin Rabbin memleketleri, memleket ahalisini zulm ile helak etmez, başkalarını ıslaha çalışanlar varken. Ama salihlerin bulunduğu yeri helak etmiş dedim ya, niye? Etliye sütlüye karışmıyor. Zalimlerin zulmüne karşı çıkmıyor. Fıska karşı çıkmıyor, küfre karşı çıkmıyor, zulme karşı çıkmıyor. O da aynı zalim hükmündedir, fasık hükmündedir. Onlara verilen aynı ceza onlara da verilir. Niye? Bilmek de farz, bildirmek de farz. Anlamak da farz, anlatmak da farz. Amel de farz, başkalarının ameline vesile olmak da farzdır. Tevsiye etmek, nasihatta bulunmak, değil mi? Gerekiyor. Onun için bir toplum içinde salihler varken helak etmiş Allah onları, ama muslihun, başkalarının ıslahı çalışan varken helak etmemiş. Öyleyse buna dikkat edeceğiz. Bugün bize gereken de bu. Hem de İmam-ı Şafii'nin rahmetullah diyor ya, Asr suresi inseydi sadece Kur'an'da, Kur'an'ın demek istediğini yeterdi. Niye? Çünkü Asr suresinde de Cenab-ı Hak Teala bütün insanlık aslı yemin olsun ki diye önce yemin ediyor. Aslı yemin olsun ki. Peygamber aslına yemin olsun bir mana. Zamana yemin olsun bir mana. İkindi vaktine yemin olsun bir mana. Yüzyıllık zamana asır denir. Aslına yemin olsun ki kaç manası var. Bütün insanlık zararda ancak şu dört özelliğe sahip olan toplum, cemaat hariç. İman ederler, imana göre amel işlerler, salih amel işlerler. İşin yarısı. Salih olmak işin yarısı. Başkalarını ıslaha çalışmak için, muslim olmak için hakkı tavsiye ederler, sabrı tavsiye ederler. İşte o zaman hakikaten kurtuluş gerçekleşir. Cenab-ı Hak Teala kendisini hak üzere devamını sağlamaya çalışan bahtiyarlardan eylesin bizler inşallah. Hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, hakta toplanmayı, batılı batıldan uzaklaşmayı, batıldan sakınmayı hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Hak Teala hem bilme hem bildirme farzını, hem amel etme hem başkasının ameline vesile olma, örnek olmayı, hem ihlaslı olmayı, ihlasla tam ihlasa ermeyi bizi Cenab-ı Hak Teala muvaffak kılsın, nasip eylesin. Sübhane rabbike rabbil azim ma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücü dinledi.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
2: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
9: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
10: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM.
15: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39-40. Hazreti Peygamber'in duası. O Peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz, sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 6357 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız, Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Özel FM. Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhaç. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim şerhi El-Minhac'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5800 Bana Ebu Tahir Ahmet bin Amr bin Serh de tahsis etti. Bize Abdullah bin Veyb haber verdi. Bana Malik bin Enes Sayfi'den ki o bize göre İbni Eflah'ın azatlısıdır haber verdi. Bana Hişam bin Zühre'nin azatlısı Ebu Sahib'in haber verdiğine göre o Ebu Said el-Hudri'nin huzuruna evindeyken girdi. Ebu Said dedi ki onun namaz kılmakta olduğunu gördüm. Ben de namazını bitirinceye kadar oturup onu bekledim. Evin bir tarafındaki kuru hurma dalları arasında bir hareket sesi işittim. Dönüp bakınca bir yılan olduğunu gördüm. Onu öldürmek için ileriye atılınca bana otur diye işaret etti. Ben de oturdum. Namazı bitirince evdeki bir odaya işaret etti ve şöyle dedi. Bu odayı görüyor musun dedi. Ben evet dedim. O şöyle dedi. Bunun içinde bizden henüz yeni damat bir genç vardı. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Hendek gazasına çıktık. O genç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gün ortalarında izin isteyip hanımının yanına dönüyordu. Bir gün ondan izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona silahını üzerine al. Çünkü ben Kurayzalıların sana zarar verebileceğinden korkuyorum dedi. Adam da silahını aldı. Sonra evine gitmek üzere döndü. Bu sefer hanımını iki kapı arasında ayakta duruyor gördü. Mızrağını ona saplamak üzere ona doğru ilerledi. Çünkü bir kıskançlık onu yakalamıştı. Kadın ona bu işi yapmayasın. Mızrağını geri çek ve eve gir de benim çıkmamın sebebini kendin gör dedi. O içeri girince yatak üzerinde kıvrılmış duran kocaman bir yılan görüverince mızrağı ile onun üzerine hücum etti ve mızrağını ona sapladı. Sonra dışarı çıkıp mızrağını avlunun ortasına sapladı. Yılan onun üzerine atıldı. Artık yılan mı yoksa o genç mi hangisinin daha çabuk öldüğü bilinemedi. Ebu Said dedi ki biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldik ve bu durumu ona anlatarak bizim için onu diriltmek üzere Allah'a dua et dedik. O arkadaşınız için mağfiret dileyin buyurdu. Sonra şunları ekledi. Şüphesiz Medine'de Müslüman olmuş cinler vardır. Onlardan bir şeyler görecek olursanız 3 gün onlara ilan edin. Eğer bundan sonra yine size görünürse onu öldürün. Şüphesiz ki o bir şeytandır. 5801 Bana Muhammed bin Rafi de tahsis etti. Bize Vehb bin Cerir bin Hazim tahsis etti. Bize babam tahsis edip dedi ki Esma bin Ubeydi Es-Sahib denilen ki o bize göre Ebu Said'dir. Bir adamdan şöyle dediğini tahsis ederken dinledim. Ebu Said el-Hudri'nin huzuruna girdik. Bizler oturmaktayken onun sedirinin altından bir hareket sesi işittik. Baktığımızda bir yılan gördük. Sonra hadisi Malik'in Sayfi'den hadisine yakın olarak olayıyla birlikte rivayet etti ve rivayetinde şunları söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Şüphesiz bu evlerde yaşayan varlıklardır. Sizler onlardan bir şey gördüğünüz takdirde 3 gün onlara sıkı bir tembihte bulunun. Giderse ne âlâ, aksi takdirde onu öldürün. Şüphesiz ki o bir kafirdir buyurdu. Yine onlara haydi gidin arkadaşınızı defnedin buyurdu. 5802 Bize Züheyr bin Harp de tahsis etti. Bize Yahya bin Said İbni Aclan'dan tahsis etti. Bana Sayfi Ebu Said'den tahsis etti. O Ebu Said el-Hudri'den naklederek dedi ki onu şöyle derken dinledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Medine'de cinlerden Müslüman olmuş bir topluluk vardır. Kim burada yaşayanlardan bir şey görecek olursa 3 gün ona ilan etsin. Eğer bundan sonra ona görünecek olursa onu öldürsün. Muhakkak ki o bir şeytandır buyurdu. Şerh 5784-5802 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yılanları ve sırtında 2 çizgili olanlar ile kuyruğu kesik kısa kuyruklu olanları öldürün. İbn Ömer'in rivayet ettiği hadiste bu hadisi söz konusu ettikten sonra görüp de öldürmeden hiçbir yılan bırakmıyordum.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerde yaşayanları öldürmeyi nehyetti dedi. Bir diğer rivayette evlerde bulunan küçük yılanların öldürülmesini nehyetti buyurulurken, bir rivayette de Ensardan bir delikanlının evindeki bir yılanı öldürmesi ve derhal ölmesi söz konusu edilerek, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şüphesiz Medine'de Müslüman olmuş cinler vardır. Bundan sonra onları görürseniz görüneni öldürün çünkü o bir şeytandır buyurmaktadır. Bir diğer rivayette şüphesiz bu evlerde yaşayan kimseler vardır. Onlardan bir şey görecek olursanız nokta nokta nokta çünkü o bir kafirdir. Diğer hadiste de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Mina'daki bir mağarada bulundukları sırada çıkan bir yılanı öldürmelerini emrettiği belirtilmektedir. El-Mazeri dedi ki Medine yılanları bu hadislerde belirtildiği gibi uyarılmadan öldürülmezler. Onları uyardığı halde gitmeyecek olurlarsa öldürülebilir. Medine dışında yeryüzünün her tarafında bütün ev ve meskenlerdeki yılanların ise uyarılmadan öldürülmeleri menduptur. Bunun delili de öldürülmelerini emretmeyi ihtiva eden sahih hadislerdeki genel ifadelerdir. Bu hadislerde geçen yılanları öldürün buyruğu ile diğer bir hadisteki şu beş hayvan harem bölgesinin dışında da harem bölgesi içerisinde de öldürülürler buyurup aralarında yılanı zikretmekle birlikte herhangi bir uyarıyı söz konusu etmemiştir. Mina'da dışarı çıkan yılan ile ilgili hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun öldürülmesini emretmekle birlikte herhangi bir uyarı söz konusu edilmemiştir. Onların o yılanı uyardıklarını söyleyemeyiz. İlim adamları der ki mutlak olarak yılanların öldürülmesinin müstahap olduğu hususunda bu hadisleri delil almakla birlikte Medine ise hakkında varit olmuş hadis dolayısıyla özel olarak uyarılmak suretiyle öldürülmektedir.

uyarılmaksızın öldürülür. Malik dedi ki, mescitlerde bulunan yılanlar öldürülür. Kadıyaz dedi ki, kimi ilim adamı şöyle demiştir: mutlak olarak yılanların öldürülmesi emri evlerde bulunan kısa kuyruklu olanlar ile sırtında iki çizgi bulunanlar dışında yılanların öldürülmesi yasağı ile tahsis edilmiş, yani hükmü daraltılmıştır. Bu iki tür yılan her durumda öldürülür. İster evlerde bulunsunlar, ister başka yerlerde. Bir diğer istisna ise uyarıdan sonra görülen yılanlardır. Kadıyaz dedi ki, evlerde bulunan yılanların öldürülme yasağından ise kısa kuyruklu yılanlar ile sırtında iki çizgili yılanlar istisna edilmiştir. Allah en iyi bilendir. Uyarının nasıl yapılacağına gelince, Kadıyaz dedi ki, İbn Habib Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: Davud oğlu Süleyman'ın sizden aldığı ve bize eziyet vermeyeceğinize, bize görünmeyeceğinize dair ahdini hatırlatırım der. Malik dedi ki, ben sana Allah'ı ve ahiret gününü hatırlatarak bir daha bize görünmemeni, bizi rahatsız etmemeni söylüyorum demesi yeterlidir. Muhtemelen Malik, Müslim'in sahihinde yer alan onu üç defa uyardılar anlamındaki hadiste geçen tahriç lafzından hareketle bu ifadeleri tespit etmiştir. Allah en iyi bilendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zettufeteyn sözü t harfi etreli ve f harfi sakindir. İlim adamlarının dediklerine göre bu yılanın sırtındaki beyaz iki çizgi demektir. Çünkü tufkenin asıl anlamı gözün etrafındaki yuvarlaktır. Çoğulu tufa diye gelir. Onun sırtındaki bu iki çizgi gözlerin etrafındaki yuvarlaklara benzetilmiştir. Ebter ise kuyruğu kısa demektir. Nadir bin Şümeyl dedi ki, bu yılanlardan maviye çalan kuyruğu kesik gibi olan ve hamile bir kadına baktı mı mutlaka karnındaki cenini düşürmesine sebep olan bir yılan türüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cenini düşürmeye sebep olurlar, yani hamile kadın, bu iki tür yılana bakıp da korkuya kapılır ise çoğunlukla düşük yapar. Müslim Ez-Zühri'den naklettiği rivayetinde onun bunun onların zehirlerinden ötürü olduğu kanaatindeyiz dediğini zikretmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göze isabet almaları ile ilgili buyruğu iki şekilde tevil edilmiştir. Bu iki tevili Hattabi ve başkaları söz konusu etmişlerdir. Birinci tevile göre anlamı, bunlar bir kimseye sırf bakmak suretiyle gözün kör olmasına sebep olurlar. Çünkü Şanı Yüce Allah onların gözlerine böyle bir özellik vermiştir. Gözleri insanın gözüne değdi mi bu sonuç ortaya çıkar. Bunu Müslim'deki gözü alıp giderler şeklindeki ifade de bir başka rivayetteki gözü kamaştırırlar ifadesi desteklemektedir. İkinci tevhile göre ise bu iki yılan türü özellikle gözü yakalayıp sokmaya hedeflerler. Birincisi ise daha sahih ve daha meşhurdur. İlim adamlarının dediklerine göre yılanlar arasında nazır, yani bakıcı, bakan diye adlandırılan bir tür vardır. Bunlar bir insanın gözüne bakacak olurlarsa o insan derhal ölür. Allah en iyi bilendir. Yılanı kovalamaktan kasıt arkasından gitmek ve onu gitmesi için takip etmek demektir. Küçük yılanların öldürülmesini yasakladı. Buradaki cinan kesseli cim ve fetalı nun iledir. Canın çoğulu yılanlar demektir. Bu da küçük yılana verilen bir isimdir. Hızlı hareket eden ince yılan anlamında olduğu, beyaz renkli ince yılan olduğu da söylenmiştir. Havhe, hı fetalı, vav sakindir. Bu iki ev yahut iki oda arasında içinden giriş yapılacak küçük pencere demektir. Bazen tek başına bir duvarda da açılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadınların karınlarındakilerin arkasına düşerler. Buyruğu onun düşmesine sebep olurlar demektir. Nitekim daha önce açıklaması yapılan diğer rivayetlerde de böyle geçmiştir. Burada takip edip arkasından düşmek tabiri mecazi anlamda kullanılmıştır. Muhtemelen bu cevabı Allah'ın bu iki tür yılana verdiği ve bunu özellikle amaç olarak gözetmeleri şeklindeki bir özellikte olabilir. Köşkün yanındaki utum hemze fetalı olup köşk demektir. Çoğulu atan diye gelir. Mina'da ihramlı bir kimseye bir yılanı öldürmesine emir buyurdu. Buradan ihramlı bir kimsenin harem bölgesindeyken yılanı öldürmesinin caiz olduğu ve evlerin dışındaki yerlerde
ona uyarı yapılmayacağı ve yılan

0: öldürmenin de müstahap olduğu hükümleri anlaşılmaktadır. O genç de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gün ortalarında izin ister ve hanımının yanına dönerdi. İlim adamlar der ki, bu şekilde izin istemek Yüce Allah'ın, onlar kamuoyu ilgilendiren bir iş dolayısıyla onunla birlikte bulunurlarsa ondan izin almadıkça gitmezler. Nur 62 buyruğundaki emre uymak içindir. Gün ortaları tabiriyle de günün ilk yarısının son zamanı ve ikinci yarısının ilk zamanı gibi bir anlama gelir. Bu da Arapların iki kalkanın sırtları tabirine benzer. Ailesinin yanına dönmesi ise durumlarını görüp ihtiyaçlarını karşılaması, hanımını da teselli etmek içindir. Çünkü hadiste belirtildiği gibi henüz yeni damattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 3 gün süreyle uyarın. Eğer bundan sonra yine size görünürse onu öldürün. Çünkü o ancak bir şeytandır. İlim adamları der ki, bunun anlamı şudur, uyarmakla gitmeyecek olursa böylelikle sizler bu yılanın evlerde yaşayan türden de olmadığını, Müslüman olan cinlerden de olmadığını, aksine bir şeytan olduğunu öğrenmiş olursunuz. Artık bu hususta sizin için haramlık söz konusu değildir. Onu öldürebilirsiniz. Allah da sizden intikam alması için evlerde yaşayanlar ile Müslüman olanlar aksine size karşı ona imkan vermeyecektir. Allah en iyi bilendir. Kertenkele öldürmenin müstahap olduğu babı. 5803. Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe, Amr bin Nakit, İshak bin İbrahim ve İbni Ebu Ömer tahdis etti. İshak bize Süfyan bin Uyeyne haber verdi derken diğerleri tahdis etti dedi. O Abdülhamid bin Cübeyr bin Şeybe'den, o Said bin el-Müseyyeb'den, o Ümmü Şerik'ten rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kertenkeleleri öldürmesini emir buyurdu. İbni Ebu Şeybe'nin hadisinde ise kendisine demeyerek sadece emir buyurdu demiştir. 5804. Bana Ebu Tahir de tahdis etti. Bize İbni Veyf haber verdi. Bana İbni Cüreyç haber verdi. Diğer bir senette bana Muhammed bin Ahmet bin Ebu Halef de tahdis etti. Bize Rav tahdis etti. Bize İbni Cüreyç tahdis etti. Diğer bir senette bize Abd bin Humeyd de tahdis etti. Bize Muhammed bin Bekir haber verdi. Bize İbni Cüreyç haber verdi. Bana Abdülhamid bin Cübeyr bin Şeybe'nin haber verdiğine göre Said bin el-Müseyyeb kendisine şunu haber verdi. Ümmü Şerik'in kendisine haber verdiğine göre o Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kertenkeleleri öldürmek hususunda istişare etti. O da onların öldürülmesini emir buyurdu. Ümmü Şerik ise Amir bin Lüey oğullarının hanımlarından birisidir. İbni Ebu Halef'in lafzı ile Abd bin Humeyd'in lafzı birbirine müttefiktir. İbni Veyb'in hadis rivayetindeki bu lafızlar ise buna yakındır. 5805. Bize İshak bin İbrahim ve Abd bin Humeyd tahdis edip dedi ki, bize Abdurrezzak haber verdi. Bize Mamer Zühri'den haber verdi. O Amir bin Sa'd'dan, o babasından rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kertenkelenin öldürülmesine emir buyurdu ve ona Fasıkçık yani Hüveysık adını verdi. 5806. Bana Ebu Tahir ve Harmele de tahdis edip dedi ki, bize İbni Veyb haber verdi. Bana Yunus Zühri'den haber verdi. O Urve'den, o Ayşe'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kertenkeleye Hüveysık yani Fasıkçık adını verdi. Harmele ayrıca Ayşe dedi ki, onun kertenkelenin öldürülmesi ni emrettiğini duymadım dediğini ekledi. 5807. Bize Yahya bin Yahya da tahdis etti. Bize Halid bin Abdullah Süheyl'den haber verdi. O babasından, o Ebu Hureyre'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim ilk darbede bir kertenkele öldürürse ona şöyle şöyle hasene vardır. Kim onu ikinci vuruşta öldürürse ona da birincisinden daha az olmak üzere şu kadar şu kadar hasene vardır. Eğer onu üçüncü vuruşta öldürürse ona da ikincisinden az olmak üzere şöyle şöyle hasene vardır buyurdu. 5808. Bize Kuteybe bin Said tahdis etti. Bize Ebu Avane tahdis etti. Diğer bir senette bana Zühir bin Harp de tahdis etti. Bize Cerir tahdis etti. Diğer bir senette bize Muhammed bin Es-Sabbah da tahdis etti. Bize İsmail yani bin Zekeriya tahdis etti. Diğer bir senette bize Ebu Kureyb de tahdis etti. Bize Veki Süfyan'dan tahdis etti. Hepsi Süheyl'den, o babasından, o Ebu Hureyre'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Halid-i Süheyl'den hadisi rivayetiyle aynı manada rivayet etti. Yalnız tek başına Cerr'in hadisinde buyruk şu şekildedir. Birinci darbede bir kertenkele öldürene 100 hasene yazılır, ikincisinde bundan daha az, üçüncüsünde de bundan daha az hasene yazılır demiştir. 5809 bize Muhammed bin Es-Sabbah da tahdis etti. Bize İsmail yani bin Zekeriya Süheyl'den tahdis etti. Bana kız kardeşim Ebu Hureyre'den tahdis etti. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den birinci vuruşta 70 hasene buyurduğunu rivayet etti. Şerh 5803-5809 numaralı hadisler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yani Ümmü Şerik'e kertenkeleleri öldürmesine emir buyurdu. Başka bir rivayette kertenkelenin öldürülmesine emir buyurduğu ve ona Fuveysik yani Fasıkçık adını verdiği belirtilmektedir. Bir rivayette kim ilk darbede bir kertenkele öldürürse ona şu kadar şu kadar hasene vardır. Nokta nokta kim de üçüncü vuruşta onu öldürürse buyurmaktadır. Bir rivayette kim ilk vuruşta bir kertenkele öldürürse ona 100 hasene vardır. Nokta nokta üçüncüsünde de bundan az. Bir rivayette ilk vuruşta 70 hasene vardır buyurulmuştur. Dil bilginler der ki veza ile saam ebras aynı cinstir. Saam ebras bunların büyüklerine denilir. Veza denilen kertenkelenin rahatsızlık verici haşerat türünden olduğu üzerinde ittifak etmişlerdir. Çoğulu evza ve vizgan diye gelir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öldürülmesine emir buyurmuş. Bunu teşvik etmiştir. Sebep ise rahatsız edici haşerattan oluşudur. Birinci vuruşta öldürülmesinde sevabın daha çok sonrakilerde. Bundan daha az oluşunun sebebi ise maksadın onu öldürmekte eli çabuk tutmayı teşvik etmek ve buna gereken itinayı gösterilmesini sağlamak olduğundan dolayıdır. Ayrıca onu öldüren kimsenin de ilk darbede onu öldürmeye teşvik edilmesidir. Çünkü onu birden çok vuruşta öldürmek isteyecek olursa ondan kurtulabilir ve onu öldürme fırsatını kaybedebilir. Ona Fuveysik yani fasıkçık denilmesinin sebebi ise harem bölgesi içinde de dışında da öldürülen 5 fasık denilen haşerata benzeyişinden dolayıdır. Fısk ise asıl anlamı itibariyle dışarı çıkmak demektir. Sözü geçen bu haşerat ise fazlaca zarar ve eziyet sebebiyle haşeratın ve benzeri diğer varlıkların büyük çoğunluğunun yaratılışlarından ayrı niteliklere sahip olmalarıdır. Birinci vuruşta hasenatın 100 bir rivayette de 70 ile kayıtlanmasının sebebine gelince bunun çeşitli bakımdan cevabı daha önce cemaatle kılınan namazın 25 derece daha fazla olduğu ve bazı rivayetlerde de 27 derece olduğu ile ilgili hadislerin açıklamasında geçmiş bulunmaktadır. Bir bu adet mefhumudur. Usul alimlerine göre de başkalarına göre de onunla amel edilmez. Yani 70'in söz konusu edilmesi 100'e engel değildir. Dolayısıyla aralarında bir çelişki olmaz. 2. Belki bize önce 70 hasene ile haber verdikten sonra Yüce Allah sadak olarak fazlasını da vermiş ve bunu daha sonra Nebisine sallallahu aleyhi ve sellem vahyi indirince ona bildirmiştir. 3. Kertenkeleyi öldürenlerin farklı oluşlarına göre farklılık gösterebilir. Bu da onların niyet ve ihlaslarına, durumlarının kemal derecesine ve eksik olmasına göre değişir. Bu durumda 100 hasene aralarında kamil olurlarsa 70 hasene de böyle olmayanlarına verilir. Allah en iyi bilendir. Bize Muhammed bin Es-Sabbah tahdis etti. Bize İsmail yani bin Zekeriya Süheyl'den şöyle dediğini tahdis etti. Bana kız kardeşim Ebu Hureyre'den tahdis etti. Nüshaların birçoğunda bu şekilde Uhdi kız kardeşim gelmiştir. Bazılarında ise müzekker olarak ahi kardeşim olarak kaydedilmiş, bazılarında ise ebi babam diye kaydedilmiştir. Kadıyaz bu üç şekli de söz konusu etmiş olup ilim adamlarının şöyle dediklerini nakletmiştir. Babam rivayeti hatadır. Ebul Ala bin Maha'nın rivayetinde böyledir. Ebu Davud'daki rivayette ise kardeşim yahut kız kardeşim diye geçmektedir. Kadıyaz dedi ki Süheyl'in kız kardeşi Sevde iki erkek kardeşinin adı da Hişam ve Abbad'dır. Karınca öldürmenin yasak olduğu babı. 5810 bana Ebu Tahir ve Harmele bin Yahya tahdis edip dedi ki bize İbni Veyb haber verdi. Bana Yunus İbni Şihab'dan haber verdi. O Said bin El-Müseyyeb ve Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan rivayet etti. İkisi Ebu Hureyre'den o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiğine göre bir karınca nebilerden bir nebiyi ısırdı. Bunun üzerine o da emir vererek karınca yuvası yakıldı. Yüce Allah ona seni bir karınca ısırdı diye sen tesbih getiren ümmetlerden bir ümmeti helak ettin öyle mi diye vahyetti buyurdu. 5811 Bize Kuteybe bin Said tahsis etti. Bize Mugire yani bin Abdurrahman el-Hizami Ebu Zinat'tan tahsis etti. O Areç'den, o Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebilerden bir nebi bir ağaç altında konakladı. Bir karınca onu ısırınca verdiği emir üzerine eşyası altından çıkartıldı. Sonra da verdiği emir ile o yakıldı. Bunun üzerine Allah ona o halde neden tek bir karıncayı diye vahyetti buyurdu. 5812 Bize Muhammed bin Rafi'de tahdis etti. Bize Abdurrazak tahdis etti. Bize Mamer Hemman bin Münebbit'ten şöyle dediğini haber verdi. Bu Ebu Hureyre'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den diyerek bize tahdis ettikleridir. Sonra birileri bu olan çeşitli hadisler zikretti. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nebilerden bir nebi bir ağacın altında konakladı. Bir karınca onu sokunca emir vererek eşyaları ağacın altından çıkartıldı. Sonra emir vererek o karınca yuvası ateşte yakıldı. Yüce Allah ona tek bir karıncayı yaksaydın ya diye vahyetti. Şerh 5810-5812 numaralı hadisler. Bir karınca nebilerden bir nebiyi soktu. Nokta nokta nokta tespih getiren ümmetlerden bir ümmeti helak ettin. Bir rivayette de bir karıncayı yaksaydın ya denilmektedir. İlim adamları der ki bu hadis o nebinin şeriatinde karıncaları öldürmenin ve ateş ile yakmanın caiz olduğu şeklinde anlaşılır. Yüce Allah öldürmenin kendisi ve yakmanın kendisi hakkında ona sitem etmemekle birlikte bir karıncadan fazlasını yakmasından dolayı ona sitem etmiştir. Yüce Allah'ın bir karıncayı yaksaydın ya diye vahyetmesi neden tek bir karıncayı cezalandırmadın ki? O da seni ısıran karıncaydı ve suçu işleyen o idi. Ondan başkasının ise herhangi bir suçu yoktur demektir. Bizim şeriatımızda ise hayvanın ateş ile yakılması caiz değildir. Ancak birisi bir insanı yakar da yakmak neticesinde ölürse o yakılarak ölenin velisi onu yakarak öldürüp cinayet işleyen kimsenin de kısas olmak üzere yakılmasını istemek hakkı vardır. Ateşte yakma yasağında bitler ve başka canlılar arasında bir fark yoktur. Çünkü ateş ile Allah'tan başkası azap etmez. Meşhur hadisi bunu gerektirmektedir. Karıncaların öldürülmesine gelince bizim mezhebimize göre caiz değildir. Bu hususta mezhep alimlerimiz İbn Abbas'ın rivayet ettiği şu hadisi delil göstermişlerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 4 canlının öldürülmesini yasakladı. Karınca, arı, hudhud ve göçeyen kuşu. Bunu Ebu Davud, Buhari ve Müslim'in şartına göre sahih bir isnat ile rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği emir üzerine karınca yuvası yakıldı. Buyruğu bir diğer hadiste ise verdiği emir üzerine eşyası ağacın altından çıkartıldı buyurulmaktadır. Kariyetün nevl, karınca yuvası, karıncaların kaldıkları, barındıkları yerler demektir. Cim harfi fetalı, cihaz ve keseli cihaz eşya demektir. Kedi öldürmenin haram kılındığı babı. 5813 Bana Abdullah bin Muhammed bin Esma Eddubay'ı tahdis etti. Bize Cüveyriye bin Esma Nafi'den tahdis etti. O Abdullah'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadına ölünceye kadar hapsettiği bir kediden ötürü azap edildi. Onun sebebiyle de ateşe girdi. Onu hapsettiği sırada ne kendisi ona yiyecek içecek verdi ne de yerin haşeratından yesin diye onu salıverdi buyurdu. 5814 Bana Nasr bin Ali el-Cehtami'de tahsis etti. Bize Abdülala Ubeydullah bin Ömer'den tahsis etti. O Nafi'den, o İbn Ömer ve Said el-Makburi'den, ikisi Ebu Hureyre'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aynı manada rivayet etti. 5815 Bunu bize Harun bin Abdullah ve Abdullah bin Cafer de tahsis etti. O Ma'an bin İsa'dan, o Malik'ten, o Nafi'den, o İbn Ömer'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bu şekilde rivayet etti. 5816 Bize Ebu Kureyb de tahsis etti. Bize Abde Hişam'dan tahsis etti. O babasından, o Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadına bir kedi sebebiyle azap edildi. Ne kendisi ona yemek yedirdi su içirdi ne de yerin baş haşeratından yesin diye onu salıverdi buyurdu. 5817 bize Ebu Kureyb de tahsis etti, bize Ebu Muaviye tahsis etti, bize diğer bir senette bize Muhammed bin el-Müsenna da tahsis etti, bize Halid bin el-Haris tahsis etti, bize Hişam bu isnat ile tahsis etti. İkisinin hadisinde onu bağladı denilmekte, Ebu Muaviye'nin rivayet ettiği hadiste de yerin haşeratından denilmektedir. 5818 bana Muhammed bin Rafi ve Abd bin Hümeyt de tahdis etti. Abd bize Abdurrezzak haber verdi derken İbn-i Rafi tahdis etti dedi. Bize Mamer haber verip dedi ki Zühri dedi ki bana Hümeyt bin Abdurrahman da Ebu Hureyre'den tahdis etti. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Hişam bin Urve'nin hadisiyle aynı manada rivayet etti. 5819 bize Muhammed bin Rafi de tahdis etti. Bize Abdurrezzak tahdis etti. Bize Mamer Hemmam bin Münebbit'ten haber verdi. O Ebu Hureyre'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den öncekilerin hadisine yakın olarak rivayet etti. Şerh 5813-5819 numaralı hadisler. Bir kadına hapsettiği bir kedi yüzünden azap edildi. Bir rivayette de bağladığı denilmekte. Yine bir rivayette haşaşun arz. Yer haşeratı yerine haşeratun arz denilmiştir. Hadis bir kedi sebebiyle böyle bir kadına azap edildi demektir. Onun sebebiyle ateşe girdiği bildirilmektedir. Haşaşul arz, haşaş haşerat kelimesinin hı harfi fetha halı da kesreli de dammeli de söylenebilir. Bu üç söyleşi El Meşarik adlı eserinde Kadiyaz nakletmiş olmakla birlikte fethalı söyleyiş daha meşhurdur. Ayrıca bu noktasız ha ile de rivayet edilmiştir. Doğrusu ise noktalı hı ile olduğudur. Bunlar da ikinci rivayette kaydedildiği gibi yerin haşeratı demektir. Bununla yerin bitkisinin kastedildiği de söylenmiş olmakla birlikte bu zayıf yahut yanlıştır. Hadiste kedi öldürmenin haram olduğuna ve yiyecek ya da içecek vermeden onu hapsetmenin de haram kılındığına delil vardır. Kadının kedi yüzünden cehenneme girmesine gelince hadisin zahirinden anlaşıldığı kadarıyla bu kadın Müslümandı. Cehenneme de kedi sebebiyle girmiştir. Kadıyaz'ın naklettiğine göre bu kadının kafir olup küfür sebebiyle azaba uğratıldığı, kediden ötürü de azabının daha da arttırıldığı da mümkündür. Onun bu cezayı hak etmesinin sebebi ise büyük günahlardan kaçınmak suretiyle küçük günahlarının bağışlanacağı mümin bir kadın olmamasından dolayıdır. Kadıyaz'ın açıklamaları bunlardır. Ama doğru olan bizim başta söylediğimiz gibi kadının Müslüman olduğu ve kedi sebebiyle cehenneme girdiğidir. Nitekim hadisin zahiri de bunu ifade etmektedir. Üstelik bu masiyet küçük bir günah değildir. Aksine o günah üzerinde ısrar etmesi sebebiyle büyük günah halini almıştır. Bununla birlikte hadiste bu kadının cehennemde ebediyen kalacağı da söz konusu edilmemiştir. Ayrıca bu hadisten hayvanın nafakasının hayvan sahibine düştüğü hükmü de anlaşılmaktadır. Allah en iyi bilendir. Hayatı koruma altında olan hayvanlara su içirip yiyecek verenin fazileti babı. 5820 bize Kuteybe bin Said, Malik bin Enes'ten kendisine Ebu Bekir'in azatlısı Sümey'den okunan rivayetler arasında tahsis etti. O Ebu Salih Es-Semmam'dan, o Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam yolda yürürken oldukça susadı. Bir kuyu buldu. Hemen kuyunun içine inip su içti. Sonra dışarı çıktı. Çıkınca dilini sarkıtıp soluyan ve susuzluktan toprak yiyen bir köpek görüverdi. Adam da benim az önce susadığım kadar bu köpek de susamış bulunuyor deyip kuyuya indi. Ayakkabısını su doldurduktan sonra onu yukarı çıkıncaya kadar ağzıyla tuttu. Köpeğe su içirdi. Yüce Allah da onun bu iyiliğine mükafat verdi ve ona mağfiret buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, gerçekten bizim bu hayvanlardan ötürü ecir almamız da söz konusudur öyle mi deyince o yaş her bir karaciğerde sizin için ecir vardır buyurdu. 5821 bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe tahdis etti. Bize Ebu Halid el-Ahmer Hişam'dan tahdis etti. O Muhammed'den, o Ebu Hureyre'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. Fahişe bir kadın sıcak bir günde bir kuyu etrafında dolaşan bir köpek gördü. Susamış olduğu için dilini sarkıtmıştı. Bunun üzerine kadın ona mestiyle su çıkardı ve o kadına mağfiret olundu. 5822 Bana Ebu Tahir de tahdis etti. Bize Abdullah bin Veyb haber verdi. Bana Cerir bin Hazim Eyüp Es-Sahtiyani'den haber verdi. O Muhammed bin Sirin'den, o Ebu Hureyre'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem susamışlıktan neredeyse ölüme yaklaşmış olan bir köpek bir kuyu etrafında dolaşıyorken İsrailoğulları fahişelerinden bir fahişe onu görünce hemen mestini çıkartıp o köpek için onunla su çıkarıp o suyu da o köpeğe içirdi. Bu yaptığı sebebiyle ona mağfiret olundu buyurdu. Şerh 5820-5822 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nemli her bir karaciğerde bir ecir vardır. Yani su içirmek ve benzeri herhangi bir yolla canlı her bir hayvana, her bir canlıya iyilik yapmanın bir ecri vardır. Canlı olanın nemli karaciğeri olan denilmesinin sebebi, ölenin cisminin de karaciğerinin de kurumasından dolayıdır. Bu hadis-i şerifte öldürülmesi emrolunmayan hayatı koruma altında olan hayvanlara, canlılara iyilik yapmak teşvik edilmektedir. Öldürülmesi emrolunmuş hayvanlara gelince, bu hususta öldürülmesi suretiyle şeriatın emrine riayet olunur. Harbi kafir, mürtet, saldırgan köpek ve diğer saldırgan vahşiler, hadiste adları geçen 5 fasık hayvan ve onların benzerleri öldürülmesi emrolunanlara örnektir. Öldürülmesi yasak, hayatı koruma altında olan hayvanlara gelince. Onlara içecek vermek ve aynı zamanda yiyecek ve başka yollarla iyilikte bulunmak suretiyle sevap kazanılır. Bu hayvan ister mülkiyet altında olsun, ister mübah denilen herkesin mülkiyeti altına alacağı türden olsun, ister kendisinin mülkü olsun, ister başkasının mülkü olsun fark etmez, Allah en iyi bilendir. Dilini sarkıtıp soluyan, susuzluktan toprak yiyen bir köpek gördü. Sera nemli toprak demektir. H harfi fetalı, LHS ve kesseli. Lehise ile H harfi fetalı olarak yelhesu, mastarı da lehzen diye H harfi sakin olarak gelir. İsim de H harfi fetalı olarak lehes şeklindedir. Bu fiil ise aşırı susamışlıktan ve sıcaklıktan ötürü dilini çıkartarak solumak demektir. Fahişe bir kadın sıcak bir günde susamışlıktan dilini çıkartmış bir kuyu etrafında dolaşan bir köpek gördü. Ona mağfiret olundu. Bağî yani fahişe zina eden kadın demektir. Edla lisanehu aşırı susamışlıktan ötürü dilini dışarıya çıkardı demektir. Mu ise mes demek olup Arapçalaştırılmış Farsça bir kelimedir. Allah amelini mükafatlandırdı ve ona mağfiret buyurdu. Yani Allah amelini kabul ederek ona sevap verdi, günahlarını bağışladı. Allah en iyi bilendir. İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şarihi El-Minhac'a devam edeceğiz inşallah.
1: Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac Yazan İmam Nevevi Polen Yayınları Okuyan Dinçer Akın

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: az,
1: söyleyecek çok
0: sözümüz var. Özel efem.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0500 52 567 03 57 Kartal.
6: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 10 41 İstoç.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar, "Ey Rabbimiz, iman ettik, bizi de şahitlerden yaz," derler. Hem biz Rabbimizin bizi iyi kişilerle birlikte cennete sokmasını arzulayıp dururken, neden Allah'a ve hak olarak bize gelen şeylere inanmayalım? Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'ın nimetlerine yeterince şükrediyor musunuz? Sahip olduğunuz her şey size Allah tarafından verilmiştir. Bu dünyadaki hayatınız, bedeniniz, yiyecekleriniz, sevdiğiniz insanlar ve diğer her nimet Allah tarafından yaratılmıştır. Peki size bunları verene şükrediyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
15: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
16: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
4: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 18.
4: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
20: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, değerli dinleyiciler. Bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve öğretim metotları adlı kitabı işlemeye, içindeki hadisleri okumaya ve tefekkür etmeye devam ediyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisinin Darimi'nin Sünen'inde geçen bir hadisinde de buyurduğu gibi muallim olarak gönderildi, hoca olarak gönderildi. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki, yani risaletindeki belki değil hatta kesinlikle en önemli görevi öğretmekti. Dolayısıyla bir hoca olarak, bir muallim olarak, bir öğretmen olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının içerisinde örnekliğinde eğiticiliğe dair, eğitmeye dair gerek söz olarak, söylem olarak, retorik olarak, gerekse amel olarak, pratik olarak pek çok örnek var. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu pek çok örneği ve pek çok ayrıntılı örneği okumaya, anlamaya, zihnimizde somutlaştırmaya ve inşallah da eğer Allah nasip ederse bu konuda çabalarsak hayatımıza aktarmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Ebu Bekra radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam, büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi? Büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi? Büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi buyurdu. Yani dikkat ederseniz burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 3 kere tekrar ediyor. Bu konuda yine kitapta işlenmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın konunun önemine dair, konunun ciddiyetine dair gösterdiği hususlardan biridir. Bizler evet ya Resulullah dedik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Allah'a şirk koşmak, anne babaya itaatsizlik etmek buyurdu. Yaslanıyorken oturdu ve şöyle devam etti. İyi dinleyin, bir de yalan şahitlik, yalan yere şahitlik yapmaktır. İyi dinleyin, bir de yalan şahitlik, yalan yere şahitlik yapmaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sözü durmadan söylüyordu. Sonunda acaba susmayacaklar mı dedim. Ya da başka rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sözü tekrar ediyordu durmadan. Keşke sükut buyursalar. Yani o kadar çok tekrar etti ki artık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hani keşke sussa, hem kendisi de yoruluyor. Şimdi dikkat ederseniz burada bizim pek çok örnek alınabilir. 3 kere tekrar etmesi, o an dikkat çekmek istediği ameli daha çok söylemesi. Mesela yalan şahitlik gibi. Burada ama özellikle dikkat edeceğimiz ya da bu hadisi rivayet etmedeki asıl niyetimiz Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yaslanıyorken dikelmesi ve öyle duruşunu, oturuşunu değiştirerek devam etmesi. Bu da yine dinleyenlerin, orada bulunanların dikkatini celbedecek ya da dikkatini uyandıracak. İnsanları küçük de olsa teyakkuza geçirecek bir harekettir. Böyle mesela daha bir ciddi bir pozisyon almak otururken, oturuşu değiştirmek yani. O oturuşu, o pozisyonu değiştirmek, hani bedensel teyakkuz, bedensel anlamda bir o oturuş değişikliği insanlarda, hani beden dilinin direkt zihne etkilemesi açısından düşünürsek, insanlarda hemen bir teyakkuzu ortaya çıkaracaktır zihinlerinde. Dolayısıyla daha dikkat kesileceklerdir. Tabi burada Allah'a şirk koşmak ve ana babaya itaatsizlik büyük günahlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam özellikle burada, özellikle tabii ki Allah'a şirk koşmanın, ana babaya itaatsizliğin haramlığı ve tehlikesi anlatılıyor muhakkak. Fakat özellikle sık tekrar ettiği için bu hadisteki birinci hedefi, yani o an bu hadisi zikretmesindeki, bu sözü söylemesindeki birinci hedefi yalan yere şahitlikten alıkoymak. Ki özellikle şirk koşmak ve ana babaya itaatsizlik gibi çok ciddi, insanların belki de iyi bildiği büyük günahları zikretmesi, yalan yere şahitlik yapmanın ne kadar kötü olduğunu yine kuvvetlendiren hususlardan biri. Oturuşunu değiştirmesi de öyle. Yani Allah'a şirk koşmak ve ana babaya itaatsizlik dedikten sonra oturuşunu değiştirerek yalan yere şahitlik demesi ve çok tekrar etmesi, özellikle yalan yere şahitlik etmek, yalan şahitlik yapmak konusunda insanları daha da dikkatli bir şekilde hazırlayacak ve onları konunun ciddiyetine dair farkındalıklarını arttıracak bir durum. Tabii Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada Allah'a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik dediğimizde Allah'a şirk koşmayı şöyle düşünebiliriz. Özellikle dipnotta bunu müellif belirtmiş. Allah'a şirk koşmayı hani genel olarak biz küfür diye de düşünebiliriz. Çünkü genelde Mekke'nin en çok işlediği küfür, Mekkelilerin ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde insanların çoğunluğunun işlediği küfür şirk olduğu için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özellikle şirk koşmaktan bahsediyor ama işte Allah-u Teala'yı reddetmek. Allah-u Teala yani herhangi bir şey şirk koşma, zahiren şirk koşma olmasa da ki aslında her kafir hikemi bir bakış açısıyla bakarsak her kafir aslında şirk koşuyordur. En nihayetinde kendi hevasını şirk koşuyordur muhakkak ama daha literatürel anlamda konuşursak her ne kadar Allah'a şirk koşmak diyorsa da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'ya ateist bir mesela bakış açısıyla da savaş açmak da çok çok büyük bir günah sonuçta. Allah-u Teala'yı inkar etmek de öyle. Bu o yüzden müellif burada hani Allah'a şirk koşmayı mutlak küfür olarak genişletmenin daha doğru olacağını dipnotta belirtmiş. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir diğer yöntemi, bir diğer jesti, bir diğer tarzı diyelim, dinleyenin dikkat kesilmesi için cevabı erteleyerek tekrar seslenmesi. Bu ne demek? Örneği zikrettiğimizde çabuk anlaşılır zaten. Bir gün Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in terkisindeydim. Aramızda devenin semerinin arka çıkıntısından başka bir şey yoktu. Yani çok yakındık ona diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Muaz ben buyurun ya Resulallah sizin emrinize koşmak benim için mutluluk dedim. Sonra biraz gitti ve tekrar ey Muaz diye seslendi. Ben de buyurun ya Resulallah emrinize koşmak benim için mutluluk dedim. Sonra biraz gitti ve yine ey Muaz diye seslendi. Ben de buyurun ya Resulallah sizin emrinize koşmak benim için mutluluk dedim. Buyurdu ki, üç kere Muaz bin Cebel'e seslendikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam artık Muaz bin Cebel'in merakla ne diyecek diye beklediğini anladıktan sonra buyurdu ki Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır buyurdu. Sonra bir müddet gitti. Ardından ey Muaz diye seslendi. Ben de buyurun ya Resulallah. Sizin emrinize koşmak benim için mutluluk dedim. Bunu yaptıkları takdirde yani Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şeye ortak koşmamak. Bunu yaptıkları takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun diye sordu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. O da kulların Allah üzerindeki hakkı onlara azap etmemesidir buyurdu. Burada Allah üzerindeki hakkı kelimesi, kavramı tabii ki hiçbir Müslüman bunu yanlış anlamaz ama hem bilgi olarak hem de dilsel olarak da zihnimize daha iyi oturtabilmek için şöyle açıklama yapalım. Normalde birisinin hakkı bizim üzerimizde olduğunda o hak yani tabiri caizse bizden üstün bir şeydir. Biz o hakkı alamayız, onu aşamayız. O hak bizim tasarrufumuzda değildir. Fakat kulların Allah üzerindeki hakkı yani hadislerde Allah'ın üzerine alınan haklarda o hak Allah'ın üzerinde değildir. Yani üstünde değildir. Onun fevkinde, ondan daha büyük yüce bir şey değildir. Zaten Allah'ın verdiği bir haktır o. Ve burada da özellikle hani Allah-u Teala'ya haşa böyle bir vücubiyet değil de bir mütekabiliyet. Yani bunları yaptıkları takdirde kişiler böyle yaptıkları takdirde azap edilmeyecektir şeklinde bir aslında şey diyebiliriz buna bir yani dinin bildirmesiyle öğrenilen bir hak bir haber böyle olursa böyle olur bize bir haber veriyor burada yani oradaki hem dilsel anlamda da bir karşılıklılık olsun diye bu şekilde zikrediliyor. Dolayısıyla Allah üzerinde hakkı kelimesi her ne kadar günümüzde pek Müslümanların yanlış anlayacağı bir ifade ibare olmasa da bu açıklama yine bizim açımızdan faydalı olur inşallah. Bir diğer durum, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bazen muhatabının elini ya da omzunu tutuyor, ona dokunuyor. Kişiyi karşısındaki muhatabın dikkatini biraz daha verebilmesi için muhatabın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dikkat dikkati vermesi için elini veya omuzunu tutuyor. Mesela Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın anlattığı bir olay. Resulullah aleyhissalatü vesselam, ellerim onun avuçları arasında olduğu halde Kur'an'dan bir sure öğretir gibi bana teşehhüdü öğretti. Yani ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat ile başlayan dua var ya, ondan bahsediyor Abdullah bin Mesud. Bana teşehhüdü öğretti. Tahiyyat diyoruz da biz aynı zamanda ona. Burada Resulullah aleyhissalatü vesselamın Abdullah bin Mesud, ki Abdullah bin Mesud Resulullah aleyhissalatü vesselamın en parlak öğrencilerinden biridir. Hatta burada İbni Hacer gibi alimlerin çıkardığı derslerden biri de, hani iyi öğrenciye bazen hoca daha özel şeyler öğretebilir, ona özel muamele yapabilir şeklinde. İbni Hacer ya da Allahu Alem belki başka bir alimdir. Ama biz de bunu anlayabiliriz buradan. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Abdullah bin Mesud önemli bir, özel bir insan. Gerçekten büyük de bir alimdir Abdullah bin Mesud. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tahiyyatı ona elini tutarak çok yakın temas halinde öğretiyor. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yapması tabii onlar için çok büyük bir nimet bu arada. Yani bundan çok mutlu oluyorlar, çok mesut oluyorlar. Yani hem o sevdikleri o güzel insana dokunuyorlar, onunla beraber oluyorlar. Hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir taltifidir de aynı zamanda. Onlara bir iltifatı aynı zamanda bu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam omzumdan tutarak şöyle buyurdu. Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol. Kendini kabir ehlinden say buyurdu. Burada yine hadis çok güzel, çok önemli. Bir garip, bir yolcu ve kabir ehli. Hani burada adeta aslında hayatın sıralaması da var. Çünkü insan dünyaya ilk geldiğinde dünyaya gariptir, yabancıdır. Hiçbir şey bilmiyor. Bir yabancısın yani. Ve yeni yeni öğreniyorsun, bir şeyler öğreniyorsun. Ondan sonra yola çıkmış oluyorsun artık. Artık yolcusun. Yani ölüm durağında, son durağında duracağını biliyorsun. Dolayısıyla hayatın yolculuk olduğu herkesin malumu. En sonunda kendini kabir ehlinden say. Ve tabii ki en nihayetinde nihai menzil. Bu aynı zamanda dünya hayatının farkında ol demektir de aynı zamanda. Çünkü dünya hayatı böyle bir şey. Yani biz hayat içerisinde, yani yolculuk halinde, yolculuğumuzda bazen geçmişi ve geleceği unutuyoruz. Şimdiyi çok fazla mutlaklaştırabiliyoruz. Ve sanki hep buradaymışız gibi, hep dünyadaymışız, dünya hayatında yaşıyormuşuz gibi hissedebiliyoruz. Gerçekten bu çok güçlü bir histir. Bu hissiyatı aşmak çok mümkün değil. Hatta bu hissiyat kısmen bir nimettir de aynı zamanda. Fakat bu hissiyatı külli bir gaflete dönüştürmemek lazım. Sık sık kabir ehlinden olduğumuzu, kabir ehlinden saymamız gerektiğini, yani ölümün bir gün geleceğini, dünyaya aslında bir garip olduğumuzu, dünyaya aslında bir yabancı olarak düştüğümüzü ve aslında bir yolculukta olduğumuzu sık sık hatırlamamız gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Abdullah bin Ömer'e onun omzundan tutarak bu son derece hikmetli ve derin hadisi söylüyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a şöyle derdi. Akşama çıktığın zaman sabahı gözleme, sabaha çıktığın zaman da akşamı bekleme. Sıhhatli olduğun zamanının bir kısmını hastalığın için, hayatının bir kısmını da ölümün için ayır. Burada hatırlamak kastediliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bazen kardeşler sahabelerin dizlerine vesaire de vurduğu, buna benzer bedensel temas olarak şey vakidir. Yaptıkları bu tarz jestleri vakidir. Yine tabiinin büyüklerinden Ebu'l-Ali'ye anlatıyor. İbn Ziyad namazı tehir etti. Abdullah bin Es-Samit yanıma gelince kendisine bir sandalye verdim. Üzerine oturdu. Ardından İbn Ziyad'ın yaptığını anlattım. Dudağını ısırıp uyluğuma vurdu ve şöyle dedi. Senin bana sorduğun gibi ben de Ebu Zer'e sormuştum. Senin uyluğuna vurduğum gibi o da benim uyluğuma vurmuş ve şöyle demişti. Ebu Zer bu sefer Abdullah bin Es-Samit'e konuşuyor. Senin bana sorduğun gibi ben de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sormuştum. Senin uyluğuna vurduğum gibi o da benim uyluğuma vurmuş ve şöyle buyurmuştu. Namazı vaktinde kıl. Namazı tehir eden cemaatle birlikteyken kıldığın zaman namaz kılınacak olursa onlarla birlikte yine kıl. Ben bu namazı kıldım, tekrar kılmam deme. Çünkü ilave hayırdır. Yani namazı birisi cemaatle, namazı kıldınız mesela bireysel olarak. Daha sonra bir cemaatin içindeyken onların da aynı namazı kıldığını görürseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onunla beraber kılın buyuruyor tavsiyesinde. Dikkat ederseniz Ebu Zer burada aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisini yaptığı gibi yapıyor. Ebu Zer'in anlattığı, hadisi aktardığı Abdullah bin Es-Samit de aynı şeyi yapıyor. Hoş bir olay. Çok yani bu anlamda bedensel temasın, o jestlerin de aynı anda beraber yapılması çok güzel aslında. Çünkü hani ilim nasıl nakledilmiştir? İlim nakli üzerine çok fazla tefekkür edilmesi gereken bir konu aslında bu. Ve bununla alakalı hoş anekdotlardan biri. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin yer yer sahabe içerisinde, tabiun içerisinde, özellikle hadis nakletme konusunda gayretli olan sahabe, ilim anlatma konusunda gayretli olan sahabe içerisinde ve tabiun içerisinde ve ilim ehli içerisinde sünnetin nasıl sadece teorik, sadece ilmi, sadece akli değil, aynı zamanda bedensel olarak, kalbi olarak, hayata pratik olarak aktarıldığının göstergelerinden sadece bir tanesidir. İnşallah kardeşler, haftaya derslerimize devam edeceğiz. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Özel FM uyarıyor. Tek çözüm Kur'an ahlakı, toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Malum olduğu üzere gayret bizden, başarı Allah Azze ve Celle'dendir. Evet kardeşlerim, hastalık insanın uzuvlarına isabet edip de bilincinin ve hislerinin kaybolmasına sebep olan bir durumdur, daha önce ifade edildiği gibi. Hastalıklar insanın görevini ve sorumluluklarını yerine getirmesine engel olurlar. Gaflet ise insanoğlunun kalbine isabet eden en tehlikeli hastalıklardan biri olarak kabul edilmiştir. Allah Azze ve Celle'nin merhamet ettiği kimseler hariç kalbi körleştiren bu amansız hastalığa yakalanmayan neredeyse yoktur insanlar içerisinde. Bunu nereden biliyoruz dersek, yaşadıklarımız, gördüklerimiz ve işittiklerimiz bu gerçeği teyit etmekte, herkesin malumu olduğu üzere. Rabbimiz Azze ve Celle indirdiği muhkem ayetlerinde bu konu hakkında şöyle buyuruyor: İnsanlardan birçoğu ayetlerimizden hakikaten gafildirler. Yunus suresinin 92. ayet-i kerimesinde. Yine Enbiya suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: İnsanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı. Hal böyleyken onlar gaflet içinde yüz çevirdiler. Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir ihtar, uyarı gelse onlar bunu hep alaya alarak dinlerler. Yasin suresi 30. ayet-i kerimede ise Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ne yazık şu kullara, onlara bir peygamber gelmeye görsün, ille de onunla alay etmeye kalkışırlar. Evet kardeşlerim, hakikat, gerçek şu ki her insan kendi konumuna göre bu hastalıktan payını almakta. Maalesef insanlardan bazılarının gaflet hastalığı kökleşmiş, derinleşmiş ve Allah Azze ve Celle de onların kalplerini mühürlemiştir. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Bu tehlikeli hastalığın insanlardan belirli bir gruba veya herhangi bir cinse has olmadığı, erkek olsun, kadın olsun fark etmez. Bilakis Allah Azze ve Celle'nin dilediği kimseler hariç alimlerde, cahillerde, kadınlarda, erkeklerde, gençlerde ya da yaşlılarda, kısacası her kesimden insanda görüldüğü bilinmektedir. Ve kardeşlerim, bu gaflet hastalığından kurtulmak için işi ciddiyete alan ve işe koyulan kimseler haricinde bu hastalığa yakalanmayan kimse de yoktur. Bu Allah'ın lütfudur ve onu dilediğine verir. Allah Azze ve Celle büyük lütuf sahibidir. Bizler de onun bu büyük lütfundan istiyoruz. Rabbim hastalıklarımızı gider. Bizleri senin salih ve sağ

gelmeden önce onu engellemeye ve tedavi olmaya çalışır. Evet, ey Müslüman kardeşim, gaflet hastalığının da her hastalıkta olduğu gibi pek çok belirtileri vardır. Allah'ın izniyle onun belirtilerini aktarmaya gayret edelim. Bu gaflet hastalığının belirtilerinden ilki ya da bir tanesi, kişinin nasihat eden kimseleri dinlemekte sabırsız davranmak ve nasihati dinlese bile ona kulak vermemek, onu kendisi için kabul etmemesi. Gaflet hastalığına yakalanan kimselerin nasihatçilere kızdığını ve onlardan sıkıldığını görürsün. Bu gerçekten çok tehlikeli bir durumdur. Öyle ki hastalığa yakalanan kişi kendisini kusursuz, hatasız, halinin de olabileceğinin en iyi halde olduğuna inanır. İşte bu sonun başlangıcıdır kardeşler. Lanetlenmiş şeytan insana kötü amellerini güzel gösterir ve böylelikle onu haktan uzaklaştırır. Allah'a düşman bir gafil olur sonunda, Allah muhafaza. Bundan Rabbimiz Azze ve Celle'ye sığınırız. Hastalık tüm bedenini sarıp ciddileştiğinde ise hevası, kendi nefsi kendine galebe çaldığı için kişi nasihatçilerden nefret eder ve onlara düşman kesilir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nebisi Salih Aleyhisselam'ın kavmiyle olan münakaşasını şöyle bizlere naklediyor Araf suresinde. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi: ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. İşte gaflet içerisinde bir kavim kardeşlerim. Ve görüyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin merhamet ettiği kimseler müstesna, nasihatçilerin nasihatine kulak asmayanlar er ya da geç, dünyada ya da ahirette helake ve hüsrana uğrarlar. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor: asra andolsun ki insan hüsrandadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Asr suresinin 1 ve 3. ayet-i kerimeleri. Evet, her Müslüman kendi nefsine sorması lazım. Bana nasihat edildiğinde acaba bu nasihat bana ağır geliyor ve ben kendimi kusurlardan, hatalardan beri görüyor muyum? Eğer böyle bir işaret en azıcık bile olsa tedaviye başlanılması gerekmektedir. Bu belirtilerden, gaflet hastalığının belirtilerinden bir diğeri de kişinin Allah'ı az zikretmesidir. Kardeşlerim, unutmayalım ki göğüslerimizdeki kalplerimiz zamanla katılaşır. Ve bu katılaşma da kalbin körelmesine, gaflete ve gafletin kalpte kökleşmesine sebebiyet verir. Ve zamanın geçmesiyle beraber insanın düşmanı olan şeytan aleyhillâne ona musallat olur. Rabbini anmayı o kişiye unutturur. Belirli bir süre sonra ise insan artık bizzat kendisi Allah Azze ve Celle'yi unutur. Kalbini düzeltmeye, onu arındırmaya ve durumu düzeltmeye yönelmez olur. Şeytan onu her taraftan kuşatır ve onu helak eder. Böylece Allah Azze ve Celle'nin münafıkların sıfatı olarak belirttiği şu durum meydana gelir. Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Nisa suresinin 142. ayet-i kerimesi. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ı zikreden ile zikretmeyen kimsenin misali, yaşayan ile ölü olan kimsenin misali gibidir. Rabbim bizleri Rabbini çokça zikreden kullarından eylesin. Unutmayalım ki kalplerimiz Allah Azze ve Celle'nin elinde. Rabbimize çokça dua edelim. Ya mukallibel kulubu sebbit kalbi ala
dinik.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de çok yaptığı bu duayı biz de çokça yapalım ve unutmayalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, birinizin elbisesi eskidiği gibi göğsündeki imanı da eskir. Öyleyse Allah'tan kalbinizdeki imanı tazelemesini isteyiniz, dileyiniz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, imanınızı yenileyin, tazeleyin. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, imanımızı nasıl yenileyelim? Buyurdu ki, la ilahe illallah sözünü çokça söyleyin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Gaflet hastalığının belirtilerinden bir diğeri ise, kişinin fitnelere karşı, başına gelen fitnelere karşı ilgisiz kalması, fitnelerin sebep olacağı olumsuz sonuçları küçümsemesidir. Eğer kişi fitneleri küçümsüyorsa, işte o kişinin kalbi fitnelerin etkisi altına girmiştir. Şayet bu hal, bu durum böylece devam ederse, kişinin kalbi zamanla kararır, doğru ile yanlışı, hak ile batılı ayırt edemez duruma gelir. Doğruyu yanlış, yanlışı doğru olarak görür. Nitekim Huzeyfe İbni Yaman radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Fitneler kalplere hasır dokur gibi dal dal arz olunur. Hangi kalp bunu kabul ederse o kalpte siyah bir leke oluşur. Hangi kalpte bunları kabul etmezse onda beyaz bir nokta meydana gelir. Böylece fitneler iki kalbe de etkide bulunur. Bu kalplerden biri cilalı bir taş gibi bembeyazdır ve göklerle yer durdukça ona hiçbir fitne zarar veremez. Diğeri ise simsiyah ve tepesi aşağı duran testi gibidir. Ne bir iyilik tanır ne de kötülükleri inkar eder. Yalnız içine işleyen heva ve hevesi bilir. Buyuruyor aleyhissalatü vesselam Müslim'in iman kısmında. Kişide olabilecek gaflet hastalığının bir başka belirtisi ise kişinin dünyaya karşı hırslı olmasıdır. Nefis muhasebesi ve denetimi yapmaksızın sürekli dünya uğruna mücadele etmek de gaflet hastalığının belirtilerindendir kardeşlerim. Amr bin Avf radıyallahu anh şöyle diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı cizye mallarını getirmek üzere Bahreyn'e gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harp etmeksizin Bahreyn halkı ile bir sulh, bir barış anlaşması yapmış ve Ala bin Hadremi'yi onlara emir tayin etmişti. Ebu Ubeyde radıyallahu anh cizye mallarını alarak Bahreyn'den Medine'ye geldiğinde Ensar radıyallahu anhum Ebu Ubeyde'nin gelişini işittiler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile birlikte sabah namazına geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kılıp ayrılınca ashab hemen onun önüne koştular. O sallallahu aleyhi ve sellem onları bu halde görünce gülümsedi ve öyle sanıyorum ki sizler Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeyler getirdiğini duydunuz buyurdu. Ashab evet ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine o aleyhissalatü vesselam o halde sevinin ve sizi sevindirecek şeyi umunuz. Allah'a yemin ediyorum ki bundan sonra sizin adınıza fakirlikten korkmuyorum. Fakat sizin için dünyanın sizden öncekilere serildiği gibi size de serilmesinden ve onların dünya için yarıştıkları gibi sizin de dünya için yarışmanızdan, dünyanın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum buyurdu. Evet kardeşlerim, bugün insanların büyük bir çoğunluğunu rızık endişesiyle dünyanın peşinde koşarken görüyoruz. Oysa onlar rızık vermeye kadir olanın yalnızca Allah Subhanehu ve Teala olduğunu biliyorlar ve ikrar ediyorlar. Ancak buna yakinen iman etmiyorlar. Gerçek şu ki insanlar büyük bir cehaletin içerisinde yüzmekte. Dünya ile ahiret arasındaki dengeyi bir türlü kuramamaktadırlar. Rızık talebi ve iş bahanesiyle namazlarını aksatıyorlar, gevşeklik gösteriyorlar. Allah Azze ve Celle için, Allah'ın rızası için yapmaları gereken amellerin çoğunu unutuyorlar. Bundan sonra Allah Azze ve Celle'nin düşmanları olan münafıklara, müşriklere ve kafirlere yardım ederek gafletlerini kökleştiriyorlar. Müslümanlara karşı kafirlere destek veriyor, kafirlerin bayrağının altında Müslümanlarla savaşıyor ve böylece büyük bir küfrün içerisine düşüyorlar. Görüyoruz ki bu batılı müstekbir kafirlerin hayranı olan bazı ahmaklar da dini halkları uyuşturan bir uyuşturucu olarak görmektedirler. Maalesef kafirler, müşrikler bugün buna inanıyor ve insanları da vatan, millet ve demokrasi isimlerinin arkasında gizlenerek inandıkları bu düşüncenin gereğiyle amel etmeye çağırıyorlar. Bu ise apaçık şirkin ve katışıksız küfrün alametlerinden başka bir şey değildir. İnsanların yaşadığı durum işte maalesef budur kardeşlerim. Bugün ellerindeki din tahrif edilmiş ve değiştirilmiş bir dindir. Asla da ismi İslam değildir. Canları istediği zaman onu uyguluyor, canları istemediği zaman da diledikleri gibi üzerinde oynamaya çalışıyorlar. İlme ve ilim ehline karşı savaş açıyor. Müminlere terörist, vatan haini damgası vuruyorlar ve insanları cehaletin boyunduruğu altında kalmaya mecbur ediyorlar. Öyle ki insanlar cahilliğin ve delaletin karanlığı altında bocalayıp durmaktadırlar. Çoğunlukla intihar ve öldürmeye teşebbüs. İşte bu şehvet ve hevasına uyarak Allah'ın şeriatından yüz çeviren, düşmanı olan insan ve cin şeytanlarının arasına katılan kimselere karşı Allah Azze ve Celle'nin sünnetidir. Rabbimiz şöyle buyuruyor: kim Allah'ı anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. O, Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben görür idim diyecek. Allah Azze ve Celle de işte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun diyecek. Taha suresinin 124-126 ayetleri arası. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle katında tek din olan, tek hak din olan İslam için din halkları uyuşturan bir uyuşturucudur düşüncesini gündeme getirmek en büyük zulümdür. Çünkü İslam şeref ve izzet dinidir. İslam Allah'ın dinidir. İnsanı yaratıcısıyla bağlayan, alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle ile bağlayan, onun görevlerini, yaşaması gereken hayatı ve ona dünyadaki hedeflerini açıklayıp haber veren ilim ve ışık kaynağıdır İslam. İslam insan için dünyada ve ahirette güzel ve huzurlu bir hayat, barış ve emniyet içerir. Her kim bu dine yaklaşıp onun emirlerine uygun bir şekilde yaşarsa, Allah'a itaat ederse, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama itaat ederse hakiki mutluluğu hisseder. Dünya ve ahirette başarılı kimselerden olur. Her kim de İslam'dan uzaklaşırsa cahillerden ve gafillerden olur. Kardeşlerim, insanoğlu Allah Teala'ya karşı vazifelerinin bilincinde olmasına rağmen sanki rızkını kendisini sağlıyormuş gibi rızık endişesine kapılıp Allah'ın emirlerinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden vazgeçtiği ve kutsallığına inandığı birçok şeyden yüz çevirdiği zaman işte o zaman gaflete düşer. Bereket azalır, belalar vuku bulur ve Allah Teala'dan bir azaba düçar olur. Hele bir de rızık kazanma bahanesiyle harama, hatta şirke ve küfre düşen insanlara ne demeli? Subhanallah. Rabbim kalplerimizi dinin üzere sabit tut. Acaba insanlar rızıklarının ve ecellerinin Allah Teala tarafından takdir edilip bölüştürüldüğünü unuttu mu ki hiç ölmeyecekmiş gibi çalışıp eceline ve rızkına ilaveler yapmaya ve onu çoğaltmaya çalışıyorlar? Rabbimiz Allah Azze ve Celle'den yakini bir iman ve afiyet diliyoruz. Rabbimiz Allah şöyle buyuruyor: yeri de döşeyip yaydık, oraya sabit dağlar yerleştirdik ve orada her şeyden ölçülü olarak yetiştirdik. Orada hem sizin için hem de rızıklarını temin edemeyecekleriniz için geçimlikler meydana getirdik. Hiçbir şey yoktur ki hazinesi bizim katımızda olmasın ve biz onu ancak belli bir ölçüye göre indiririz. Hicr suresinin 19-21. ayet-i kerimeler arası. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayetle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: sizden birinizin anne karnındaki yaratılışı 40 günde derlenip toparlanır. Sonra bir o kadar süre içerisinde alakaya dönüşür. Sonra bir o kadar süre içerisinde bir et parçası olur. Sonra melek gönderilir ve şu dört şeyi yazması emrolunur: ameli, eceli, rızkı ve şaki mi, bahtiyar mı olacağı. Daha sonra ona ruh üflenir. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz cennetliklerin amelini işler, kendisiyle cennet arasında bir karış mesafe kalır ama yazısı, kaderi gelip onu geçer ve cehennemliklerin amelini işler de cehennemlik olur. Yine sizden biriniz cehennemliklerin amelini işler ve cehennem ile arasında bir karış mesafe kalır ama yazısı gelip onu geçer de cennetliklerin amellerini işler ve cennetliklerden olur. İmam Buhari'de ve İmam Müslim'de geçen bir hadis. Evet kardeşlerim, hadiste konuşulması gereken çok şey var ama konumuzla bağlantılı olarak unutmayalım ki Rabbimiz bizim rızkımızı daha biz annemizin karnındayken yazmıştır. O yüzden evet, rızkımızı arayalım ama rızkımız için endişelenmeyelim. Rabbimiz o rızkı bize ulaştıracaktır. Yeter ki biz o rızk için harama, şirke, küfre yaklaşmayalım. Vesileler arayarak rızkımızın peşinden helal ölçüsünde koşalım. Gaflete düşmeyelim. Dünyaya meyletmeyelim kardeşlerim. Evet, bir diğer belirti ise, gaflet hastalığının bir diğer belirtisi ise kardeşlerim, Allah'ın dinine düşman olanlarla iyi geçinmek. Yani el vela vel bera akidesini gündeme getirmemek. Gaflet içerisinde olan kimselerin kafirlerle ve günahkarlarla içli dışlı olduğunu görürsün kardeşim. Eğer o kimse hayır ehlinden olursa, onlarla beraber otur kalkarsa, şeytan onu sen salihlerden olduğun müddetçe onlarla bir arada olman sana bir zarar vermez. Kafirlerden, müşriklerden, fasıklardan, facirlerden, günahkarlardan uzak durma ki onların tuzaklarını öğrenesin veya onları doğru yola iletesin diyerek şeytan insanı kandırıp temize çıkarır ve Allah'ın kendisini imtihan etmeyeceğinden, yani bu tuzaktan emin kılar. Bundan Allah'a sığınırız kardeşlerim. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor: Allah'ın azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın mühlet vermesinden emin olamaz. A'raf suresinin 99. ayet-i kerimesi. Artık kafirlerle beraber oturup onlarla arkadaşlığını sürdürürse bu kişi onlara iyiliği emretmekten zamanla vazgeçer ve Allah'ın gazabına maruz kalır. Günahlar, kötülükler bir bir kalbine nakşedilir. Onlara benzer zamanla imanı zayıflar ve Rabbinden uzaklaşmaya başlar. Ancak o bunları fark edemez. Eğer ihmalkarlıkları çoğalırsa dine olan hassasiyetini de tamamen kaybeder. İşte Maide suresinin 78 ve 79. ayet-i kerimeleri. İsrailoğullarından kafir olanlar Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. Onlar işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları iş ne kadar da kötüdür. İşte Allah Azze ve Celle bu kötü ahlaktan sakındırarak işlenen günahlardan hemen sonra hak yoluna yönelmeleri için kullarına şöyle buyuruyor. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eğer şeytan sana bunu unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğu ile oturma emrini vermekte Enam suresinin 68. ayet-i kerimesinde. Rabbim anlayanlardan ve amel edenlerden eylesin bizleri. Evet kardeşlerim, gaflet hastalığının bir diğer belirtisi hayatının bir kısmını Allah'a, diğer kısmını da Allah'tan başkasına tahsis etmektir. Maalesef günümüzde insanların çoğunu günahkarların meşhur sözleri olan bir saat Rabbin için, bir saatte kalbin için sözünü kendisine düstur edinerek hayatına bu şekilde yön verdiklerini görürsün. Subhanallah. Bir saat Rabbin için, bir saatte kalbin için. Aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke müşriklerinin dediği gibi, bir sene senin Rabbin yani İslam şeriatı ile hükmedilsin, bir sene de bizim Darun Nedve'nin hükümleriyle hükmedilsin bu topraklarda. Yani laiklikle, demokrasiyle, faşizmle, komünizmle ila ahir. Subhanallah. Allah'a şirk koşmaktan Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Ve bu müşriklerden ve onlardan müminlere gelebilecek eziyetlerden dolayı da yine Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. İnsanlar sanıyorlar ki itaat konusunda özgürdürler. Diledikleri zaman Allah'a ve Resulüne itaat edebilirler. Diledikleri zaman da Allah'tan başkalarına ya da kendi nefislerine itaat edebilirler. Kendi nefislerinin isteğini yapabilirler. Hayır. Vallahi Rabbimiz Azze ve Celle Ahzab suresi 36 ve diğer birçok ayette bunun olmayacağını, bunu yapan kişinin Müslüman kalmayacağını açıkça bildiriyor. Estağfirullah. Ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin iza qadallahu ve rasuluhu emran. Allah ve Resulü bir iş hakkında bir hüküm verdiğinde iman eden bir erkek ve iman eden bir kadın için bu işte başka bir yol seçme hakkı, bir ihtiyar, bir tercih hakkı yoktur. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat etmiyorsa kişi apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. Şüphesiz ki Rabbimiz Azze ve Celle doğru söyledi. İşte bu kendisini özgür olduğunu hissetmek, zannetmek kalpte büyük bir gaflete yol açar. Telafisi olmayan büyük yaralar meydana getirir. Hayatının bir bölümünü Allah'ın dışındakilere sarf edip büyük günahlara önderlik edecek olan gaflete kalbinde yer veriyor ve bunca gafletin sonucunda da hayatını tamamını şehvetinin rızasına uygun geçirip Rabbini bütünüyle unutuyor. Bundan Allah'a sığınırız. Rabbimiz Azze ve Celle Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi hakkında şöyle buyuruyor. Dediler ki ey Şuayb, babalarımızın taptıklarını terk etmemizi yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmamayı sana namazın mı emrediyor? Oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın. Hud suresinin 78. ayet-i kerimesi. İşte gafletleri ve cahillikleri sebebiyle Allah ile beraber başka ilahlara ibadette hiçbir zararın olmadığını, Allah'ın mal üzerinde hiçbir yetkisinin bulunmayacağını, söz sahibi olmadığını zannettiler. Bugün de öyle diyorlar ya, ne faiz mi? Faiz neden haram olsun ki? Biz ev almayalım mı? Araba almayalım mı? İş yapmayalım mı? Subhanallah. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınıyoruz. Bakara suresi 85. ayet-i kerime kardeşlerim. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında rüsvaylık, rezalet, kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir buyurulmakta. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. İşte bu gaflete, bu delalete düşen insan zamanla bu hastalıkla beraber, bu gaflet hastalığıyla beraber namazlarını da ihmal etmeye başlar. Hiç şüphesiz ki namaz kul ile Rabbi arasında bir bağdır. aynı zamanda İslam'ın direğidir. Malum olduğu üzere bir çadırın sağlamlığı direğinin sağlamlığı ile doğru orantılıdır. Eğer direk sağlam olursa çadır da sağlam bir şekilde durur. Ama direk sağlam değil ise, çürük ise, sakat ise, ihmal edilmiş ise çadırın ayakta durması imkansızdır kardeşlerim. Çadır sahibi direği sağlamlaştırmazsa çadırın yıkılması kaçınılmazdır. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh şöyle diyor: Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile birlikte Tebük'teydik. Dilersen sana işin başını, omurgasını ve hörgücünün zirvesine haber vereyim diye sorunca, evet buyur, bildir ey Allah'ın Resulü dedim. Bunun üzerine o aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: İşin başı İslam, direği namaz, zirvesi de Allah yolunda cihattır. İşte kardeşlerim, kul namazlarına gereken önemi göstermezse önce geciktirmeye ve daha sonra da terk etmeye başlar ve böylece İslam cemaatinden ayrılır, gaflete düşer ve zamanla gafleti onda kökleşir. İşte bu büyük bir hüsran olur. Bundan Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh valilerine şunu yazdı: Bana göre en önemli vazifeniz namazdır. Kim onu vaktinde kılarsa dinini korumuş olur. Kim de namazlarını ihmal ederse, gevşeklik gösterirse, geciktirirse diğer vazifelerini haliyle daha çok ihmal eder. Yatsıyı kılmadan yatanların gözüne uyku girmesin. Yatsıyı kılmadan yatanların gözüne uyku girmesin. Yatsıyı kılmadan yatanların gözüne uyku girmesin. Sabah namazını da yıldızlar batmadan parlakken kılın diye mektup yazıp valilerine gönderiyor. Bu rivayet de İmam Malik'te namaz kısmında geçmekte olan bir rivayet. Rabbim bizleri namazı hakkıyla huşu içerisinde ikame eden kullarından eylesin. Evet kardeşlerim, gaflet hastalığına yakalanan kullar, ki bu akşam son olarak aktaracağımız belirti nefis muhasebesi yapmaması hastalığıdır. Kim ki nefsini gözetim altında tutmuyorsa bilsin ki gaflet onu hakimiyeti altına almıştır. Çünkü insanoğlu tabiatı, yaratılışı gereği unutur kardeşlerim. Hata yapabilir. Eğer nefsini hesaba çeker ise o hatasını engel olur ya da tevbe eder, o hatasını düzeltir. Allah Azze ve Celle'den bağışlanma diler. Aksi takdirde bütün bunlar kişiyi gaflete ve helake doğru götürür. Özellikle de nasihat edenlerin azaldığı ve dinini gözden çıkarıp dünyaya önem veren münafık ve dal kavukların çoğaldığı şu günlerde. Bu nedenle selef-i salihin hesaba çekilmeden önce nefsini hesaba çek, mizana konulmadan önce amellerini tart demiştir. Hiç şüphesiz ki nefis muhasebesi amellerine özen göstermeyen münafıkların aksine Allah Azze ve Celle'nin mümin kullarına verdiği bir hediyedir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kullarına nefislerini hesaba çekerek kontrol altına almalarını emretmiş ve şöyle buyurdu Haşr suresinde: Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Haşr suresi 18 ve 19. ayet-i kerimeler. Rabbim bizleri bu hastalıklardan uzak eyle, beri eyle. Ya Rabbi huyumuzu ve yaratılışımızı güzel eyle. Ya Rabbi bizi hoşlanılmayan huylardan uzak eyle. Allahümme amin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu İyilik yapanların mükafatıdır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Tahrim 10-12. Firavun'un hanımı Asiye'nin duası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Onlara hıyanet ettiler. Kocaları Allah'tan hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi girenlerle birlikte siz de ateşe girin denildi. Allah inananlara da Firavun'un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti:
2: Rabbim, bana yanında cennetin içinde bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar ve beni şu zalim toplumdan kurtar.
1: Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Fırsat

Kırksal FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
12: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
1: www.ozelfm.net.
0: ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlül ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Ve üfevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Kale Allahu Teala fi kitabihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Kellezine min qablikum kanu eşedde minkum kuvveten ve ekseren envalen ve evlada. Festemta'tum bi halaqikum kemestemta'allezine min qablikum bi halaqihim ve khuddum kellezî khadu. Ulaika habitat amaluhum fid dunya vel ahireh ve ulaika humul hasirun. Kardeşler, okumuş olduğum ayeti celile Tevbe suresinin 69. ayeti, biliyorsunuz Tevbe suresinin başından başladık, buraya kadar gelmiştik. Daha önceki, bundan önceki ayetlerde, bundan önceki dersimizde münafıklardan bahsetmiştik. Tebük seferinde münafıkların Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve Müslümanların aleyhine olan tutumlarından, İşte Müslümanlarla dalga geçmelerinden, Peygamberimizle alay etmelerinden bahsetmiştik. Bu 69. ayetinde de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: Kellezine min kablikum. Ey münafıklar, sizler sizden öncekiler gibisiniz aynı. Kellezine min kablikum. Yani bundan önceki gelip geçen peygamberlerin zamanındaki kafirler, münafıklar nasılsa, onlar da peygamberlerine nasıl hakaretler etmişlerse, peygamberleriyle dalga geçmişlerse, sizler de sizden önceki o kafirler gibi, münafıklar gibi oldunuz aynı. Kellezine min kablikum kanu eşedde minkum kuvveten ve eksera envalen ve evlada. Halbuki onlar kuvvet bakımından sizden daha kuvvetliydi. Güçlü kuvvetliydi onlar. Sizden daha kuvvetliydi onlar. Kanu eşedde minkum kuvveten. Kuvvet bakımından onlar sizden daha şiddetliydi. 2 metre, 2,5 metre boyları olduğu söylenir onların. Kuvvet bakımından onlar sizden daha kuvvetliydi. Ve eksera envalen, ve malca da sizden daha zengindi onlar. Ve evladen, ve evlatca da sizden daha çoktu onlar. Ama onlar da azaba uğradılar. Yani kuvvetlerine güvenerek peygamberleriyle dalga geçtiler, Müslümanlarla dalga geçtiler, evlatlarıyla işte övünerek, evlatlarına güvenerek, mallarına, mülklerine güvenerek, Karun gibi mesela, onlar da sizin gibi aynı peygamberleriyle alay ettiler, peygamberleriyle dalga geçtiler, onun tebliğine kulaklarını tıkadılar ama kendilerine azabın gelmesine engel olamadılar. Onlara da azap ettim, yok ettim diyor Cenab-ı Allah. Sizi de yok edebilirim ben. Kellezine min kablikum kanu eşedde minkum kuvveten ve ekthera envalen ve evlada. Festemte'u bi halagihim. Onlar dünyadaki paylarını aldılar. Dünyada ne istiyorlarsa onları aldılar. Kafirlerin şeyi nedir? Dünyada yeme, içme, affedersin çiftleşme, hayvan gibi yaşamadır kafirlerin bu dünyadaki şeyi. Bütün ömürleri bu dünyadır. Ahiret diye bir şeyleri yoktur onlar için. Dolayısıyla bu dünyadan istediklerini aldılar onlar. Festemte'u bihalâgihim. Dünyadaki paylarını aldılar onlar. Festemte'utum bihalâgikum. Siz de bu dünyadaki payınızı alacaksınız. Ancak bu dünyadaki ne istiyorsanız o payı alabilirsiniz sizler de. Kemestemte'allezine min kablikum. Sizden öncekilerin dünyadan aldığı pay gibi siz de bu dünyadan payınızı alacaksınız. Ve huttum kellezî hâdû. Ve onların batılla oyalandıkları gibi, batıla daldıkları gibi siz de batıla daldınız. Ve huttum kellezî hâdû. Onların batıla daldığı gibi, daldıkları gibi siz de batıllara daldınız, küfre daldınız, şirke daldınız, haramlara daldınız sizlerde. Ulaike habitat amaluhum, onların dünyada yaptıkları bütün ameller boşa gitmiştir. Ya kimin? Kafirlerin. Yani dünyada belki iyi şeyler de yapabilirler. Mesela annesine babasına kafirler de hürmet gösterebilir. Nitekim Mekkeli müşrikler anneye babaya çok itaatkardılar. Anneye babaya öf bile demiyorlardı. Onlar da hayır yapabilirler. Mesela Mekkeli müşrikler Kabe'ye iyi bakıyorlardı, değil mi? Kabe'ye iyi bakıyorlardı. Gelen hacıları doyuruyorlardı, içiriyorlardı onların. Kurban kesiyorlardı, tavaf ediyorlardı onlar da. Ama amel ancak imanla beraberdir kardeşler. İman olmadıkça yapılan hiçbir amelin karşılığı yoktur. Bundan dolayı Cenab-ı Allah diyor ki burada ulaike habitat amaluhum. Onların amelleri boşa gitmiştir. Dünyada yaptıkları ameller boşa gitmiştir. Öbür tarafta o amellerin hiçbir karşılığını bulamayacaklar. Ulaike habitat amaluhum fid dunya, onların dünyada yaptıkları ameller boşa gitmiştir. Vel ahire, ahirette de boşa gitmiştir. Yani dünyada Allahu Teala Celle Celaluhu onlara sevap yazmayacağı gibi ahirette de onlara mükafat vermeyecektir. Ve ulaike humul hasirun, onlar hüsrana uğrayanların ta kendileri olacaktır. Çok hasar oldu deriz biz. Buradan geliyor bak bu kelimede. Hasara uğradı deriz. Hüsrana uğramak demek zarara uğramak demektir kardeşler. Onlar zarara uğrayanların, ziyana uğrayanların ta kendileridir diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Bu zarara uğramak nedir kardeşler? Cehennem. Onlar cehenneme gidecekler ve orada ziyana uğrayacaklardır. Yaptıklarının karşılığını çekeceklerdir diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. 70. ayette de diyor ki elem ye'tihim nebe'ullezine min qablihim kavmi Nuhin ve Adin ve Semude ve kavmi İbrahim ve kavmi İbrahim'e ve ashabi Medyen'e vel mü'tefikat. Onlara Nuh kavminin, onlara tufanla helak edilen Nuh kavminin, rüzgarla helak edilen Ad kavminin, büyük bir gürültüyle, bir sayhayla yok edilen Semud kavminin ve verilen, kendilerine verilen nimetler kendilerinden alınarak helak edilen İbrahim kavminin ve tartı ve ölçüde haddi aşarak peygamberlerin tebliğine kulak kapayarak helaka uğrayan Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi, Medyen kavminin vel mütefikat, yerin altı üstüne getirilerek helak edilen Lut kavminin haberleri onlara gelmedi mi diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Evet, Allah-u Teala Celle Celaluhu Nuh kavmini, Nuh Aleyhisselam 950 sene onlara tebliğ etti fakat iman etmediler. Çok az bir kimse, bazı tefsirlerde 80 kişi kadar iman ettiği söylenir, Allah-u Alem. Çok az kişi iman etti. 950 sene tebliğ yaptı onlara. 950 sene peygamber olarak onların arasında kaldı. Ama peygamberin bütün davetlerine ne yaptılar? Kulaklarını tıkadılar. Nuh Aleyhisselam birçok surenin ayetinde ya Rabbi gece gündüz demedim ben onlara tebliğ ettim dediler dedi. Ama iman etmediler ve ondan sonra Allah-u Teala ya Nuh bundan sonra kavminden hiçbir kimse iman etmeyecek deyince dedi ki ya Rabbi yeryüzünde bir tane kafir bırakma dedi. Allah duasını kabul etti ve Nuh Aleyhisselam inananların dışında, Nuh Aleyhisselam'ın kavminden inananların dışında bütün bir kavmi yok edildi. Tufanla beraber. Ad kavmi ne yaptı? Rüzgarla yok edildi. Bir Cenab-ı Allah bir fırtına verdi, bir fırtına verdi kardeşler. Adamları fırtınanın girmediği delik kalmadı. Evlere kadar nerelere girdiyse adamları kaldırıp kaldırıp duvarlara çarptı. Yani kağıdın savrulduğu gibi. Ya bu adamı nasıl savurur falan demeyin. Ben Almanya'daydım. Avrupa'da çok feci bir fırtına olmuştu, İngiltere'de falan. Tırları falan kağıt gibi kaldırıp atıyordu fırtına. Yoldaki tırları şöyle kaldırıp fırlatıyordu yani. Böyle bir fırtınaydı. Şimdi onu görünce bu ayeti anlamak daha kolaylaşıyor. Kaldırıp kaldırıp duvarlara çarptı, evlerine çarptı ve Cenab-ı Allah onların hepsini bu şekilde rüzgarla helak etti. Semud kavmini Cebrail Aleyhisselam bir bağırmasıyla, bir haykırışıyla yok etti. Beyinleri parçalandı. Kulak zarları ve beyinleri parçalandı o sayhadan. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bir sivrisinek sürüsü gönderdi. Sivrisinekle yok etti onları. Medyen halkını da yine Cenab-ı Allah Celle Celaluhu çeşitli şekillerde helak etti. Vel müttefikat da kardeşler, müttefikat altı üstüne getirilen yer demektir. Müttefikat. Neden? Lut Aleyhisselam'ın kavmi. O zamana kadar Hazreti Adem'den kendi zamanına kadar hiçbir insanın yapmadığı bir fiili yaptılar. Hiçbir ümmetin yapmadığı bir fiili yaptılar. Neydi o? Erkek erkeğe yaklaşmak. Yani bugünkü tabirle homoseksüellik. İlk homoseksüelliğe başlatan onlar oldu. Ve Lut Aleyhisselam onlara tebliğ etti. Yapmayın dedi. Etmeyin. Sizden öncekilerden hiç kimsenin yapmadığı bir şey mi yapıyorsanız, kadınları bırakıyorsunuz da erkeklere mi gidiyorsunuz dedi. Fakat dalga geçtiler. Dediler ki Lut ve ona inananlar temizlermiş dedi. Veya biz pisimiş, bunlar temizmiş dediler. Dalga geçtiler. Sonradan Allah-u Teala gökten taş yağdırdı kardeşler. Lut aleyhisselama sadece iki tane kızı iman etmişti. Karısı bile iman etmemişti. Hani iki tane genç yakışıklı melek gelmişti. İki tane genç şeklinde. Geldiler, o melekleri de erkek zannettiler. Onu da istediler. O misafirlerini bize vereceksin dediler. Gece olunca onlar dediler ki ya Lut, sen ve sana inananları alın, sabaha karşı burayı terk edin. Ama arkanıza dönüp bakmayacaksınız dedi. İki kızını aldı, orayı terk etti Lut aleyhisselam. Arkanıza dönüp bakmayacaksınız. Burayı hemen terk edeceksiniz. Ama senin hanımın da burada kalanlardan olacak. Çünkü o da inanmıyordu. Cenab-ı Allah gökten taş yağdırdı. Sonra yerin altını üstüne getirdi. Ters çevirdi yeri Cenab-ı Allah. Ve onları yerin dibine gömdü kardeşler. Vel müttefikat derken o altı üstüne getiren yer diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Bugün o sizin hani Lut Gölü dediğiniz ya da Ölü Deniz diyorsunuz ya. Orası tam. Sodom ve Gomorra isimli iki tane şehir vardı orada. Aşağı yukarı nüfusu 100.000 civarındaydı diyor tefsirlerin yazdığına göre. Şu anda o Ölü Deniz dediğiniz yer, Ürdün'den İsrail arasında, o Ölü Deniz dediğiniz yer deniz seviyesinden 400 metre aşağıdadır kardeşler. 2005-2006 yılında hacca gittiğimde ben Ürdün üzeri gitmiştim. Orada bir gece bir gündüz kaldık Ürdün'de. Oraları mihmandar gezdirmişti bize. O Lut Gölü'ne de gitmiştik. Hala bir tane canlı yaşamıyor orada. Çünkü tuz oranı çok fazla. %38. Hala Allah'ın verdiği bela hala orada kendisini gösteriyor. Dolayısıyla altı üstüne getirilen insanların haberleri gelmedi mi onlara diyor. Halbuki bunlar onların bulunduğu, yani Mekke ve Medine'ye yakın yerlerdi bunlar. Ticaret için Şam'a giderken ya da İran'a ya da Yemen'e giderken çoğu zaman bunların bulunduğu yerlerden geçiyorlardı. Ve anlatıla anlatıla bunların haberleri kendilerine gelmişti. Yine buralardan geçer gelip geçerken bunların kalıntılarını görüyorlardı. Bu yok edilen kavimlerin kalıntılarını görüyordu. Hatta ve hatta bir ordunun yok edilmesini kendi gözleriyle gördü. Ebrehe ordusunu, değil mi? Yani daha kendiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan 55 gün önce olmuştu o. Ebabil, sürü sürü kuşların gelip gagalarında ve ayaklarında taşıdıkları taşı atıp füze gibi buradan girip altlarından çıkıyordu. Ekin biçer gibi biçilmişti. Allah-u Teala onların bakarak, dağlardan bakarken onlar, Allah-u Teala onu helak ediyordu. Kendilerinden önce gelip geçmiş kavimlerin haberleri onlara gelmedi mi diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Etethum rusuluhum bil beyinat. Onlara da peygamberleri çeşitli mucizelerle gelmişti. Yani o kavimlerin peygamberleri de kendilerine çeşitli mucizelerle gelmişti. Mucize istediler, mucize gösterdiler. Mesela işte Hazreti Salih'e dediler ki sen peygambersen haydi bakalım şu kayanın içinden bize bir deve çıkart bakayım bir dediler. Kaya yarıldı. Allah mucize gösterdi Hazreti Salih'in eliyle. Deve çıktı. Ve dedi ki bak onların bir içme suyu vardı. Deve o kadar su içiyordu ki bir kabilenin içtiği kadar içiyordu bir günde. Dedi ki su içme sırası bir gün devenin bir gün sizin dedi. Ve sakın iyi yaklaşmanın dışında bu deveye kötü bir şekilde yaklaşmayın dediler. Ama onlar dediler ki ya bu deveyi öldürelim bunun sırasını da biz alalım dediler. Ve devenin bacaklarını doğradılar, deveyi öldürdüler.
2: Allah-u Teala'nın bildirmesiyle Hazreti Salih dedi ki 3 gün daha yaşayın dedi. 3 gün daha. 3 gün sonra yok edileceksiniz. Yine dalga geçtiler. Hani bize vaat edip durduğun azap nerede dediler. Salih Aleyhisselam inananlar orayı terk ettiler ve gerçekten 3 gün sonra mahvoldular. Yok edildiler. Cenab-ı Allah bundan Allah Resulü'nün zamandaki münafıkları tehdit ediyor. Diyor ki sizden önceki işte efendim Nuh kavminin, Ad kavminin, Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen kavminin ve Lut kavminin başına gelenlerin haberi size gelmedi mi? Bundan tehdit ediyor. Onları nasıl yok ettiysek sizi de yok ederiz diyor. Onlara nasıl azap ettiysek size de aynı azabı tattırırız diyor Cenab-ı Allah bu ayetiyle. Etethum rusulun bil beyinat, onlara da peygamberleri tıpkı bu Hazreti Muhammed'in içinizde yaşayan Muhammed'in size peygamber olarak gönderdiğim benim Resulümün size çeşitli mucizeler göstermesine rağmen ayı ikiye böl dediniz böldü. Şunu yapın dediniz yaptı. Ama hala ona iman etmiyorsunuz. Hala onunla dalga geçiyorsunuz. Müslümanlarla alay ediyorsunuz. Onların başına getirdiğim belalar, musibetler sizin başınıza da pekala gelebilir diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Evet. Etethum rusuluhum bil beyinat fema kanallahu li yazlimahum velakin kanu enfusuhum yazlimun. Halbuki Allah onlara zulmetmedi. Tam tersine onlar kendi kendilerine zulmetti diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Yani onların böyle mahvedilmeleri, helak edilmeleri Allah'ın bir zulmünden dolayı değildir. Tam tersine yaptıklarının bir karşılığı olarak yani ceza olarak onlar helak edildiler ve kendi kendilerine zulmettiler. Başlarına gelen belaları ve musibetleri kendi yaptıklarıyla, kendi elleriyle kazandılar. Bundan dolayı da helak edildiler diyor Cenab-ı Allah. Nitekim birçok ayette اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلُمُ النَّاسِ. Allah insanlara asla zulmetmez. وَلَاكِنْ يَظْلِمُوا اَنْفُسَهُمْ. Fakat onlar kendi kendilerine zulmederler diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Burada da aynısını buyuruyor. Diyor ki فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah onlara zulmetmedi, tam tersine onlar kendi kendilerine zulmettiler. Buraya kadar münafıklardan bahsettikten sonra Cenab-ı Allah münafıkları tehdit ettikten sonra münafıkların fıtri hallerini bize beyan ettikten sonra karakterlerini bize beyan ettikten sonra şimdi de Cenab-ı Allah müminlere dönüyor kardeşler. Ve diyor ki 71. ayette vel müminune vel müminatu ba'duhum evliyâhu ba'd ye'murune bil ma'rufi ve yenhevne anil münkeri ve yugimune salate ve yutune zekate ve yuti'unallahe ve rasule ulaike seyerhamuhumullah innallaha azizun hakim. Müminlere gelince vel müminune vel müminat, mümin erkekler ve mümin kadınlara gelince ba'duhum evliyâhu ba'd, onlar da birbirlerinin dostlarıdır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Çünkü innemel müminune ihvetun. Çünkü müminler ancak kardeştirler. Peki bu dostluğun, bu kardeşliğin gereği olarak ne yaparlar onlar? Ye'murune bil ma'rufi ve yenhevne anil münker. Onlar birbirlerine marufu, iyiliği, güzelliği emrederler. Ve yenhevne anil münker. Kötülükleri de birbirlerine nehyederler. Kötülüklerden de birbirlerini sakındırırlar. Öyleyse mümin kardeşliğin gereği neymiş kardeşler? Mümin bir kardeşimiz hata yaptığı zaman, günah işlediği zaman onu uyarmakmış. Kardeş bak biz Müslümanız. Gel bundan vazgeç. Bak bu haramdır. Bak bu sana ceza olarak dönecek. Gel tevbe et, bu halini düzelt diyeceğiz. Bana ne? Her koyun kendi bacağından asılır gibi Yahudilerin bize öğrettiği sözlere tutunmayacağız. Hani bazı nasihat edince öyle diyorlar bazıları. Ya sana ne diyorlar ya? Sen kendine bak diyorlar. Doğru mu? Halbuki Allah ayetinde diyor ki vel müminune vel müminatu ba'duhum evliya'u ba'd. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostudur. Ye'murune bil ma'ruf ve yenhevne anil munkeri ve yuqimune salate ve yu'tune zekate ve yuti'une Allahe ve Rasule. Onlar birbirlerine iyiliği emrederler, kötülükleri nehyederler, namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler diyor. Müminin özelliklerini sayıyor Cenab-ı Allah. Müminin özelliği neymiş? Birbirlerine emri bil maruf yapmak, nehy anil münker yapmak, beş vakit namazı noksansız olarak kılmak, fakirin hakkı olan zekatı vermek, Allah'ın kitabındaki emir ve yasaklara itaat etmek. Çünkü ve yuti'un Allahe ve Resulüh dedi. Ve Allah'tan bize sağlam olarak gelen, sahih olan gelen emir ve yasaklarına da Allah Resulüne de itaat etmek. Çünkü ayetlerin birçoğunda ati'ullahe ve ati'ur Resul diyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin diyor. Burada da dedi ki onlar Allah'a ve Resulüne itaat ederler dedi. Ulaike seyerhamuhumullah. Onlar var ya, onlar işte rahmet edilecek olan, kendilerine merhamet edilecek olanlar, Allah'ın rahmetini ümit edecek olanlar işte onlardır diyor Cenab-ı Allah. İşte müminleri dost bilen, müminleri kardeş bilen, onlara iyiliği emreden, iyiliğe teşvik eden, iyiliği tavsiye eden ve kötülük yaptıkları zaman, haram işledikleri zaman onları ikaz eden, onları uyaran, onları kötülüklerden vazgeçiren, beş vakit namazı kılan, zekatı veren ve Allah'a ve Resulüne itaat edenmiş müminin vasıfları kardeşler. Müminde bulunması gereken vasıflar. Mümini özetledi Allah-u Teala Celle Celaluhu. İşte mümin böyle olur dedi Cenab-ı Allah. Eğer müminseniz böyle olacaksınız. Benim rızama ermek istiyorsanız, benim cennetime girmek istiyorsanız bu vasıflarla vasıflanacaksınız diyor Cenab-ı Allah. Ulaike seyerhamuhumullah, kendilerine rahmet edeceğim insanlar da böyleleridir diyor. Rahmet etmek ne demek? Affetmek, onlardan razı olmak ve bunun sonucunda da cennetine onları girdirmek, cennetine dahil etmek. İnnallâhe azîzun hakîm. Çünkü Allah azizdir, yüceler yücesidir. Hakim, hüküm koyandır. Koyduğu hükümle kullarını yargılayandır, hesaba çekendir diyor. Bu bir tehdit ifade ediyor. Eğer böyle olmazsanız Allah azizdir, yücedir, hakimdir, size hesabınızı sorar diyor Cenab-ı Allah. Tehdit ifade eder. İnnallâhe alîmun hakîm. İnnallâhe azîzun hakîm. Allah züntikamdır diyor başka ayetlerde de. Allah intikamını alır diyor kardeşler. Ve adallahul müminine vel müminati cennetin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ve mesakine tayyibeten fi cenneti adn ve ridvanun minallahi ekber zalike huvel fevzul azim. Evet, bu da 71. ayet. Cenab-ı Allah diyor ki ve adallahul müminine vel müminat. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara vaat etti. Hangi mümin erkekler ve mümin kadınlar? Yukarıda vasıfları bulunan mümin erkekler ve mümin kadınlar. Çünkü kendisine rahmet edeceği mümin erkek ve mümin kadınlardan bahsetti Cenab-ı Allah yukarıda. Ve rahmete uğrayacak olanların da kendilerine rahmet edeceği, kendilerine merhametle davranacağı müminleri beyan etti Cenab-ı Allah bir üst ayette. Burada da diyor ki ve adallahul müminine vel müminat. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara vaat etti. Neyi vaat etti? Cennetin tecri min tahtihel enharu halidine fiha. İçinde ebedi kalacakları ve altlarından ırmaklar akan cennetleri vaat etti Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Bak, cennet demedi. Ne dedi? Cennet dedi. Cennetleri vaat etti. Çünkü cennet, hani 7 tane cehennem var, 8 tane cennet var. Herkes imanının kuvvetine ve ameline göre bir cennete gidecek. Kimisi Darüsselam'a gidecek, kimisi Adın cennetine gidecek, kimisi Firdevs cennetine gidecek mesela. Bundan dolayı da Cenab-ı Allah bu müminlere içlerinde ebedi kalacakları ve altlarından ırmaklar akan. Şimdi düşün ki bir villanız var, çok geniş bir bahçeniz var, içinden de bir ırmak akıyor. Her şeyiniz var. Her istediğiniz yemiş, İstediğiniz zaman eğiliyor, alıyorsunuz. Her istediğiniz neyse onu elde ediyorsunuz. Böyle bir cennet düşünün kardeşler. Evet, içlerinde ebedi kalacakları ve altlarından ırmaklar akan cennetleri vaat etti. Mümin erkek ve mümin kadınlara diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Başka ve mesakine tayyibeten fi cenneti adn ve adın cennetlerinde çok güzel evler vaat etti. Ve mesakine, meskenin çoğulu mesakin. Hala meskeni kullanıyoruz değil mi? Hala. Ve mesakine tayyibeten fi cenneti adn, adın cennetlerinde çok güzel meskenler vaat etti Cenab-ı Allah. Oranın şeyleri, tuğlaları, kimi köşklerinin tuğlaları altından, kimi köşkleri tuğlaları gümüşten, duvarları zebercetten, inciden, Allah Resulü'nden gelen hadislerden dolayı. Evet. Ve rıdvanum minallahi ekber. Bundan hariç olarak, yani Cenab-ı Allah cennette onlara verdikleri nimetlerin dışında bir de kendi rızası vardır. Allah'ın rızası ise daha büyüktür. Ekber. Ve rıdvanum minallahi ekber. Allah'ın rızası ise daha büyüktür diyor. Bu şeyin ayette diyorlar ki burada Allah'ın rıdvanından maksat Allahu Teala Celle Celaluhu cennetlikler hepten cennete girdikten sonra ve nimetlere kavuştuktan sonra Allah kendilerine soracak. Diyecekler ki ey kullarım, nimetlere erdiniz mi? Erdik ya Rabbi. Peki nimetlerden hoşnut musunuz? Hoşnutuz ya Rabbi. Size bundan daha fazla bir şey vereyim mi? Ya Rabbi, bize vereceğin her şeyi verdin zaten. Daha bundan fazlası ne olabilir ki? Diyecekler. O zaman Cenab-ı Allah kendi cemalini gösteriverecek diyor. Buradaki ve rıdvanun minallahi ekberdeki şeyin Allah'ın cemalini görmesi olarak tefsir alimleri açıklamışlar. Allah cemalini gösteriverecek. Bu onlar için bütün nimetlerden daha üstün olacak. Zalike huvel fevzul azim. İşte bu büyük bir kurtuluştur. Faze kurtulmak demektir Arapçada. Bu onlar için çok büyük bir kurtuluştur. Fevzul azim. Şimdi münafıklardan bahsetti. Münafıkların çirkin fiillerinden bahsetti Cenab-ı Allah. Sonra da müminlere döndü. Müminlerin halinden, nasıl mümin olmaları gerektiğini, müminlerin sıfatlarından bahsettikten sonra şimdi de Allahu Teala Celle Celaluhu peygamberine dönüyor ve diyor ki ya eyyühen nebiyyü cahidil küffara vel münafikine vağluz aleyhim ve me'vahum cehennem ve bi'sel masir. Ya eyyühen nebi, ey nebi, Allahu Teala peygamberine ya eyyühen rasul diye hitap ediyor ya da eyyühen nebi, ey nebi diyerek hitap ediyor. Kardeşler bakınız, sahabilerin hiçbirisi peygamberimize ya Muhammed dememişlerdir. Ancak bedevi Araplar, yeni Müslüman olmuş o konar göçer Araplar geldiği zaman, mesela Akra bin Habis gibiler falan, ey Muhammed çık seninle konuşacağız diyorlardı. Ve Allah-u Teala bunların böyle hitabını akılsızlar diye, bunları akılsızlar diye tarif ediyor Hucurat suresinde bize. Allah Resulü'nün ashabı hiçbir zaman ya Muhammed dememişlerdir kardeşler. Ya Resulallah, ya Nebi Allah demişlerdir. Ama günümüzde hocalar kürsüde bazı ediyorlar, Ahmet'ten Mehmet'ten bahseder gibi peygamberimizden bahsediyorlar. Muhammed şöyle yapmış, Muhammed böyle yapmış falan gibisinden. Ya da Muhammed Aleyhisselam şöyle yaptı falan filan diye. Allahu Teala da peygamberine öyle hitap ediyor. Ya eyyühen nebiyyü, ey nebiyyü. Cahidil küffara vel münafikine, kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Mücadele et. Vağluz aleyhim ve onlara sert davran. Hani bizim peygamberimizi şey gösteriyorlar ya, peygamberimiz barış peygamberidir, şöyle peygamber... Mekke dönemindeki tebliğ farklıdır. Medine'deki tebliğ farklıdır. Mekke'de İslam'ın ilk başında kafirlere bir tebliğ var. Yumuşak, onlara yumuşak dil kullan diyordu Allah-u Teala Celle Celaluhu. Onlardan gelen saldırılara, şeylere karşı da sabredin diyordu. Sabredin. Ama Medine'de devlet oldular. Mekke'de azınlıktaydılar. Burada dedi ki Medine'de Hac suresinin 39. ayetinde Cenab-ı Allah cihada şeydi. O zamana kadar cihada izin verilmiyordu. Kendilerine zulmedilenlere zulme uğramalarından dolayı cihad etmelerine izin verildi diyor Hac suresinin 39. ayetinde. Burada da Cenab-ı Allah diyor ki ya eyyühen nebiyyü cahidil küffara vel münafigine vağluz aleyhim. Ey nebi, kafirlerle ve münafıklarla cihad et, mücadele et ve onlara sert davran diyor. Sert davran. Sende bir sertlik bulsunlar. Müminlerde bir sertlik bulsunlar. Korksunlar, çekinsinler. Ve mevahum cehennem. Onların varacağı yer, varacağı durak cehennemdir. Onların varacağı yer, duracağı yer cehennemdir. Ve bi'sel masir. Orası ne kötü dönülecek yerdir. Ne varılacak, kötü varılacak yerdir orası. Çünkü hep yanma var orada. Susasa zakkum zehri içirilecek. İrinler içirilecek. Ve o zehirler buradan içerlerken şeylerini yakıp inecek. Yemek borularını falan yakıp gidecek. Ve mevahum cehennem, onların durağı cehennemdir. Varacağı yer cehennemdir. Ve bi'sel masir, orası ne kötü durulacak yerdir. Ne kötü yerdir orası. Şimdi tekrar münafıklara dönüyor Cenab-ı Allah. Yahlifune billahi ma galu. Söyledikleri şey hakkında Allah'a yemin ediyorlar. Yahlifune billahi ma galu ve lekad galu kelimetel küfri ve keferu ba'de islamihim ve hemmu bima lem yenalu. Söyledikleri sözden dolayı Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki Müslüman olduklarını söyledikten sonra küfür kelimesini söyleyerek küfre girdiler diyor Cenab-ı Allah. Ba'de islamihim. Müslüman olduklarını açıkladıktan sonra o küfür kelimesini söyleyerek küfre girdiler onlar. Peki ne o küfür kelimesi? Allah adına niye yemin etmişler? Burada bir iki tane rivayet var. Bu ayetin iniş sebebinde kardeşler. Allah'a yemin ederler ayetinin nüzulü konusunda daha hak şöyle demiştir. Münafıklar Resul'le beraber Tebük'e çıktılar. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman Resulullah'a ve ashabına küfrettiler. Münafıklar bir araya geldiklerinde, şöyle bir araya gelip toplandıklarında dine taan ettiler. Dine hakaret ettiler. Dinle dalga geçtiler. Huzeyfe onların söylediklerini işitti. Hazreti Huzeyfe. Resulullah'a geldi ve nakletti onlar. Ya Resulullah, senin hakkında ve dinimiz hakkında şöyle şöyle diyorlar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları çağırarak sizden bana ulaşanlar nedir diye sordu onlara. Onlar da bir şey söylemedikleri konusunda Allah adına yemin ettiler. Vallahi biz böyle bir şey söylemedik dediler. Bunun üzerine onları yalanlamak için Cenab-ı Hak bu ayeti indirdi. Bir rivayet böyle. Bir başka rivayet İbn-i Cerir et-Taberi'nin tahric ettiği rivayette Katade şöyle demiştir. Bize naklonduğuna göre biri Cüheyneli, diğeri Gıfarlı iki adam kavga etti. Gıfarlı Cüheyneli'ye üstün geldi. Bunun üzerine Abdullah İbni Übey İbni Selül, kim bu? Münafıkların başı. Bu dedi ki ey Evsoğulları, Allah Resulü Medine'ye gelmeden önce Medinelilerin lideriydi bu. Ve kendisini kendilerine kral seçmek üzereydiler. Hatta taç yaptırmışlardı kendilerine. Kral edineceklerdi. Fakat Allah Resulü Medine'ye gelince Allah Resulü'ne iman ettiler. Onu kral seçemediler. Bu da bütün kininden dolayı. Kendisi aşağı yukarı 300 civarında münafık vardı. Çünkü Tebük seferinde Uhud'a giderlerken 1000 kişi kadar Allah Resulü kişiyle yola çıktı. Yarı yolda 300 kendisi gibi olan 300 tane münafıkla ordudan ayrıldı. Biz savaşın olduğunu zannetmiyoruz. Savaşın olduğunu bilsek biz de gideriz dedi ve 300 tane münafıkla beraber ayrıldılar oradan. İşte bu Abdullah İbni Übey İbni Selül diyor ki ey Evsoğulları, kardeşinize yardım edin. Muhammed'le bizim misalimiz şu sözün ifade ettiği manadan başka bir şey değildir. Besle onu, yesin seni. Hani bizim şeyimize besle kargayı, oysun gözünü derler ya, onun gibi. Demek ki onlarda da besle onu, yesin seni. Vallahi eğer Medine'ye geri dönersek bizden daha aziz olan, daha zelil olanı çıkaracak dedi. kendilerini aziz görüyor, peygamberimizi ve Müslümanları ise zelil görüyor. Medine'ye vardığımız zaman aziz olan bizler, zelil olan onları Medine'den sürüp çıkaracağız diyorlar. Bu küfür. İşte ne dedi Cenab-ı Allah? Bunu da gidiyor Zeyd bin Sabit olacak Allah-u Alem. O gidiyor Allah Resulüne söylüyor. Daha 15 yaşında bir genç. Ya Resulallah böyle şey söylüyor deyince Allah Resulü onları çağırdılar. Böyle söylemedikleri hakkında Allah adına yemin ettiler. Vallahi biz böyle bir şey söylemedik. Bu genç bize iftira atıyor falan dediler. Hatta ashabın birçoğu o gence taan ettiler. Sen doğru duyup duymadığını bilmeden gelip de böyle niye şeyleri anlatıyorsun? İnsanların aleyhine konuşuyorsun. Burada fitne mi çıkarıyorsun falan gibisinden gence taan ettiler. Fakat onların söylediklerinin doğru olduğunu, yani o küfür sözlerinin söylediklerinin doğru olduğunu beyan eden ayetler inince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gence yaklaştı, kulağını hafifçe tuttu. Ey genç, Allah seni verdiğin haberde tasdik etti dedi. Cenab-ı Allah burada ne diyordu kardeşler? Diyor ki yahlifune billahi ma galu, söyledikleri şey hakkında Allah'a yemin ediyorlardı. Yani vallahi biz onu söylemedik diyerek yemin velakat galu kelimetel küfri, halbuki o küfür kelimesini söylediler onlar, söylemişlerdi. Ve keferu ba'de islamihim, ve o kelimeyi söyledikten sonra da İslam olduktan sonra, Müslüman olduktan sonra küfre girdiler. Neymiş kardeşler? Elfazı küfür ve efalı küfür dediğimiz şey. Hani bunun birkaç defa dersini yaptık. Elfazı küfür neydi? Küfür sözler. Allah da burada beyan etti mi? Ne dedi? Kelimetel küfür. Küfür kelimesi. Demek ki bazı sözler vardır ki, bazı kelimeler vardır ki küfürdür. Onu söylediğiniz an, o ana kadar Müslümansanız bile 70 sene ibadet etmişsiniz. 10-15 defa hacca gitmişsiniz. Her sene umreye gitmişsiniz. Geceler hep namaz kılıyorsunuz. Sadakalar veriyorsunuz. O sözü söyler söylemez dinden çıkarsınız. Küfre girersiniz. Aynı bu münafıkların söylediği gibi. Belekat galu kelimetel küfri ve keferu ba'de islamihim. Onlar vallahi söylemedik dedikleri küfür kelimesini söylediler ve Müslüman olduklarını açıkladıktan sonra küfre girdiler diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Ve hemmu bima lem yenalu, ulaşamadıkları şeye yeltendiler. Başaramadıkları şeye yeltendiler. Bu nedir biliyor musunuz kardeşler? Başaramadıkları şey. Tefsirlerin bildirdiğine göre 15 tane münafık bir araya geliyorlar. Peygamberimizi o Tebük seferi sırasında öldürmeye teşebbüs ediyorlar. Akabe denen bir yere geldiklerinde, Akabe dar geçit demektir Arapçada. Bizde de Derbent derler. Dar geçinde Derbent derler. Akabe denen yerde Allah Resulü'nü kıstırıp, Allah Resulü'ne gizlice yaklaşıp onu devesinin üstünden atarak öldürmek istiyorlar. Tefsirlerin beyanına göre Allah Resulü'nün devesini çeken Hazreti Ammar, arkasından giden de Hazreti Huzeyfe. Hazreti Huzeyfe arkadan bir ses duyuyor. Bir bakıyor yüzlerine peçe geçirmiş. Hani şimdi de teröristler falan da hani işte soygun yapanlar falan yüzlerine kar maskesi falan diyorlar. Peçe falan geçiriyorlar tanınmamak için ya. Yüzlerini peçeyle örtmüşler. Karartılar görüyor. Demek ki gece. Karartılar görüyor. Siz de kimsiniz diyor. Ey Allah düşmanları defolun buradan diyor. Ve Hazreti Hüzeyfe bağırıyor yakalayın şunları falan diye, oradan hemen sıvışıyorlar. Allah Resulü'nü öldüreceklermiş. Allah Resulü'ne suikast yapacaklarmış. Bundan dolayı Cenab-ı Allah dedi ki ve hemmu bimalem yenalu, başaramadıkları şeye kalkın.

hem de Allah Resulü'nü öldürmeye teşebbüs ettiler. Ve mâ neqamu illâ en âtâhumullâhu ve rasûluhu min fadli. Halbuki Allahu Teala Celle Celaluhu ve Peygamber fazlından onları zengin etmişti. Nasıl zengin etti? Savaşlarda birçok ganimetler elde ettiler ve bundan dolayı zengin oldular. Yani Allah fazlından Peygamber onları cihada götürerek işte ganimetler dağıtarak onları zengin etmişti. Allah'ın faziletinden kendilerine vermesine rağmen, Peygamber ganimetten onlara pay vermesine rağmen, buna rağmen dine sept ettiler, dine küfrettiler. Peygamberle müminlerle dalga geçtiler ve Allah Resulü'nü öldürme teşebbüsünde bulundular. Fe in yetibu yeku hayran lehum. Buna rağmen diyor Cenab-ı Allah, bakınız. Fe in yetibu yeku hayran lehum. Buna rağmen şayet tevbe ederler de imana girerlerse, bu yaptıklarından sonra eğer tevbe edip pişman olurlar, tevbe ederlerse hayran lehum. Kendiler için daha hayırlı olur. Allah onları affeder ve kendiler için bu hayırlı olur. Ve iyyete vellev, ama yüz çevirirlerse, tevbe etmekten yüz çevirirlerse, pişman olmazlarsa, aynı hallerini devam ettirirlerse, ve iyyete vellev yuazzibhumullahu azaben elimen fid dünya vel ahire. Allah onları dünyada ve ahirette elim bir azapla azaplandırır diyor Cenab-ı Allah. Eğer tevbe etmezlerse, pişman olup tevbe etmezlerse, yeniden imana girmezlerse, Allah onları hem dünyada hem de ahirette elim bir azapla azaplandırır diyor. Ve mâ lehum fil ardı min veliyyin ve lâ nasîr. Ve onlar için dünyada ne bir dost ne de bir yardımcı vardır diyor. Yani dünyada onlara yardım edecek ne bir dost ne de bir yardımcıları var. Buradan maksat şudur: Allah'tan gelecek bela ve musibetleri, Allah'tan gelen cezayı bertaraf edecek ne bir dostları vardır ne de bir yardımcıları vardır. Allah'tan gelen belayı hangi dost bertaraf edebilir? Allah'tan gelen musibeti hangi yardımcı ortadan kaldırabilir? Ve minhum, onlardan bazıları da vardır ki, men ahedallâhe le in âteynâ min fadlihi le nessaddeganne ve lenekûnenne mines sâlihîn. Ve onlar Allah'a söz verdiler. Ahedallâhe, Allah'a söz verdiler. Dediler ki onlar, le in âteynâ min fadlihi, şayet Allah faziletinden bize bol bol mal verirse, bol bol rızık verirse, لَنَسْفَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ السَّالِينَ, biz mutlaka sadaka vereceğiz. O elde edeceğimiz mallardan mutlaka sadakalar vereceğiz, hayırlar dağıtacağız ve salihlerden olacağız diyerek Allah'a söz verdiler. Ahede, ahit. Ahede, ahitleşmek, sözleşmek demektir karşılıklı olarak. اَحَدَ اللّٰهَ لَاِنْ اَتَانَا مِنْ فَدْلِهِ لَنَسْفَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِح۪ينَ, biz mutlaka tasaddukta bulunacağız. Allah bize fazlından eğer verirse, biz de bol bol tasaddukta bulunacağız ve salihlerden olacağız diyerek Allah'a söz verdiler. فَاَغَبَهُمْ نِفَاقًا ف۪ي قُلُوبِهِمْ İlâ yevmi yelgavnehu bimâ ahlekullâhe mâ ve'adûhu ve bimâ kânû yekzibûn. Evet, Allahu Teala Celle Celaluhu onlar sözlerinde durmadıkları için ve yalan söyledikleri için Allah'la karşılaşacakları güne kadar diyor ki, İlâ yevmi yelgavnehu, Allah'la karşılaşacakları güne kadar Allah'a verdikleri söze muhalefet ettikleri için, sözde caydıkları için Cenab-ı Allah diyor ki, yevmil kavnehu, Allah'la karşılaşacakları güne kadar Allah dedikleri söze muhalefet ettikleri için, sözde caydıkları için Cenab-ı Allah onların kalbinden yıkı öylece diyor. Onların bizlere Cenab-ı Allah Celle Celaluhu öylece bırakın. Fe akabehu nifan fi kulubim, kalpleri ifakı şekilde bırakın. Kendileri iman etmeye Allah'ı nifakına bıraktı. Ve tevbe ve huridimler sözlerine geçin geriye düler.

0: Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
7: Saat 22. 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
8: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
2: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537-867-4114 Başakşehir.
4: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Kayseri FM. Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
1: Sevgili dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed Yusuf'la Kulsadi Yüksel'in Bu Böyledir isimli eserine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, programımıza Allah'ın Yeryüzündeki Şahitleri başlıklı bölümüyle başlıyoruz. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet eder. Bir kere Resulullah ve sahabilerin yanında bir cenaze geçirdiler. Sahabiler bu cenazeyi hayırla anıp övdüler. Resulullah vacip oldu buyurdu. Sonra başka bir cenaze daha geçirdiler. Sahabiler bu cenazeyi de şer ile anıp kötülediler. Resulullah yine vacip oldu buyurdu. Bunun üzerine Ömer İbnül Hattab ne vacip oldu diye sordu. Resulullah şu önce geçen cenazeyi hayır ile anıp övdünüz. İşte ona cennet vacip oldu. Şu sonraki cenazeyi de şer ile anıp kötülediniz. Buna da cehennem vacip oldu. Çünkü sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Melekler Allah'ın semadaki şahitleridir. Siz ise yerdeki şahitlerisiniz. Katıksız iman sahibi ve salih amele devam üzere olan mümin Müslümanlar yeryüzündeki Allah'ın şahitleridirler. İnsanlık neslinin en hayırlısı olan ashab nesli böyle olduğu gibi her asır ve çağda onları takip edip onlar gibi olan tüm mümin Müslümanlar da alemlerin Rabbi Allah'ın yeryüzündeki şahitleridirler. Bu mümin Müslümanlar tam bir adalet ile şahitlik yapmaktadırlar. Adaletli olmak onların katıksız iman

olanlarının gereğidir. Hakimin Nadır bin Enes'ten rivayeti konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olmakta ve yukarıdaki hadisi şerifi açıklamaktadır. Enes bin Malik radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah'ın yanında oturuyordum derken bir cenaze geçirdiler. Resulullah bu cenaze kimdir diye sordu. Filanın cenazesidir. Allah ve Resulünü sever, Allah'ın taati uğrunda çalışıp çabalardı dediler. Resulullah vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu buyurdu. Başka bir cenaze geçirdiler. Resulullah yine bu cenaze kimdir diye sordu. Ashab, filanın cenazesidir. Bu adam Allah'a ve Resulüne buğz eder. Allah'a masiyet uğrunda çalışıp çabalardı dediler. Resulullah yine vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu buyurdu. Ashab da, ya Resulallah, cenaze ve ona yapılan sena hakkında ne buyurursun? Birinci cenaze hayırla, ikincisi de şerle yad edildi. Sen ikisi hakkında da vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu buyurdun dediler. Bunun üzerine Resulullah, evet ya Ebu Bekir, hakikaten Allah'ın bir takım melekleri vardır ki bunlar Adem oğullarının dilinde onda bulunan hayrı ve şerri söylerler buyurdu. Halk arasında çokça kullanılan söylenene değil söyletene veya söylenene bak ya da Allah söyletiyor sözleri bu hadisten kaynaklandığı muhtemeldir. Allah'ın yeryüzündeki şahitleri olan muvahhid mümin Müslümanların bir kavme Allah için olan kinleri ve Allah için olan sevgileri kendilerini adaletten ayırmaz. Mümin Müslümanlar Allah tarafından emrolunmuşlardır ki adaleti tam yapsınlar ve hakkı yerine getirsinler. Bu davranış gerçek imanın ve kabul görmüş takvanın gereğidir. İçine şirkin küçüğünden büyüğüne, gizlisinden açığına zerresi bulaşmamış bir iman ve takva sahibi olan mümin Müslümanlar gerçekten Allah'ın yeryüzündeki şahitleri olmaya hak kazanmışlardır. Şirkten, küfürden, bidattan, hurafeden ve irtidadın her çeşidinden arınmış olan mümin Müslümanlar adalet ölçüsünce şahitlik yapabilirler. Bundan dolayı çağdaş tüm şirk ve küfür ideolojilerinden, fikirlerinden ve düzenlerden tamamen temizlenmiş, onlarla hiçbir şekilde uzlaşmamış, tüm kurum ve kuruluşlarından uzaklaşmış, önderimiz Resulullah'ın ve onun ashabının izinde olan gerçek mümin Müslümanlar, günümüzde yeryüzünde Allah'ın şahitleridirler. Tamamıyla Allah'a teslim olmuş, katıksız iman ile Allah'a ve Resulüne itaat etmiş, hak üzere ve hak cephesinde yerini almış olan mümin Müslümanlar, Allah'ın yeryüzündeki şahitleri oldukları için neyi güzel görürlerse o Allah katında güzeldir ve neyi de kötü görürlerse o da Allah katında kötüdür. Çünkü muvahhid müminler Allah'ın kendilerine beyan buyurduğu İslam ölçüsüyle hareket ederler. Bakış açıları Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın sünnetidir. Bu her çağda taseliğini koruyan, şaşmaz, eskimez ve yıpranmaz ilahi ölçü ile değerlendirmeyi yapan mümin Müslümanlar, Allah Azze ve Celle'nin güzel olarak kabul ettiğini güzel olarak görür ve kabul ederler, yine Allah'ın kötü olarak beyan buyurduğunu kötü olarak görür ve reddederler. Ebu Said el-Hudri'nin rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah Aleyhisselam, müminin firasetinden sakınınız, çünkü o Allah'ın nuru ile bakar, görür. Sonra Resulullah, elbette bunda derin bir kavrayışa sahip olanlar için gerçekten ayetler vardır, ayetini okudu. Bu konu mevkuf bir hadiste şu şekilde beyan olunmuştur. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh dedi ki, şüphesiz ki Allah kullarının kalplerine baktı. Muhammed Aleyhisselam'ın kalbini kullarının kalplerinin en hayırlı kalbi olarak buldu ve onu kendisine seçti ve risaletle gönderdi. Muhammed Aleyhisselam'ın kalbinden sonra yine kullarının kalplerine baktı. Sahabilerin kalplerini kulların kalplerinden daha hayırlı buldu ve onları peygamberinin veziri yardımcısı kıldı. Onlar peygamberinin dini uğrunda savaştılar. Müslümanlar neyi güzel görürlerse o Allah katında da güzeldir, neyi de kötü görürlerse o da Allah katında kötüdür. İbni Ömer'in rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur. Allah benim ümmetimi veya Muhammed'in ümmetini buyurdu, dalalet sapıklıkta bir araya getirmeyecektir.
Herhangi bir toplumsal mesele gündeme geldiği zaman katıksız iman sahibi muttaki mümin Müslümanların sözlerine kulak verilmeli, tavırları değerlendirilmeli, hareketleri takip edilmeli ve fikirlerine başvurulup onlarla beraber olmaya gayret edilmelidir. Çünkü onlar hak cephesinde ve hak üzere olup hak yolunda bulunmaktadırlar. Tağuti düzenlerin tüm cahiliye pisliklerinden arınmış ve bütün cahiliye adetlerini ayakları altına almışlardır. Onların katında hakkın ve adaletin değeri en yüce mertebesine oturtulmuş, hak ve adaleti koruma konusunda canlarını feda etmişlerdir. Muaviye'nin rivayetiyle önderimiz Resulullah şöyle buyurdu: "Benim ümmetimden bir topluluk Allah'ın emirlerini yerine getirmekte devam edecektir. Onlara yardımdan çekinenler ve onlara muhalefet edenler bu taifeye zarar veremeyecek. Allah'ın kıyamet emri onlara gelinceye kadar onlar bu galip ve muzaffer hal üzere olacaklardır." Hak üzere olan, Allah'ın nuruyla bakıp gören ve hayattaki değerlendirme ölçeği İslam'dan başka bir şey olmayan mümin muvahhidler, dünyanın hangi bölgesinde olurlarsa olsunlar, mutlaka birlik ve beraberlik içinde olan cemaat olmaya mecburdurlar. Üç kişi bile olsalar, cemaat olmadan yaşamaları kendileri için helal olmayan bir durumdur. Cemaat olan ve cemaatin gereğini yerine getiren yeryüzünün varisleri ve yeryüzünde Allah'ın şahitleri mümin Müslümanların işleri, kendi aralarında istişare ile gündeme gelir, şuranın aldığı kararla hareket ederler. Alemlerin yegane Rabbi Allah'ın razı olduğu ve Rableri Allah'tan razı olan muvahhid mümin Müslümanların, İslami ölçülerden kaynaklanarak ortaya koydukları kanaatleri sonucu şahitlikleri Allah katında da kabul görmüştür. Yaratılmışların en hayırlısı olan iman edip salih amellerde bulunan izzet ve şeref sahibi mümin muvahhidler, hak, hakikat ve adalet üzere ittifak etmişlerdir. Onlar şirkin her çeşidinden ve şirk düzeni olan çağdaş tağuti düzenlerden arınmışlardır. İslam'a hiçbir katkı maddesi karıştırmadan tüm saflığıyla kabul etmiş, inanmış, bağırlarına basmış ve İslam'a teslim olmuşlardır. Tek başına bir ümmet olan peygamberler atası put kıran Allah'ın halili, kulu ve resulü İbrahim gibi. Rabbi ona teslim ol dediğinde o alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da, "Oğullarım, şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti. Siz de ancak Müslüman olarak can verin." diye benzer bir vasiyette bulundu. İşte bu şekilde teslim olanlar, Allah'tan başka hiç kimseden korkmaz ve hangi halde olurlarsa olsunlar, hakikati gündeme getirir ve anın vacibini ise onu yaparlar. Çünkü onlar Allah'ın yeryüzündeki şahitleridirler. Ebu'l-Esved Eddüeli şöyle demiştir: "Bir kere Basra'dan Medine'ye gelmiştim. O sırada Medine'de bir hastalık vaki olmuştu. Ben Ömer İbnül Hattab'ın yanına oturdum. Bizim topluluğun yanından bir cenaze geçti. Bu cenazenin sahibi oradakiler tarafından hayırla anılıp övüldü. Bunun üzerine Ömer vacip oldu dedi. Sonra diğer bir cenaze daha geçirildi. Yine orada bulunanlar tarafından bu cenazenin sahibi de hayırla anılıp övüldü. Ömer yine vacip oldu dedi. Daha sonra üçüncü bir cenaze geçirildi. Bu sefer orada bulunanlar tarafından bu cenaze şer ile anılıp kötülüğü söylendi. Ömer bu sefer de vacip oldu dedi. Ebu'l-Esved dedi ki, ben ey müminlerin emiri ne vacip oldu diye sordum. Ömer, ben Resulullah'ın söylediği gibi söyledim. Resulullah, herhangi bir Müslüman hakkında dört mümin kişi hayır ile şehadet ederse, Allah o Müslüman kişiyi cennete girdirir buyurdu. Biz, üç kişi şehadet ederse de öyle mi diye sorduk. Resulullah, üç kişi şehadet ederse de böyledir buyurdu. Sonra iki kişi şehadet ederse de öyle mi dedik. Resulullah, iki kişi şehadet ederse de böyledir buyurdu. Bundan sonra biz Resulullah'a bir şahitten sormadık. Enes bin Malik'ten rivayetle Resulullah şöyle buyurdu: en yakın komşulardan dört tanesi hangi Müslüman hakkında ancak iyiliğini bildiklerine dair şahitlik ederlerse, Allah Teala da ben sizin bildiklerinizi kabul ettim, bilmediklerinizi de affediyorum buyurur.
Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu. Herhangi bir Müslüman kul öldüğünde en yakın komşularından 3 kişi onun iyiliğine şehadet ederlerse Allah şöyle buyurur. Kullarımın bildikleri hususundaki şahitliklerini kabul ettim. Bilmediklerini de ben bağışladım. Bu fazilet ve bağış Rableri Allah tarafından muvahhid mümin Müslümanlar için büyük bir lütuf ve büyük bir nimettir. Bu Allah Azze ve Celle'nin vaadidir. Allah vaadinden asla dönmez. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden geri dönmez. Ancak insanların çoğu bilmezler. Hadiste geçen vacip oldu ibaresinden maksat bunun Allah'a vacip olması değildir. Rabbimiz Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Allah hiçbir şeye mecbur değildir. Vacip oldu demekten maksat sabit olduğu demektir. Bu hususta Allah'ın vaadinin olduğunu ve Allah'ın vaadinden caymadığını beyan için kullanılır. Hadis-i şeriften de bu anlaşılmaktadır. Ölen veya diri olan kişiye iyiliğine ya da kötülüğüne şehadet eden kişilerin yeryüzünde Allah'ın şahitleri olan muvahhid mümin, muttaki Müslüman olması şarttır. Ancak onların şahitlikleri adalet ölçüsünce doğru şahitliktir. Yoksa imanlarına şirk karışmış, işgal edilmiş İslam topraklarındaki mazlum mümin Müslümanlara zulmün her türlüsünü uygulayan müstekbir tağutlara rıza gösteren, egemen müşriklerin destekleyicisi olan, kendilerini Müslüman zannedenlerin şahitliklerinin İslam nezdinde hiçbir değeri yoktur. Bu cahil bıraktırılmışların İslam ölçüsünce uyandırılmaları ve eğitilmeleri gerekir. Onlara İslam'ı tebliğ edip cehaletten ve cahili düzenden kurtarmalarına vesile olmak, hidayet bulmalarına yardımcı olmak her muvahhid müminin vazifesidir. Ancak kardeş olan mümin Müslümanlar yeryüzünde Allah'ın şahitleri olmayı hak etmişlerdir. Onların şahitlikleri ve onların şefaatini Allah kabul etmiştir. Allah şefaat etme yetkisini vermedikçe hiç kimse şefaat edemez. Onun izni olmadıktan sonra hiç kimse şefaatçi olamaz. Onun katında izin verdiğinin dışında hiç kimsenin şefaati yarar sağlamaz. O gün Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati bir yarar sağlamaz. Rabbimiz Allah'ın kendisinden ve sözünden hoşnut olduğu kimse, kıtıksız iman sahibi olan muttaki mümin Müslüman kuldan başkası değildir. Çünkü o müminler Allah'tan razı olmuş ve Allah da onlardan razı olduğu halde cennete Allah'ın mümin ve salih kullarının arasına girerler. İbn Abbas'ın azatlısı Kureyb anlatıyor. Abdullah bin Abbas'ın Kudeyt'te yahut Usfan'da bir oğlu vefat etmişti. Bunun üzerine İbn Abbas, "Ya Kureyb, bak oğlumun cenazesine ne kadar cemaat toplanmış." demiş. Kureyb diyor ki, "Bunun üzerine ben dışarıya çıktım. Bir de baktım ki oğlunun cenazesine bir hayli cemaat toplanmış. Bunu kendisine haber verdim. İbn Abbas, bu toplananların 40 kişi olduğunu tahmin eder misin?" dedi. Ben evet cevabını verdim. Öyleyse cenazeyi çıkarın. Zira ben Resulullah'ı şöyle buyururken işittim. Hiçbir Müslüman yoktur ki öldüğü zaman cenazesini Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan 40 kişi tutup kapsın da Allah kendilerine o kimse hakkında şefaate izin vermesin. Ölen Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamış mümin Müslüman onun cenaze namazını kılıp kendisine dua edenler de Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamış mümin Müslüman işte şahit olanlar ve şahit olunan bu vasıfta olursa şefaat izni verilir. Yoksa kafire, müşrike, münafığa ve mürtede şefaat hakkı verilmek bir yana onlar Allah tarafından bağışlanacak değildirler. Çünkü onlar Allah'a şirk koşmuş ve onun ayetlerini inkar etmişlerdir. Rabbimiz Allah şirk koşmamak yani muvahhid bir mümin Müslüman olmak kaydıyla diğer günahkarlardan dilediğini affedeceğini beyan buyurur. Şirk koşanların bütün amelleri boşa gitmiş olur ve onların hiçbir değeri yoktur. Rabbimiz Allah kendisinden gereği gibi korkulmasını ve Müslüman olarak ölmeyi emrediyor. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının ve siz ancak Müslüman olmaktan başka bir din ve tutum üzerinde ölmeyin. Muvahhid müminin hayatı ve ölümü bu şekilde gerçekleşmeli ve yalnızca Allah için olmalıdır. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah şöyle buyurur.
Hiçbir cenaze yoktur ki namazını Müslümanlardan 100 kişiye bali bir cemaat kılarak hepsi ona şefaat dilesinler de kendilerine o kimse hakkında şefaate izin verilmesin. Malik bin Hubeyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu. Üzerine Müslümanlardan oluşan 3 saflık bir cemaatin namaz kıldığı bir Müslüman, ölüye bu namaz Allah'ın cennet ve mağfiretini vacip kılar. Ravi Merset bin Abdullah el-Yezeni rivayetine devamla dedi ki, Malik bin Hübeyre cenaze için namaz kılmaya gelen halkı az bulduğu zaman bu hadisten dolayı onları 3 safa ayırırdı. Bütün bu delillerden sonra ortaya çıkan hakikat şudur. Herhangi bir toplumsal olay gündeme geldiğinde veya bir problem ortaya çıktığında bunun yorumu ya da çözümü için muvahhid mümin Müslümanlara başvurulmalı, onların çözümlerine ve tavsiyelerine kulak verilip dinlenilmelidir. Çünkü onlar Allah'ın yeryüzündeki şahitleridirler. Bu böyledir. Kıymetli dinleyenler, Allah'ın yeryüzündeki şahitleri başlıklı bölümün burada sonuna geldik.

0: Değerli dinleyenler, programımıza Din Nasihattir başlıklı bölüm ile devam ediyoruz. Temim-i Dari rivayet eder. Resulullah din nasihattir buyurdu. Ravi diyor ki, kime dedik? Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların imamlarına ve bilumum Müslümanlara buyurdu. Hüzeyfe bin Yeman da şu hadisi rivayet etmiştir. Resulullah şöyle buyurur. Bir kimse Müslümanların işlerine ehemmiyet vermezse onlardan değildir. Bir kimse Allah için, Resulü için, kitabı için, Müslümanların idarecisi için ve bütün Müslümanlar için sabah akşam hayır dilemezse yine onlardan değildir. Seyyid Şerif Cürcani nasihat kelimesi için şöyle diyor. Nasihat içinde iyilik bulunan şeye çağırma ve içinde bozukluk bulunan şeyi de yasaklamadır. Nasihat Rabbimiz Allah'ın insan kullarının arasında seçip vazifeli kılarak, kendilerine vahyederek insanlara gönderdiği bütün Resul ve Nebilerin ortak hareketidir. Onlar aralarında vazifeli kılındıkları toplumları iyiliğe, hakka, doğru ve güzele davet ediyor, bütün çirkinlik, kötülük yani şirk, küfür, fitne ve fesattan alıkoymaya çalışıyorlardı. İçinde bulundukları ve irşatlarıyla meşgul oldukları toplum için emin nasihatçılar olan peygamberler, insanlara şirk, küfür, fitne ve fesadın her türlüsünü yasaklıyor, onları tevhide, imana, iyilik, güzellik ve faydalı şeye davet ediyorlardı. İnsan olmaya engel olan her türlü ahlak dışı hal, hareket ve sözlerden vazgeçmeleri, şirk akidesini terk etmeleri için onları irşad etmeye tüm imkanlarını seferber ediyorlardı. Onlara tevhid akidesini anlatıyor ve benimsetmeye çalışıyorlardı. İnsanlara güzel ahlak ilkelerini anlatıyor ve bunun yolunu gösteriyorlardı. Birbirlerine karşı iyilikle davranmayı, adaletli olmayı, birbirlerinin hakkına saygılı olmayı öğretiyorlardı. Zulmün ve sömürünün her türlüsünü ortadan kaldırmak için uğraşıyorlardı. İnsanın insana kul olması ve insanın insanın Rabbi olması durumunun korkunç bir sapma olduğunu, insanın insana kul olmasının veya Rab olmasının batıl olduğunu, böyle bir halin insan şahsiyetine yakışmadığını, tüm insanların yalnız ve yalnız Allah'a kul olmasının gereğini beyan ediyorlardı. İnsan, insanın ne kulu olabilir ne de Rabbi. Bütün insanlar ancak alemlerin Rabbi Allah'a kul olmak için yaratılmışlardır. İnsanlardan bazıları diğerlerinin Rabbiymiş gibi davranıp tağutlaşmış olmaları ve diğerlerinin onlara kul köle olup itaat etmeleri korkunç bir şirk ve bir küfürdür. İnsanların bu batıl sapıklıktan kurtulup birbirine tapmak halinden uzaklaşıp sadece Allah'a kul olmak için yani tağuttan kaçınıp Allah'a kul olmalarını sağlamak için çalışıyorlardı peygamberler. Peygamberlerin asıl vazifesi bu idi. Onları bunun için vazifeli kılmıştı alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle. Bundan dolayı Nuh Aleyhisselam şirk toplumunu oluşturan kavmine şöyle sesleniyordu. Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. Ayrıca size öğüt veriyor ve sizin bilmediklerinizi ben Allah'tan biliyorum. Böyle bir vazifeden dolayı Hud Aleyhisselam kendisinin tebliğ ettiği hak dine gelmemek için direnen müşrik kavmine şu nasihati yapıyordu. Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. Muvahhidlerin ve muttakilerin önderi Resulullah'ın beyanıyla din nasihattir. Nasihat din ilkelerinin temelidir. Dinin bütünü olmamakla birlikte din ilkelerinin çoğu nasihat ile gündeme gelir. Dini ayakta tutan ana sütun nasihattir. Din nasihattir hadisi Abdurrahman bin Ya'mer Eddili'nin Resulullah'tan rivayet ettiği Hac Arafat vakfesidir hadisi gibidir. Her ne kadar Arafat vakfesinden başka hacın diğer ilkeleri varsa da Arafat vakfesi olmadan diğerlerini yapmakta hac vazifesi yerine gelmiş olmaz. Konunun önemini beyan etmek için söylenmiş az ve öz bir ifade olup Cevamiül Kerim olan hadislerden birisidir bu. Yani az ve öz bir söz ile birçok manalar ifade etmektedir. Bu hakikatin beyanından sonra önderimiz Resulullah'ın dinin kimler için nasihat yani samimi davranmak olduğu beyanına geçelim. 1. Dinin Allah için nasihat oluşu. İslam ulemasından Hattabi'nin bu konunun aydınlanması için şu çok değerli tespitinden sonra konuya geçebiliriz. Hattabi bu izafeden hakikati kendi nefsine nasihat olması itibariyle kula racidir. Çünkü Allah herhangi bir kimsenin nasihatinden müstanidir demiştir. Allah'a nasihatten maksat ona gereği üzre ve katıksız iman etmek, ona hiçbir şeyi ve hiçbir şekilde ortak etmemek, zatına ve sıfatlarına şirk koşmamak, sıfatlarında küfre sapmamak, Allah'ı bütün kemal sıfatlarıyla vasıflandırılıp noksan sıfatlardan tenzih etmek, ona tam teslimiyet ile itaat ve ibadet etmek, hiçbir zaman ona isyan etmemek, ona asi olmaktan alabildiğine kaçınmaktır. Yalnız ve yalnız Allah'ın hükümlerine ve kanunlarına tabi olmak, onun hükümlerinin dışında hiçbir tağuti ve beşeri düstura tabi olmamak ve hiçbir hükme itaat etmemek, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek, ona iman edip itaat eden mümin Müslümanlara karşı sevgi beslemek ve ona isyan edip dinini reddedenlere karşı kin besleyip gerekli tavrını net olarak ortaya koymak. Kullarına bağışladığı nimetlerini itiraf edip nankör olmamak ve nimetlerinden dolayı ona kamil manada şükretmek, her işte onun rızasını gözetmek, ihlas üzere samimi olmak, her zamanda ve her mekanda Allah'ın farkında olmak, yani ihsan üzere yaşamak, dolayısıyla daimi zikir halinde olmak, dinin Allah için nasihat oluşunun gereğidir. Yani muvahhid mümin kulun Rabbi Allah'a karşı bütün varlığıyla samimi olmasıdır. İnsanlara Allah'ı tanıtmak ve onları Allah'a iman etmeye davet etmek de bu nasihatin bir parçasıdır. İnsanların tağuta kulluktan kurtulmaları ve yalnızca Allah'a kul olmalarını sağlamak, onların hidayetine vesile olmak, dinin Allah için nasihat oluşunun içinde yer alır. İnsanın şuursuz, ilimsiz, idraksiz ve sorunsuz bir şekilde sadece ben de inandım demesiyle meselenin bitmediği böylece anlaşılmış olmaktadır. Allah'ı rububiyet ve uluhiyet konusunda tevhid etmedikçe bu tevhidi bozacak gizli ve açık tüm şirkten arınmadıkça kabul gören bir imana sahip olamaz insan. İnsan muvahhid bir mümin ve muttaki bir Müslüman olmadıkça kamil manada bir imana sahip olamaz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. İnsanlar sadece iman ettik diyerek imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Gerçek iman neye ve kime inanacağını, neyi ve kimi reddedeceğinin şuurunda olmak demektir. Kime kul olup itaat edecek ve kimin kulluk teklifini reddedeceğini idrak edenler imanı kavrayabilir ve ona sahip olabilirler. Bu kabul ve bu reddi insan kullarına onların yegane Rabbi Allah beyan buyurmuştur. Ey Ademoğulları, ben size yemin vermedim mi ki şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin, doğru yol budur. Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki onun dışında ilah yoktur, o ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Allah yalnızca kendisine kul olmayı, kul olmak konusunda kendisine hiç kimseyi ortak kılmamayı bütün kullarına emrediyor. Şeytana ve şeytanlaşmış insanlara itaat etmemeyi, onların hükümlerine tabi olmamayı buyuruyor. Hem Allah'a inanıp hayati meselelerin bazılarında ona itaat etmek, hem de tağuta inanıp hayatın diğer meselelerinde ona tabi olmak, şirkin ta kendisi olduğunu iyi anlamak lazımdır. Bu şuna benzer ki hayati meselelerin bazılarında Firavun'a tabi olmak ve bazı meselelerinde Firavun'un egemenliğine zarar vermeden, onu rahatsız etmeden, Musa'nın Allah'tan alıp tebliğ ettiği dine tabi olmak. Yine hayati meselelerin çoğunda Nemrut'a tabi olurken bazılarında da Nemrut'un egemenliğini kabul etmekle beraber onu kollayıp korurken İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın kendisine vahyettiği dine tabi olmak. Ve yine hayati gerek şahsi gerekse toplumsal meselelerde Ebu Cehil'in cahili ve şirk yasalarına tabi olurken Ebu Cehil'in iktidarını ve müşriklerin egemenliğini sağlamlaştırmaya çalışırken güzel ahlakın bazı ilkelerinde Resulullah Muhammed'e ve Allah'tan getirdiği İslam dinine tabi olmak. İşte böyle bir durumdur işgal edilmiş İslam topraklarında yaşanan korkunç durum. İşte böyle bir manzaradır işgalci tağuti müstekbir egemenlerin cahil bıraktığı mazlum ve mustazafların serkilediği manzara. Dinin Allah'a nasihat oluşu, bu durumu kökten değiştirmek, bu manzarayı inkılap etmek demektir. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur: İşte sizin ümmetiniz bir tek ümmettir ve ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse benden korkup sakının. Şüphesiz sana bu kitabı hak ile indirdik. Öyleyse sen de dini yalnızca ona halis kılarak Allah'a ibadet et. Haberin olsun, katıksız olan din yalnızca Allah'ındır. Oysa onlar dini yalnızca ona halis kılan hanifler olarak sadece Allah'a kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başkasıyla emrolunmadılar. İşte en doğru din budur. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona şunu vahyetmiş olmayalım: benden başka ilah yoktur, öyleyse bana ibadet ediniz. İnsanların yegane Rabbi, Meliki ve ilahı Allah Azze ve Celle'nin insan kullarının üzerindeki hakkı, kulların Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmamaları ve yalnızca Allah'a itaat ederek kul olmalarıdır. Resulullah Muaz bin Cebel'e bu şekilde beyan buyurmuştu: yegane Rabbimiz Allah'ın emri budur ve yegane önderimiz Resulullah'ın sünneti böyledir. İşte sapasağlam din budur ve dinin gereği böyledir. Bunun dışındaki tüm anlayışlar, tüm bakış açıları batıl olup haktan sapıştan başka bir şey değildir. Hak din olarak İslam'ın dışında herhangi bir teklif dalaletin ta kendisidir. Hak dini Allah beyan buyurmuş ve öğretmiştir. Kullara düşen görev, hak din İslam'ı Allah'ın beyan buyurup bildirdiği ve Resulünün öğrettiği gibi kabul etmek, inanmak ve uygulamaktır. Bunun dışında herhangi bir inanç ve herhangi bir uygulama teklifi, haddini aşmak ve Allah'a isyan etmekten başka bir şey değildir. Rabbimiz Allah şöyle buyurur: de ki, siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz? Oysa Allah göklerde ve yerde olanları bilir, Allah her şeyi bilendir. Resullerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki O'nu hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır, müşrikler hoş görmese bile. Çünkü yaratmak da emir de alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Hüküm yani hakimiyet, kayıtsız şartsız, yalnız ve yalnız Allah Teala'ya aittir. Allah hükmünde yani hakimiyetinde hiç kimseyi ortak kılmaz. Dinin Allah'a yani Allah için nasihat oluşunun kısaca manası budur. Konu başlı başına ciltler dolusu izaha müsait bir konudur. Şimdilik Allah'ın verdiği akıl nimetini kullanabilenler için bu kadar bir izahı yeterli görüyoruz. Şüphesiz bunlarda düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. 2. Dinin Allah'ın kitabında nasihat oluşu. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Dinin Allah'ın kitabı için nasihat oluşu, Kur'an'ın Allah katında vahiy ile inzal olduğuna, ona ve ondan önceki Allah'ın gönderdiği semavi kitapların, yani Tevrat, Zebur, İncil ve Suhuf'un bozulmamış olan asıllarının hak olduğuna inanıp tasdik etmektir. Kur'an'daki emirlere ve nehilere inanıp itaat etmek, emirlerini yerine getirmek ve nehyedilenlerden sakınmaktır. Kur'an-ı Kerim'i yegane hayat düsturu olarak kabul etmek ve tabi olmaktır. Ondan başka hiçbir kanun tanımamak, tağutların ortaya getirdikleri ve işgal ettikleri İslam topraklarında uygulamaya çalıştıkları şirk ve zulümden kaynaklanan hükümleri reddetmek. Mümin Müslümanların yegane hayat düsturu Kur'an-ı Kerim'i her yerde ve her zaman korumak ve ona saldıranlarla mücadele etmek. Kur'an'ı gerektiği şekilde edebine riayet ederek okumak, anlamak, hükümlerinin ve ayetlerinin üzerinde derin derin düşünmek, hikmetini kavramak. Kur'an-ı Kerim'i hayatın her birimine hakim kılmaya çalışmak. Bu çalışma sırasında öne çıkan tüm engelleri sabırla aşmak, onlara karşı direnmek ve bu direnciyle engelleri parçalamak. İşte bütün bunlar dinin Allah'ın kitabına yani Kur'an için nasihat oluşunun gerekleridir. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur: hiç şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik biz. Onun koruyucuları da gerçekten biziz. Biz kitaptan hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Elif Lam Mim, bu kendisinde şüphe olmayan muttakiler için yol gösterici bir kitaptır. Elif Lam Ra, Bu bir kitaptır ki Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, o güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Kur'an-ı Kerim gerek şahsi gerekse toplumsal yani fertten devlete tüm ihtiyaçların ilahi plan ve programıdır. Kur'an'da hayati meselelerden hiçbiri noksan olmamak kaydıyla her şey anlatılmış veya işaret edilmiştir. Kur'an-ı Kerim önderimiz Resulullah'ın izahı ve uygulamasıyla hayata hakim kılınmış ve kıyamete kadar aynı metod ile hareket edilmek üzere miras bırakılmıştır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'nın rivayetiyle şöyle buyurur muttakilerin ve muvahhidlerin önderi Peygamberimiz: "Size öyle bir şey bıraktım ki ona sımsıkı sarılsanız bir daha asla sapmazsınız. Size Kitabullah'ı bıraktım." Zeyd bin Erkam'dan Resulullah şöyle buyurdu: "Ben size iki ağır yük bırakıyorum. Bunlardan birincisi içinde doğru yol ve nur bulunan Kitabullah'tır. Öyleyse Kitabullah'ı alın ve ona sarılın." Mütakiben Kitabullah'a tergip ve teşbihte bulundu. Sonra, "Bir de Ehl-i Beytimi bırakıyorum. Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım." buyurdu. Şu hadisi de Zeyd bin Erkam rivayet eder. Resulullah şöyle buyurdu: "Ben size bir şey bırakıyorum ki buna sarıldığınız takdirde benden sonra asla delalete düşmeyeceksiniz. İkisi de birbirinden büyüktür. Gökten yere uzanan bir ip, ilahi nizam olan Allah'ın kitabı ve yakınlarım Ehl-i Beytim. Gökten yere uzanan bir sapasağlam ipe, bir kopmaz kulpa sımsıkı yapışmayı emrediyor Rabbimiz Allah. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın." İşte dinin Allah'ın kitabına nasihat oluşu budur. Kalpleri mühürlenmiş ve kalpleri kilitlenmiş olanlar Kur'an-ı Kerim'i düşünemez ve anlayamazlar. Hidayete talip olanlar Kur'an-ı Kerim'i iyiden iyiye düşünür, inanır ve hayatını ona göre düzenlerler. Ayrıca Kur'an'ı hayata hakim kılmak hareketinde yer almanın ihmal edilemez görevleri olduğuna inanırlar. 3. Dinin Allah'ın Resulüne nasihat oluşu. Dinin Resulullah için nasihat oluşundan maksat, İslam'ın en son din, Kur'an-ı Kerim'in en son kitap olduğu gibi, Resulullah Muhammed Aleyhisselam'ın en son Resul ve en son Nebi olduğuna kalben tasdik, dil ile ikrar etmektir. Resulullah'a iman edip onu tasdik edenler, Kur'an-ı Kerim'deki emir ve nehileri onun gibi anlamak ve onun gibi uygulamak üzere hareket ederler. Onu Resulullah kabul etmek, dini yani İslam'ı onun gibi anlamak ve onun gibi yaşamak demektir. Resulullah'ı gerek ferdi gerek toplumsal hayatta yegane örnek kabul etmek, Resulullah'a itaatin Allah'a itaat olduğuna inanmak, Resulullah müminlere kendi nefislerinden daha evla olduğuna ve Allah'ı sevmek ona itaat etmekle gerçekleşeceğine, ondan yüz çevirmenin küfür olacağına iman etmek, dinin Allah'ın Resulü için nasihat olduğudur. Yegane önderimiz Resulullah'ı öz nefsinden, babasından, annesinden, eşinden, çocuğundan, malından ve bütün insanlardan çok sevmek bu imanın gereğidir. Sahih bir imanın şartlarından olan bu sevgi, aynı zamanda imanın lezzetine ulaşmanın 3 şartından birisidir. Ve yegane hayat örneği ve muvahhidlerin önderi Resulullah şöyle buyurur: "Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı bağlandığınız müddetçe asla doğru yoldan sapmayacaksınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve nebisinin sünnetidir." Enes bin Malik'in rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah: "Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir." 4. Dinin Müslümanların imamlarına nasihat oluşu. Müslümanların imamları, ümmetin başında bulunan, ümmeti Allah'ın hükümlerine ve Resulünün sünnetine göre idare eden muvahhid mümin ulul emridir. İmam, kendisine tabi olunan ve emirlerince hareket edilen önder şahsiyettir. Dinin Müslümanların imamlarına nasihat oluşu, onlar Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle hareket edip idare ettikleri müddetçe kendilerine itaat etmek, bütün iyiliklerinde onlara yardımcı olmak, kendilerine doğruları tavsiye etmek, onları kötülüklerden alıkoymak, adaletle hükmetmelerini sağlamak demektir. Yanlışlık yaptıklarında, adaletten saptıklarında ve İslam'dan taviz verdiklerinde karşılarına geçmek, onlara tavır koymak, doğruya, adalete ve tavizsizliğe gelmeleri için çalışmak da bu nasihatin cümlesindendir. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah: "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan ulul emre de itaat edin." Muvahhid müminlerden olmayan ve Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen işgalci tağutların hiçbir hükmüne itaat edilmez. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah: "Cihadın en efdali, zalim sultana ve zalim emrin yanında söylenecek adaletli sözdür. Zulüm kimden gelirse gelsin, mümin Müslümanların reddettiği ve hiçbir zaman kabul edemeyeceği bir şeydir. Adaletle, yani İslam ile yönettiği müddetçe mümin Müslüman ulul emre itaat etmek her mümin Müslümanın boynunun borcudur. Allah'ın kitabıyla hükmetmeyen yönetici, azası kesik bir zenci köle bile olsa mümin Müslümanlar onu dinler ve itaat ederler. Eğer idareci Allah'ın hükmüyle hükmetmez ve Resulullah'ın sünnetine aykırı davranırsa ona karşı çıkılır, ikaz edilir, yanlışlıktan vazgeçmesi için ısrar edilir, dinlenilmez ve itaat edilmez." Ebu Bekir bin Ebi Şeybe şöyle dedi: "Bayram günü ilk defa işe namazdan evvel hutbe ile başlayan Mervan'dır. Bir adam ayağa kalkarak ona "namaz hutbeden öncedir" demiş, Mervan oradaki "terk edilmiştir" cevabını vermiştir. Bunun üzerine Ebu Said, "fakat şu zat hakikaten kendisine düşeni yaptı" demiştir. Medine emiri olan Mervan'a karşı bu tavır ancak mümin Müslümanlardan gelen bir tavırdır. Çünkü ancak bayram namazlarında sünnet olan hutbenin namazdan sonra okunmasıdır. Mervan sünnete aykırı davranınca cemaatten Ebu Said'in tabiriyle hakikaten kendisine düşeni yapan bir muvahhid mümin zat hemen kendisini ikaz etmiştir. Dinin Müslümanların imamı için nasihat oluşu, onların meşru yani İslam'a uygun emirlerinde itaat etmek, hatalarını düzeltmek ve adaletle hükmetmelerini sağlamak olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır. 5. Dinin bil'umum Müslümanlara nasihat oluşu. Bütün mümin Müslümanların kardeş olduğuna inanmak, onların aralarını düzeltmek, onların birbirinden takvadan başka bir üstünlüklerinin olmadığını bilmek, din ve dünya işlerinde onları irşad edip faydalı olan şeyleri göstermek, aralarında sulh ve selameti sağlamak, onlara doğruları öğretmek, kendilerine iyiliği emredip kötülüklerden alıkoymak, onlara zarar vermemek, şahsi kusurlarını örtmek, onları aldatmamak, onlara karşı haset etmemek ve hor görmemek, mümin Müslüman oldukları için değer vermek ve onları sevip saymak, kendisi için arzu ettiğini onlar için de arzu etmek, hastalarını ziyaret edip acılarını paylaşmak, hangi durumda olursa olsun zulüm etmemek üzere yardım istediğinde yardımlarına koşmak, onların mallarını, canlarını, ırzlarını, kendi malı, canı ve ırzı gibi korumak bu nasihatin cümlesindendir. Şöyle buyurur Önderimiz Resulullah: "Sizden biriniz mümin kardeşi nasihat istediği zaman ona nasihat etsin." Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: "Allah'a ve Resulüne karşı içten bağlı kalıp hayra çağıranlar oldukları sürece güçsüz zayıflara, hasta ve infak için bir şey bulamayanlara bir sorumluluk yoktur. İyilik edenlerin aleyhine de bir yol yoktur. Allah bağışlayandır, esirgiyendir. İhlas ile Allah'a davet edenler, hayra çağıranlar, mümin Müslümanlar için samimi olanlar, onların en iyi nasihatçileridirler." Cerir bin Abdullah şöyle demiştir: "Ben Resulullah'a la ilahe illallah ve Muhammed Resulullah'ın manasını şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Allah ve Resulünün emirlerini işitip itaat eylemek ve her Müslümana nasihat etmek üzere biat ettim." Diğer bir rivayette ise şöyle diyor Cerir bin Abdullah: "Ben Resulullah'a namazı ikame etmek, zekatı vermek, her Müslümana nasihat edip hayır dileyeni olmak üzere biat ettim." Yine Cerir bin Abdullah anlatıyor: "Müslümanlar biat ederken Resulullah'ın yanına gelerek, 'Ya Resulallah, elini uzat, sana biat edeceğim. Bana lazım olan şartları da söyle, sen onları daha iyi bilirsin.' dedim. O da, 'Allah'a kulluk etmen, namazı kılman, zekatı vermen, Müslümanlara sadakatle bağlanman, müşrikleri terk etmen hususunda biatını kabul ediyorum.' buyurdu. Tam bir ihlas ile Resulullah'a biat eden Cerir bin Abdullah'ın biatına bağlılığını dile getiren şu ibret ve hikmet dolu olaya dikkat edelim. Hafız Taberi'nin rivayeti Hazreti Cerir'in son derece âli necap ve cömert bir zat olduğunu gösterir. Meskur rivayete göre Cerir kendisine bir at satın almak için kölesine emretmiş, o da 300 dirheme bir at satın alarak parasını ödemek için atla birlikte sahibini de Cerir'e getirmiş. Cerir atı beğenmiş ve sahibine, "Senin atın 300 dirhemden fazla eder, onu 400 dirheme satar mısın?" demiş. At sahibi, "Bu sana kalmış bir şeydir ya Eba Abdullah," demiş. Cerir, "Senin atın bundan fazla eder, onu 500 dirheme satar mısın?" demiş ve "Senin atın bundan fazla eder" diyerek yüzer yüzer artırmak suretiyle hayvanın fiyatını 800 dirheme yükseltmiştir. Nihayet onu 800 dirheme satın almış, kendisine neden böyle yaptığı sorulunca, "Çünkü ben Resulullah'a her Müslümana sadakatli olacağıma biat ettim," demiştir. Resulullah'a verilen biat sözünün gereği buydu. Kendi nefsi için düşündüğünü, kendisi için dilediği hayrı ve iyiliği kardeşi için de dilemek, kamil imanın gereğidir. Din bu samimiyettir ve bu konuda sadık olmaktır. Zilletten kurtulup izzetli bir hayata kavuşmanın yolu da budur. Bu böyledir. Değerli dinleyenler, bu haftaki programımızın da burada sonuna geliyoruz. Bu haftaki programımızda iki bölümle birlikte olurken, birinci bölümde Allah'ın yeryüzündeki şahitleri başlıklı bölümle, İkinci bölümde de dinle sihattir başlıklı bölüm ile birlikte olduk. Haftaya hidayete vesile olmak başlıklı bölüm ile kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz inşallah. Haftaya görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız.
1: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel, İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: De ki, yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mümtehine 4-6. Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber

bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı. Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık. Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin. Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Zulümle örülen asırlık zincirlerin kırılması. İslam coğrafyasının sakinleri olarak hilafetin ilgasından bu yana yasal ve kamusal yalanlara yaslanarak namluyu millete doğrultan, yurtta kardeş kanı akıtan, dinine göre yaşamaya çalışan Müslümanları korkutan, keyfi, küfri ve cebri ve sahipçi kadrolarla karşı karşıyayız. Kendi topraklarımızda kula kul olanlar, küresel firavunların emriyle akıtıyorlar her gün kanımızı. Bu ülkenin her taşı, her ağacı meddah olup anlatıyor ahımızı. Rabbimiz buyuruyor, Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden sakın gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. İbrahim Suresi 42. Bu ayeti kerime bizleri müjdeliyor. Vakit, zulümle örülen asırlık zincirlerin kırılma vaktidir. Firavunların işidir, Müslümanları cebir ve şiddetle dinlerinden ayırmak. Müslüman için azat kabul etmez vazifedir. Firavunlara karşı ehli imanı kıyama çağırmak. Haksızlığı hak iddia edenlerden hak talep etmeyi ibadet sayanların devrindeyiz. Yusuf'un düştüğü kuyularda bir başımızayız, unutulmuşuz. Yüreğimizdeki bütün güzellikler aç gözlü çekirgelerin işgali altında. Meveddetin ve rahmetin enkazında kalan bütün gülümsemelerimiz çürüdü. İçinde hakkın olmadı. Haktan beslenmeyen her şey kör ve topaldır. Haksızlığı hak iddia edenlerden hakka ve adalete riayet etmeyi beklemek, hakikat mizanında değeri olmayan hayaldir. Müslümanlar, kıyamet şartlarını yaşasalar dahi vazifeleri son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğini, önderliğini esas alarak Allah'tan gelmiş olan son kitaba uymaktır. Kitaba uymak yerine kitabına uydurmak doğrudan doğruya şeytanın adımlarına tabi olmaktır. Bu nedenle diyoruz ki, Kitabullah'a uymayı öncelikli hale getirmeliyiz. Kitabullah'a uymayı kolaylaştıran adımları sahiplenmeliyiz. Sözün makamını ve maksadını göz önünde bulundurmayanlar, her duydukları söze düşman kurşunu muamelesi yapmaktan kurtulamazlar. Günlük değişen duygular, yollara döşenmiş mayınlara benzerler. İmanla terbiye edilmezlerse her an patlayabilirler. Biz de müminiz deyip de dinin mukaddes tanıdığı değerlere karşı laubalilik, pervasızlık ve saygısızlık edenler her gün yaşarlar küfrün kucağında. Bunun için her gün biraz daha eriyoruz devlerin dert ocağında. Doğmak ölümü aratmıyor İslam'ın şu mahkumiyet çağında. Yaşadığımız bu asırda çok firavunlu bir dünyanın sakinleri olduk. Bu cihan çok firavun gördü, çok Nemrut gördü, çok Ebu Cehil gördü. Ancak Hazreti İbrahim aleyhisselamın davası hepsine galebe çaldı. Çaresizlik anında duadır benim kılıcım. İnancım o ki mazlumun ahıdır en belalı kıvılcım. Zulümle abad olanların değil, berbat olanların devrindeyiz. Nefsini bilenlerden değil, silenlerden olanlar, hayatın sillesini yemeye mahkum olanlardır. Dini çiğnenip yok edilmek istenildiğinde, dini için ayağa kalkmayanı, ayağa kaldıracak, ayakta tutacak bir dinül kayyimi yok demektir. Duramazsak şirk için, küfür için çağlayanları, çöker hayatın katmanları, akreplerin gözleriyle kırılır zamanın aynaları. Hilafetin ilgasından bu yana saadetin dilencisi olduk düşlerimizde. Güneş doğarken biz yolları kaybettik içimizde. Kişinin gönlünde tükenmişse iman, sırtında yoksa dava denilen yük, karşılaştığı her fani onun nazarında Allah'tan büyük. Müslümanlar kinle değil, dinle idare olunurlar. Müslümanları din yerine kinle idare etmeye mahkum edenler ve dualar evine bekçilik edenlerdir. Kişi dinini Allah'tan almak yerine alıyorsa hevesinden, müjde bekler beddualar evinden.
Müminsen her yerde ve her zaman mümin kardeşinin yanında kal. Mümin kardeşini bırakıp başkasına kaçıyorsan, bil ki peşinde olduğun hakikat değil, hayal. Öyle bir zamana düştük ki filler yardım bekliyor kelebeklerden. Anne babalar ders almaya çalışıyorlar bebeklerden. Cihatsız gün geçirenler birer avare gibi mahrum kalmış ötelerden. Çağın Haçlı seferlerini yeniden başlatanlar hayata mercek yaptılar savaşın gözünü. Kanlı ve derin katliamlarla gelerek ateşle boyadılar yeryüzünü. Diniyle idare olunmasına müsaade edilmeyen Müslüman için ülkesi gurbet gibidir. Onun için hayat rüyet gibidir. Müslüman olarak vazifemiz Allah yoluna konulmuş engelleri ortadan kaldırıp Allah'ın yolunu açmak ve sonuna kadar açık tutmak, tuğyan ve isyan yolunu bir daha açılmayacak şekilde kapatmaktır. Müslümanlar zulümle örülen zincirlere bağlı yaşayamazlar. Zulümle örülen asırlık zincirlerin dayanakları ideolojilerdir. İdeolojiler Allah'tan gelmiş olan vahye meydan okumanın belgeleridir. İslam topraklarında dokunulmazlık zırhına bürünmüş olan ideolojilerin dokunulmazlığını ortadan kaldırmak, bütün insanlığa iyilikte bulunmakla birlikte Müslüman için köküne sadık kalmak anlamına da gelir. Müslüman olarak ihanet etme köklerine, köprüler kurarsın hayatı bölen nehirlerin kalbine. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM 103.2. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde orta düzey derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 84. sayfasında yer alan Eddersu Thaniye Aşar 12. ders başlıklı dersi ele alacağız. Bu derste Hamit ve Hamit'le birlikte ev halkından diğer bazı şahıslar arasında geçen, diğer ailenin diğer bireyleri, fertleri arasında geçen bir diyalog var. Bu diyalogun ilk cümlesi Hamit'e ait ve Hamit muhtemelen eşi konumundaki, hanımı konumundaki Ümmü Ahmet'e şöyle bir soru yöneltiyor. Mâzâ tef'alîne ya Ümmü Ahmet? Ey Ümmü Ahmet, ne yapıyorsun? Ümmü Ahmet, Hamid'in eşinin künyesi. Yani Ahmet isminde bir çocukları var. Ümmü Ahmet, Ahmet'in annesi. Ebhasu anid-deva illezî ehaztuhu minel müsteşfâ emsi. Ebhasu anid-deva, ilacı arıyorum. Hangi ilacı? Ellezî ehaztuhu minel müsteşfâ emsi. Hastaneden dün aldığım ilacı arıyorum. Hamid, huve alel mektebi fî gurfetî. O benim odamda, masanın üzerinde. Keyfe hâlukil yevme? Bugün nasılsın? Leallekil yevme ahsenu. İnşallah bugün daha iyisindir. Ümmü Ahmet, naam. Enel yevme ahsenu velhamdülillah. Evet, Allah'a hamdolsun, bugün daha iyiyim. Hamid, meta tezhebine illel müsteşfa? Hastaneye ne zaman gideceksin? Ümmü Ahmet, seezhebu ba'de sa'atin inşaallah. İnşallah bir saat sonra gideceğim. İnşallah bir saat sonra gideceğim. Hamid, me'a men tezhebine? Kiminle gideceksin? Ümmü Ahmet, seezhebu me'a Ahmet. Ahmet'le birlikte gideceğim. Hamid, etarifine tabibetelleti zehebti ileyha emsi. Dün kendisine gittiğin doktor hanımı tanıyor musun? Dün kendisine gittiğin doktor hanımı tanıyor musun? Ümmü Ahmet, naam, arifuha. Evet, onu tanıyorum. İsmuha doktoratu Suad. Onun adı Doktor Suad. Yekuluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Onun hastanedeki en iyi bayan doktor olduğunu söylüyorlar. Onun hastanedeki en iyi doktor olduğunu söylüyorlar. Hamid, Ümmü Ahmet'le yaptığı konuşmayı tamamladı. Şimdi oğullarıyla konuşacak, onlara dönüyor ve ماذا تفعلون يا ابنائي, çocuklarım, yavrularım, oğullarım, ne yapıyorsunuz? Hangisini derseniz kabulümüzdür. O yüzden alternatifleri söylüyorum size. Çocuklarım, oğullarım, yavrularım, el ebna, çocuklar, Hamid'in oğulları, nektubul vacibati, ödevleri yapıyoruz. Biz Türkçe'de ödev yapmak diyoruz. Arapça'da, Arap dilinde ödev yazmak şeklinde ifade ediliyor bu eylem. Nektubul vacibati, ödevleri yapıyoruz veya ödevlerimizi yapıyoruz şeklinde de anlayabiliriz. Hamidun etefhemune duruse ceyyeden, dersleri iyi anlıyor musunuz? Evet efendim, sayfa 84'teki çalışmamızı tamamladık. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 85'e geçiyoruz. El ebna'u naam nefhemuha ceyyeden velhamdülillah. Evet, Allah'a hamdolsun, onları iyi anlıyoruz. Yani dersleri iyi anlıyoruz. Hamid, eyye suratin tahfezzunel ane, şu anda hangi sureyi ezberliyorsunuz? Ahmet, emma ene fe ahfezzu suratel mulki ve emma haulai fe yahfezzune suratel kalemi. Beni sorarsanız ben Mülk suresini ezberliyorum. Bunlarsa Kalem suresini ezberliyorlar. Bunları sorarsanız Kalem suresini ezberliyorlar. Hamid, ve mâzâ tef'alne entunne ya benâti. Hamid şimdi de kızlarına döndü, onlara yöneldi ve onlara bu soruyu yöneltti. Mâzâ ve mâzâ tef'alne entunne ya benâti. Kızlarım, siz ne yapıyorsunuz? El-benâtu nahnul âne nel'abu. Biz şu anda oyun oynuyoruz. Hamid, efi vaktil ameli tel'abne. İş vakti mi oyun oynuyorsunuz? İş vaktinde mi oyun oynuyorsunuz? Meta tekra'ne duruse ve meta tektubnel vacibati. Dersleri ne zaman okuyacak ve ödevleri ne zaman yapacaksınız? Dersleri ne zaman okuyacak ve ödevleri ne zaman yapacaksınız? Elbenat nahnu qara'na durusa ve katabna alwajibati walhamdulillah. Allah'a hamdolsun, biz dersleri okuduk ve ödevleri yaptık. Hamid, ahsentunne ya benati. Aferin kızlarım. Hakeza tef'alut tilmizatul müştehidatu. Çalışkan öğrenciler işte böyle yaparlar. İşte çalışkan öğrenciler böyle yaparlar. Meta tezhebne li ziyareti haletikunne. Teyzenizi ziyarete ne zaman gideceksiniz? Etarifne enneha meridatun. Onun hasta olduğunu biliyor musunuz? Elbenat naam narifu zalike. Evet, bunu biliyoruz. Şefahallah, Allah ona şifa versin. Senezhebu li ziyaretiha hazel mesa'e inşaallah. İnşallah bu akşam onun ziyaretine gideceğiz. İnşallah onun ziyaretine bu akşam gideceğiz. Hamid, ya Ahmedu. Şimdi Hamid Ahmet'e yöneldi ve ona şu soruyu yöneltiyor. Ya Ahmedu, etarifu meta yerci'ul ciranu min Mekke'te. Ahmet, komşuların Mekke'den ne zaman döneceklerini biliyor musun? Ahmet, komşuların Mekke'den ne zaman döneceklerini biliyor musun? Ahmet, Kale li Yusuf. Yusuf bana şöyle dedi. İnnena senerci'u fil usbu'il kadimi. Biz gelecek hafta döneceğiz. Yusuf böyle dedi. Evvunnu ennehum seyerci'une yevme sebti inşaallah. Sanıyorum onlar inşallah cumartesi günü dönecekler. Zannediyorum ki inşallah onlar cumartesi günü dönecekler. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Ders kitabınızda sayfa 84 ve 85'te yer alan Eddersu Thaniye Aşara 12. ders başlıklı dersi okuduk. Bu derste yer alan diyaloğu tercüme ettik. Şimdi sayfa 86'ya geçelim ve bu sayfada yer alan parçayla ilgili alıştırmaları cevaplayalım. Temarin başlığı altında verilen birinci alıştırma sahih ma yeli. Aşağıdakileri tashih et, düzelt anlamında bir talimat içeriyor. Burada 5 cümle verilmiş ve her biri de parçada verilen bilgilerden farklı olacak biçimde düzenlenmiş. Biz bunları bulacağız, tespit edeceğiz ve tashih edeceğiz, düzelteceğiz. Birinci cümle. Tebhasu Ummu Ahmet anil miftahi. Ümmü Ahmet anahtarı arıyor. Ümmü Ahmet anahtarı aramıyordu. Neyi arıyordu? Dün hastaneden aldığı ilacı arıyordu. Öyleyse bu cümleyi şöyle düzeltmiş olmalıyız sevgili öğrencilerim. Tebhasu Ummu Ahmet anid deva illezî ehezethu minel müsteşfâ emsi. İkinci cümle. Setezhebu Ummu Ahmet ilel müsteşfâ ma'a zevciha. Ümmü Ahmet hastaneye kocasıyla, eşiyle birlikte gidecek anlamındaki cümlede zevciha kısmı hatalı olan kısım. Öyleyse bu cümleyi nasıl tasih eder, düzeltiriz? Setezhebu Ummu Ahmet ilel müsteşfâ ma'a Ahmet. Ümmü Ahmet hastaneye Ahmet'le birlikte gidecek. Cümle 3. Ümmü Ahmet la ta'rifu doktora Suad. Ümmü Ahmet doktor Suad'ı tanımıyor. Peki bu cümlede yer alan yanlışlığı ortadan kaldırmak ve cümleyi düzeltmek için sadece bir edatı iptal ederek İstenenini yerine getirmiş olacağız. Ummu Ahmet ta'rifu doktora Suad. Ta'rifu fiilinin başında yer alan olumsuzluk edatı olan la'yı kaldırarak cümleyi düzeltmiş olacağız. Ummu Ahmet ta'rifu doktora Suad. Ummu Ahmet doktor Suad'ı tanıyor. Dördüncü cümle. Ahmedu yahfazu suratel kalemi ve ihvetuhu yahfazune suratel mulki. Ahmet kalem suresini ezberliyor, kardeşleri ise mülk suresini ezberliyorlar anlamındaki bu cümlede verilen sure isimlerinin yerini değiştirerek cümleyi düzeltmiş olmalıyız. Ahmedu yahfazu suratel mulki ve ihvetuhu yahfazune suratel kalemi. Cümleyi bu şekilde düzelteceğiz. Ahmet mülk suresini ezberliyor, kardeşleri ise kalem suresini. Beşinci ve bu alıştırmanın, birinci alıştırmanın son cümlesi. Ciranu Hamid'in zehebu iler riyadî. Hamid'in komşuları Riyad'a gittiler anlamındaki bu cümlede yanlış olarak, hatalı olarak verilen sözcük Riyad. Öyleyse Riyad kelimesini iptal edeceğiz, cümleden kaldıracağız. Yerine ne getireceğiz? Mekke'yi getireceğiz. Ciran Hamid'in zehebu ila Mekke'te. Cümlemizi bu şekilde oluşturmuş olacağız. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Bu sayfada, sayfa 86'da yer alan birinci alıştırmayı tamamladık. İkinci alıştırmanın başlığı şöyle: Ennisil fa'ile fi kullin minel cümelil atiye. Aşağıdaki cümlelerin her birinde faili müennes yap. Örneğe bakalım. Etariful lugatel arabiyyete ya seyyidi. Efendim, Arapça biliyor musunuz? Etariful lugatel arabiyyete ya seyyidi. Efendim, Arapça biliyor musunuz? Bu cümlenin solunda verilen cümle ise şöyle: Etarifinel lugatel arabiyyete ya seyyideti. Hanımefendi, Arapça biliyor musunuz? Peki ne oldu? Neyi değiştirdik? Verilen fiilin kipi tarifu şeklinde müfret muhataptı. Biz bunu tarifineye dönüştürdük. Müfret muhatabe yaptık. Hocam, müfret muhatap ne demek derseniz, yani karşımızdaki bir beye hitaben etarifu şeklinde oluşturduk cümlemizi ve hitabımızı bu şekilde sağladık. Bu şekilde hitap ettik. Peki karşımızdaki bir hanımefendi ise, bir bayansa, ona hitap ederken de etarifu demedik. Ne dedik? Etarifine dedik. Peki o halde bu örnekten hareketle ikinci cümleye bakalım. Mâdâ te'kulu ya Muhammedu? Muhammed, ne yiyorsun? Peki karşımızda ne yiyorsun sorusunu yönelteceğimiz kişi kim olsun? Meryem olsun. O zaman ona ne deriz? Mâdâ te'kulîne ya Meryemu deriz. Mâdâ te'kulîne ya Meryemu? Meryem, ne yiyorsun? Üçüncü cümle: Eyne teclisu fil fasli ya Ahmet? Ahmet, sınıfta nereye oturursun? Nereye oturuyorsun? Peki aynı soruyu Suad'a yöneltelim. Eyne teclisine fil fasli ya Suad? Suad, sınıfta nereye oturuyorsun? Dördüncü cümle: Meta tezhebu ilel müsteşfa ya ebi? Babacığım, hastaneye ne zaman gidiyorsun? Ne zaman gideceksin? Peki aynı soruyu annemize yöneltelim. Meta tezhebine ilel müsteşfa ya ummi? Cümle 5: Mâzâ tekûlu ya ahî? Kardeşim, ne diyorsun? Peki bu anlamı taşıyan cümleyi bacım ne diyorsun anlamını ifade edecek şekilde nasıl düzenleriz? Mâzâ tekûlîne ya uhtî? Altıncı cümle: Metâ tercihu minel medraseti ya Aliyyu? Ali, okuldan ne zaman dönüyorsun? Peki Zeynep, okuldan ne zaman dönüyorsun diyelim. Metâ tercihîne minel medraseti ya Zeynebu? Metâ tercihîne minel medraseti ya Zeynebu? Cümle 7: İlâ men tektubu hâzihi risâlete ya Beşîru? Beşir, bu mektubu kime yazıyorsun? Peki Merve'ye, Merve, bu mektubu kime yazıyorsun diyelim. İlâ men tektubîne hâzihi risâlete ya Mervetu? Cümle 8: Eyye sûretin tahfezul âne ya ahî? Kardeşim, şu anda hangi sureyi ezberliyorsun? Peki aynı anlamı taşıyan cümleyi karşımızdaki bir bayana soralım. Karşımızdaki bir bayana soracağımızda soruyu şöyle oluştururuz: Eyye suratin tahfezînel âne ya uhti? Dokuzuncu cümle: Etefhemud derse ceyyiden ya Hamidu? Hamid, dersi iyi anlıyor musun? Peki Ayşe'ye soralım bakalım. Ayşe, dersi iyi anlıyor musun diye. Nasıl sorarız? Etefhemine derse ceyyiden ya Ayşetu? Ayşe, dersi iyi anlıyor musun? 10. ve son soru: متى تغسل هذا القميص يا ياسر؟ ياسر bu gömleği ne zaman yıkıyorsun veya ne zaman yıkayacaksın? Peki Fatıma'ya soralım bakalım aynı soruyu. متى تغسلين هذا القميص يا فاطمة؟ متى تغسلين هذا القميص يا فاطمة؟ Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. 86. sayfada yer alan 1 ve 2 numaralı alıştırmaları tamamladık. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 87'ye geçelim. 87. sayfada, karşı sayfada 3 numaralı alıştırmanın başlığı şu şekilde: En-nisil fa'ile fi kullin minel cümelil atiye. Aşağıdaki cümlelerin her birinde faili müennes yap. Peki biraz önce tamamladığımız 2 numaralı alıştırmada da aynı şey istenmişti hatırlarsanız. En nisil faile fi kullin minel cümelil atiye. Peki bu ikisi arasında, yani 2 numaralı alıştırmayla 3 numaralı alıştırma arasında bir fark var mı derseniz, şöyle bir fark var. 2 numaralı alıştırmada verilen cümlelerde fiilin kipi müfret muhatap idi. Biz onu müfret muhatabe yaptık. Şimdi 3 numaralı alıştırmada ise verilen fiillerin kipleri cem muhatap. Biz bunları cem muhatabe yapacağız. Örnek mi istiyorsunuz? Alın size örnek. Eyne tezhebune ya ihvanu? Kardeşler nereye gidiyorsunuz? Peki sol tarafta yer alan cümleye göz atacak olursak, bacılar nereye gidiyorsunuz anlamındaki cümleyi eyne tezhebne ya ehavatu şeklinde organize ederiz. Bu cümleyi bu şekilde kurarız. Efendim dördüncü alıştırmada da havvilil mübtede fi kulli minel cümel ate ila cema başlığı var. Verilen cümlelerde mübtedayı çoğul yapmamız isteniyor. Bu iki alıştırma size ödev olsun. Programımızın gelecek bölümünde inşallah bu alışmaların çözümünde buluşmak ümit ve duasıyla fi emanillah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Biz yaşlımızla, gencimizle, çocuklarımızla, delikanlılarımızla, kadınımızla, erkeğimizle aziz İslam'a gönül vermişiz. Evet, kusurlarımızı biliyoruz. Eksiklerimiz var. Onları inkar etmiyoruz. Ama mesele iman oldu mu? Ama mesele ümmet oldu mu? Küllerinden dirilen bir ümmetiz biz. Hiç kimse bizi bundan geri bırakamayacak. Bütün zalimler buradan şunu duysun. İsrail ile duysun. Rusya'sıyla duysun. Amerika'sıyla duysun. Herkesiyle duysun ki bu ümmeti hiç kimse susturamayacak. Ve bu ümmet son bir adamı kalsın. Son bir nefesi kalsın. Allahu Ekber diyecek. Allahu Ekber diyecek.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Beyinle ilgili doğru bilinen yanlışlar. İnsan beyni bildiğimiz evrendeki en karmaşık organ. Bilim adamlarının onca çalışmalarına rağmen iki kulağımız arasına sıkışmış 1,5 kilogram ağırlığındaki bu kıvrım kıvrım organ hala birçok sır taşıyor içinde. İşte beynimiz hakkında çok yaygın olan kimi efsaneler ve bazı bilgiler. Beynimizin yalnızca %10'unu mu kullanıyoruz? Öteden beri beynimizin sadece %10'luk bölümünü kullandığımız söylenir. Ve geride kalan kullanılmayan %90'lık kapasiteyle neler yapılabileceği merak edilir. Ama beyin MR'ları teknolojisinde atılan adımlar bu yaygın kanının efsane olduğunu ortaya koydu. Londra Üniversitesi Kognitif Bilim Enstitüsü'nden Profesör Sophia Scott, yapılan işlevsel beyin görüntülemeleri beyinde herhangi bir şekilde faaliyete geçmeyen pek az nokta olduğunu gösterdi bize, diyor. Yumruğumuzu sıkmak gibi basit bir iş için bile beynimizin %10'undan fazlasını kullanmak zorundayız. İşlevsel beyin görüntülemeler, parmaklarımız ve avucumuzdaki kasların kasılmasıyla birlikte beyindeki çok sayıda hücrenin anında harekete geçtiğini gösteriyor. Anatomik olarak beyin sağ ve sol bölümler olarak ikiye bölünmüş halde ve bu iki bölüm bazı işleri aralarında paylaşıyorlar. Profesör Scott, beynin sağ ve sol tarafları arasında gerçekten büyük farklılıklar olduğunu söylüyor. Ama bu bir genelleme olarak söylendiğinde aynı şey kastedilmiyor, diyor. İnsanları kendi kendilerini geliştirme konusunda yönlendiren kitaplara ya da iş alanında yol gösteren kurslara bakarsanız, beynin iki bölümünün iki ayrı varlık olduğu gibi bir kanıya kapılıyorsunuz. Beynin sol kısmı mantık ve akılcılığın egemen olduğu bölüm olarak gösteriliyor. Sağ tarafı ise sezgi ve yaratıcılık bölümü olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla eğer mantığınızı kullanan bir insansanız, beyninizin sol tarafını daha çok işletiyorsunuz demektir. Ama daha duygusalsanız ve sanata eğilimliyseniz, beynin sağ tarafını kullananlardansınız. Yaygın efsaneye göre, beynin her iki tarafını tam anlamıyla kullanmayı öğrenen insanlar daha başarılı oluyor, hayattan daha büyük tatmin elde ediyorlar. Profesör Scott ise insanların karşılarına çıkan sorunlar ve hayat karşısında farklı şekillerde düşündüklerini ama bunun beyinlerindeki sağ ve sol bölümler arasındaki güç dengeleriyle hiçbir ilgisi olmadığını vurguluyor. Bazı insanların görsel algılaması gerçekten çok iyidir. Bazılarının da işitsel algılaması. Bir bilgiyi alıp işleme ve kullanma şekillerimiz çok değişik oluyor. Ama bunu beynin mantıklı sol yanı ve yaratıcı sağ yanı şeklinde basitleştirmek, beynin çalışma şekli konusundaki saptamalarımıza uymuyor. Bir de bu, beynin bir yanını diğer bölümünden daha fazla kullandığımız gibi bir izlenim doğuruyor ki, beyin aslında böyle çalışmıyor, diyor Profesör Sophia Scott. Dolayısıyla beynin iki tarafı birbirleriyle sürekli iletişim halinde ve corpus callosum diye bilinen karmaşık bir sinir yumağı aracılığıyla işbirliği içinde çalışıyor. Yani beynin iki yarısı birbirini tamamlıyor ve birbiriyle uyumlu halde işliyor.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh,
2: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et,
1: dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde,
2: bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun,
1: de. Ve de ki,
2: Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Muhammed. 103.2 Özel FM.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, değerli dinleyiciler. Bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve öğretim metotları adlı kitabı işlemeye, içindeki hadisleri okumaya ve tefekkür etmeye devam ediyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisinin Darimi'nin Sünen'inde geçen bir hadisinde de buyurduğu gibi muallim olarak gönderildi, hoca olarak gönderildi. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki, yani risaletindeki belki değil hatta kesinlikle en önemli görevi öğretmekti. Dolayısıyla bir hoca olarak, bir muallim olarak, bir öğretmen olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının içerisinde, örnekliğinde eğiticiliğe dair, eğitmeye dair gerek söz olarak, söylem olarak, retorik olarak, gerekse amel olarak, pratik olarak pek çok örnek var. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu pek çok örneği ve pek çok ayrıntılı örneği okumaya, anlamaya, zihnimizde somutlaştırmaya ve inşallah da eğer Allah nasip ederse bu konuda çabalarsak hayatımıza aktarmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Ebu Bekra radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam, büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi? Büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi? Büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi buyurdu. Yani dikkat ederseniz burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 3 kere tekrar ediyor. Bu konuda yine kitapta işlenmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın konunun önemine dair, konunun ciddiyetine dair gösterdiği hususlardan biridir. Bizler evet ya Resulullah dedik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Allah'a şirk koşmak, anne babaya itaatsizlik etmek buyurdu. Yaslanıyorken oturdu ve şöyle devam etti. İyi dinleyin, bir de yalan şahitlik, yalan yere şahitlik yapmaktır. İyi dinleyin, bir de yalan şahitlik, yalan yere şahitlik yapmaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sözü durmadan söylüyordu. Sonunda acaba susmayacaklar mı dedim. Ya da başka rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sözü tekrar ediyordu durmadan. Keşke sükut buyursalar. Yani o kadar çok tekrar etti ki artık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hani keşke sussa, hem kendisi de yoruluyor. Şimdi dikkat ederseniz burada bizim pek çok örnek alınabilir. 3 kere tekrar etmesi, o an dikkat çekmek istediği ameli daha çok söylemesi. Mesela yalan şahitlik gibi. Burada ama özellikle dikkat edeceğimiz ya da bu hadisi rivayet etmedeki asıl niyetimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaslanıyorken dikelmesi ve öyle duruşunu, oturuşunu değiştirerek devam etmesi. Bu da yine dinleyenlerin, orada bulunanların dikkatini celbedecek ya da dikkatini uyandıracak. İnsanları küçük de olsa teyakkuza geçirecek bir harekettir. Böyle mesela daha bir ciddi bir pozisyon almak otururken, oturuşu değiştirmek, yani o oturuşu, o pozisyonu değiştirmek, hani bedensel teyakkuz, bedensel anlamda bir o oturuş değişikliği insanlarda, hani beden dilinin direkt zihne etkilemesi açısından düşünürsek, insanlarda hemen bir teyakkuzu ortaya çıkaracaktır zihinlerinde. Dolayısıyla daha dikkat kesileceklerdir. Tabi burada Allah'a şirk koşmak ve ana babaya itaatsizlik büyük günahlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam özellikle burada, özellikle tabii ki Allah'a şirk koşmanın, ana babaya itaatsizliğin haramlığı ve tehlikesi anlatılıyor muhakkak. Fakat özellikle sık tekrar ettiği için bu hadisteki birinci hedefi, yani o an bu hadisi zikretmesindeki, bu sözü söylemesindeki birinci hedefi yalan yere şahitlikten alıkoymak. Ki özellikle şirk koşmak ve ana babaya itaatsizlik gibi çok ciddi, insanların belki de iyi bildiği büyük günahları zikretmesi, yalan yere şahitlik yapmanın ne kadar kötü olduğunu yine kuvvetlendiren hususlardan biri. Oturuşunu değiştirmesi de öyle. Yani Allah'a şirk koşmak ve ana babaya itaatsizlik dedikten sonra oturuşunu değiştirerek yalan yere şahitlik demesi ve çok tekrar etmesi, özellikle yalan yere şahitlik etmek, yalan şahitlik yapmak konusunda insanları
daha da dikkatli bir şekilde hazırlayacak ve onları konunun ciddiyetine dair farkındalıklarını arttıracak bir durum. Tabii Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada Allah'a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik dediğimizde Allah'a şirk koşmayı şöyle düşünebiliriz. Özellikle dipnotta bunu müellif belirtmiş. Allah'a şirk koşmayı hani genel olarak biz küfür diye de düşünebiliriz. Çünkü genelde Mekke'nin en çok işlediği küfür, Mekkelilerin ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde insanların çoğunluğunun işlediği küfür şirk olduğu için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özellikle şirk koşmaktan bahsediyor ama işte Allah-u Teala'yı reddetmek, Allah-u Teala yani herhangi bir şey şirk koşma, zahiren şirk koşma olmasa da ki aslında her kafir hikemi bir bakış açısıyla bakarsak her kafir aslında şirk koşuyordur. En nihayetinde kendi hevasını şirk koşuyordur muhakkak ama daha literatürel anlamda konuşursak her ne kadar Allah şirk koşmak diyorsa da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'ya ateist bir mesela bakış açısıyla da savaş açmak da çok çok büyük bir günah sonuçta. Allah-u Teala'yı inkar etmek de öyle. Bu o yüzden müellif burada hani Allah'a şirk koşmayı mutlak küfür olarak genişletmenin daha doğru olacağını dipnotta belirtmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir diğer yöntemi, bir diğer jesti, bir diğer tarzı diyelim, dinleyenin dikkat kesilmesi için cevabı erteleyerek tekrar seslenmesi. Bu ne demek? Örneği zikrettiğimizde çabuk anlaşılır zaten. Bir gün Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in terkisindeydim. Aramızda devenin semenin arka çıkıntısından başka bir şey yoktu. Yani çok yakındık ona diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Muaz ben buyurun ya Resulallah sizin emrinize koşmak benim için mutluluk dedim. Sonra biraz gitti ve tekrar ey Muaz diye seslendi. Ben de buyurun ya Resulallah emrinize koşmak benim için mutluluk dedim. Sonra biraz gitti ve yine ey Muaz diye seslendi. Ben de buyurun ya Resulallah sizin emrinize koşmak benim için mutluluk dedim. Buyurdu ki, üç kere Muaz bin Cebel'e seslendikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam artık Muaz bin Cebel'in merakla ne diyecek diye beklediğini anladıktan sonra buyurdu ki Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır buyurdu. Sonra bir müddet gitti. Ardından ey Muaz diye seslendi. Ben de buyurun ya Resulallah. Sizin emrinize koşmak benim için mutluluk dedim. Bunu yaptıkları takdirde yani Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şeye ortak koşmamak. Bunu yaptıkları takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun diye sordu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. O da kulların Allah üzerindeki hakkı onlara azap etmemesidir buyurdu. Burada Allah üzerindeki hakkı kelimesi, kavramı tabii ki hiçbir Müslüman bunu yanlış anlamaz ama hem bilgi olarak hem de dilsel olarak da zihnimize daha iyi oturtabilmek için şöyle açıklama yapalım. Normalde birisinin hakkı bizim üzerimizde olduğunda o hak yani tabiri caizse bizden üstün bir şeydir. Biz o hakkı alamayız, onu aşamayız. O hak bizim tasarrufumuzda değildir. Fakat kulların Allah üzerindeki hakkı yani hadislerde Allah'ın üzerine alınan haklarda o hak Allah'ın üzerinde değildir. Yani üstünde değildir. Onun fevkinde ondan daha büyük yüce bir şey değildir. Zaten Allah'ın verdiği bir haktır o. Ve burada da özellikle hani Allah-u Teala'ya haşa böyle bir vücubiyet değil de bir mütekabiliyet yani bunları yaptıkları takdirde kişiler böyle yaptıkları takdirde azap edilmeyecektir şeklinde bir aslında şey diyebiliriz buna bir yani dinin bildirmesiyle öğrenilen bir hak bir haber böyle olursa böyle olur bize bir haber veriyor burada yani oradaki hem dilsel anlamda da bir karşılıklılık olsun diye bu şekilde zikrediliyor. Dolayısıyla Allah üzerindeki hakkı kelimesi her ne kadar günümüzde pek Müslümanların yanlış anlayacağı bir ifade ibare olmasa da bu açıklama yine bizim açımızdan faydalı olur inşallah. Bir diğer durum Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bazen muhatabının elini ya da omzunu tutuyor, ona dokunuyor. Kişiyi karşısındaki muhatabın dikkatini biraz daha verebilmesi için muhatabın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dikkat
katı vermesi için elini veya omzunu tutuyor. Mesela Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın anlattığı bir olay. Resulullah aleyhissalatü vesselam, ellerim onun avuçları arasında olduğu halde Kur'an'dan bir sure öğretir gibi bana teşehhüdü öğretti. Yani ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat ile başlayan dua var ya, ondan bahsediyor Abdullah bin Mesud. Bana teşehhüdü öğretti. Tahiyyat diyoruz da biz aynı zamanda ona. Burada Resulullah aleyhissalatü vesselamın Abdullah bin Mesud, ki Abdullah bin Mesud Resulullah aleyhissalatü vesselamın en parlak öğrencilerinden biridir. Hatta burada İbni Hacer gibi alimlerin çıkardığı derslerden biri de, hani iyi öğrenciye bazen hoca daha özel şeyler öğretebilir, ona özel muamele yapabilir şeklinde. İbni Hacer ya da Allahu Alem belki başka bir alimdir. Ama biz de bunu anlayabiliriz buradan. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Abdullah bin Mesud önemli bir, özel bir insan. Gerçekten büyük de bir alimdir Abdullah bin Mesud. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tahiyyatı ona elini tutarak çok yakın temas halinde öğretiyor. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yapması tabi onlar için çok büyük bir nimet bu arada. Yani bundan çok mutlu oluyorlar, çok mesut oluyorlar. Yani hem o sevdikleri o güzel insana dokunuyorlar, onunla beraber oluyorlar. Hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir taltifidir de aynı zamanda. Onlara bir iltifatı aynı zamanda bu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam omzumdan tutarak şöyle buyurdu. Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol. Kendini kabir ehlinden say buyurdu. Burada yine hadis çok güzel, çok önemli. Bir garip, bir yolcu ve kabir ehli. Hani burada adeta aslında hayatın sıralaması da var. Çünkü insan dünyaya ilk geldiğinde dünyaya gariptir, yabancıdır. Hiçbir şey bilmiyor. Bir yabancısın yani. Ve yeni yeni öğreniyorsun, bir şeyler öğreniyorsun. Ondan sonra yola çıkmış oluyorsun artık. Artık yolcusun. Yani ölüm durağında, son durağında duracağını biliyorsun. Dolayısıyla hayatın yolculuk olduğu herkesin malumu. En sonunda kendini kabir ehli

0: araştırabiliyoruz. Ve sanki hep buradaymışız gibi, hep dünyadaymışız, dünya hayatında yaşıyormuşuz gibi hissedebiliyoruz. Gerçekten bu çok güçlü bir histir. Bu hissiyatı aşmak çok mümkün değil. Hatta bu hissiyat kısmen bir nimettir de aynı zamanda. Fakat bu hissiyatı külli bir gaflete dönüştürmemek lazım. Sık sık kabir ehlinden olduğumuzu, kabir ehlinden saymamız gerektiğini, yani ölümün bir gün geleceğini, dünyaya aslında bir garip olduğumuzu, dünyaya aslında bir yabancı olarak düştüğümüzü ve aslında bir yolculukta olduğumuzu sık sık hatırlamamız gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Abdullah bin Ömer'e onun omzundan tutarak bu son derece hikmetli ve derin hadisi söylüyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a şöyle derdi: akşama çıktığın zaman sabahı gözleme, sabaha çıktığın zaman da akşamı bekleme. Sıhhatli olduğun zamanının bir kısmını hastalığın için, hayatının bir kısmını da ölümün için ayır. Burada hatırlamak kastediliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bazen kardeşler sahabelerin dizlerine vesaire de vurduğu, buna benzer bedensel temas olarak şey vakidir. Yaptıkları bu tarz jestleri vakidir. Yine tabiinin büyüklerinden Ebu'l-Ali'ye anlatıyor. İbn Ziyad namazı tehir etti. Abdullah bin Es-Samit yanıma gelince kendisine bir sandalye verdim. Üzerine oturdu. Ardından İbn Ziyad'ın yaptığını anlattım. Dudağını ısırıp uyluğuma vurdu ve şöyle dedi: senin bana sorduğun gibi ben de Ebu Zer'e sormuştum. Senin uyluğuna vurduğum gibi o da benim uyluğuma vurmuş ve şöyle demişti. Ebu Zer bu sefer Abdullah bin Es-Samit'e konuşuyor: senin bana sorduğun gibi ben de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sormuştum. Senin uyluğuna vurduğum gibi o da benim uyluğuma vurmuş ve şöyle buyurmuştu. Namazı vaktinde kıl. Namazı tehir eden cemaatle birlikteyken kıldığın zaman, namaz kılınacak olursa onlarla birlikte yine kıl. Ben bu namazı kıldım, tekrar kılmam deme, çünkü ilave hayırdır. Yani namazı birisi cemaatle, siz namazı kıldınız mesela bireysel olarak, daha sonra bir cemaatin içindeyken onların da aynı namazı kıldığını görürseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onunla beraber kılın buyuruyor tavsiyesinde. Dikkat ederseniz Ebu Zer burada aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisini yaptığı gibi yapıyor. Ebu Zer'in anlattığı, hadisi aktardığı Abdullah bin Es-Samit de aynı şeyi yapıyor. Hoş bir olay. Çok, yani bu anlamda bedensel temasın, o jestlerin de aynı anda beraber yapılması çok güzel aslında. Çünkü hani ilim nasıl nakledilmiştir? İlim nakli üzerine çok fazla tefekkür edilmesi gereken bir konu aslında bu. Ve bununla alakalı hoş anekdotlardan biri. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin yer yer sahabe içerisinde, tabiun içerisinde, özellikle hadis nakletme konusunda gayretli olan sahabe, ilim anlatma konusunda gayretli olan sahabe içerisinde ve tabiun içerisinde ve ilim ehli içerisinde sünnetin nasıl sadece teorik, sadece ilmi, sadece akli değil, aynı zamanda bedensel olarak, kalbi olarak, hayata pratik olarak aktarıldığının göstergelerinden sadece bir tanesidir. İnşallah kardeşler haftaya derslerimize devam edeceğiz. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.
4: Babacığım, bana Filistin'i, Suriye'yi, Mısır'ı anlat. Neden başlarına bombalar yağıyor? Katledilmeyi hak edecek ne yaptı kardeşlerimiz baba?

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma.
2: Özel efendim 103.2.

1906'da Mısır'ın Asyut kasabasında doğan Seyyid Kutup, aslen bugün Suudi Arabistan olarak bilinen, ancak tarihte Arabistan olarak tanımlanan beldedendir. Dedesi Şeyh Vakur, Arabistan'dan Mısır'a göç etmiş ve burada çiftçilik yapmıştı. Dedesi ilim, takva ve güzel ahlakıyla ünlüydü. Anne ve babası da çok dindar ve takva sahibi insanlardı. Annesine ithaf ettiği Kur'an-ı Kerim'de Edebi Tasvir adlı eserinde onun dinine ne kadar bağlı olduğundan söz eder. Annesinin yoğun istek ve teşvikiyle küçük yaşlarda Kur'an'ı ezberledi. Babası İbrahim Kutub'a ithaf ettiği Kur'an'da Kıyamet Sahneleri adlı eserinde şöyle der: "Babamın en çok dikkat ettiği şey bizim ruhumuza ahiret duygusunu yerleştirmekti.

İlk eğitimini aile içinde aldıktan sonra El-Eser Üniversitesi'nde orta ve lise tahsilini yaptı. Daha sonra Darül Ulum Fakültesini bitirdi. 1933'te aynı fakültede edebiyat dalında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. O dönemde Yeni Fikir adlı bir dergi çıkardı. 1941'de sosyoloji doktorası yapmak üzere Maarif Bakanlığı tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. Aynı dönemlerde Müslüman kardeşlerle ilişkiye girdi. 1945'te Amerika'dan döndükten bir süre sonra da bu cemaate katıldı.

bir dönem o vaktin fikri yönlendirmelerinin etkisinde kalarak sosyalizme yöneldi. Fakat bu dini ve inancı terk ederek ateizme değil, sosyalist ideolojiye yönelmeydi. Bununla birlikte o dönemini cahiliye olarak isimlendirir. Bu dönemde Dikenler, Köyden Bir Çocuk ve Sihirli Şehir adlı 3 romanı yayınlandı. Sonrasında tamamen bu tür fikirlerden sıyrılarak hayatı bütünüyle Kur'an-ı Kerim'e göre şekillendirmeyi ideal edindiği İslami düşünceyi benimsedi. Bunu da cahiliyeden hidayete erme olarak tanımlar. Sonrasında şehadetine kadar bu çizgi üzerinde kaldı. Biz Allah'ın izniyle bu çizgi üzere kalmasından dolayı zulmen idam edildiği için şehit olduğuna inanıyor ve şehadetini Yüce Allah'ın da kabul etmesini diliyoruz. Elbette esas olan Allah'ın hükmü ve yaptıklarımızın Allah katında geçerli olmasıdır. Şeyhülislam Ahmet İbn-i Teymiye hapse atılırken şöyle demişti: "Düşmanlarım bana ne yapabilir? Ben cennetimi kalbimde, bahçemi göğsümde taşıyorum. Nereye götürülsem onlar benimle beraberdir. Hapsedilmem halvet, öldürülmem şehadet ve memleketimden sürülmemse seyahattir." Seyit Kutup da bu kararlılığa sahip bir mücadele adamıydı. O yüzden zulüm rejiminin baskıları, şiddeti ve zindana atması onun gözünü korkutamadı. Verdiği mücadeleden bir adım bile geri atmadı. 1945'te tutuklanıp askeri hapishaneye kondu. Hapiste korkunç işkencelere maruz kaldı. Mahkeme onu 15 yıl hapse çarptırdı. 10 yıl hapiste kaldıktan sonra sağlık durumunun kötüleşmesinden dolayı ev hapsine mahkum edilmesi şartıyla zindandan çıkarıldı. Fakat yaklaşık bir yıl sonra 1965'te Yoldaki İşaretler adlı eserinden dolayı yeniden tutuklandı. Cellatlar bu ikinci tutuklanma ve yargı sürecinde de kendisine çok korkunç işkenceler yaptılar. Bu işkenceler içinde çok susuz kaldığı sırada önüne su koyup içmesine fırsat vermeme gibi son derece ürkütücü psikolojik işkenceler de vardı. Bazen yakın akrabalarını getirip onlara gözleri önünde işkence ederek Seyit Kutub'a da psikolojik işkence yapıyorlardı. Tüm korkunç işkencelere rağmen onu davasından vazgeçirememeleri üzerine de İdama mahkum ettiler.

Seyit Kutub'u hapse atarak korkunç işkenceler yapan Abdülnasır Cuntası, bazen onun da pazarlıklara da girişti. Bunların en meşhuruysa kız kardeşi Hamide Kutup vasıtasıyla gönderdikleri mesaj olmuştu. Hamide Kutup vasıtasıyla kendisine şöyle bir öneri göndermişlerdi. Şimdiye kadarki söz ve hareketlerinde yanıldığını beyan ederek, Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'dan özür dilediğin takdirde idam hükmünü bozacak ve seni serbest bırakacaktır. Hamide Kutup, ağabeyinin affedilmesini ve yaşamasını çok istiyordu. O yüzden teklifi kendisine iletti. Fakat Seyit Kutup'un cevabı gayet açık ve tavizsizdi. Eğer idamı hak etmiş olarak hakkın emriyle ipe çekiliyorsam, buna itiraz etmek haksızlıktır. Eğer batılın zulmüne kurban gidiyorsam, batıldan merhamet dileyecek kadar alçalamam. Bu sözleri onu ebedileştiren, tüm İslam aleminde örnek ve önder bir mücahit olarak tanınmasına vesile olan sözler olmuştur.

Seyyid Kutup hem bir ilim adamı, ilim irfanda önder, hem de bir dava ve hareket önderiydi. Hem İslami ilimler hem de gelişmekte olan çağdaş ilimler, özellikle de edebiyat ve sosyoloji üzerine tahsil gördü. Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Batılıların ilimlerini bir bakıma kendilerinden ve kendi evlerinde öğrendi. Bu vesileyle aynı zamanda Batı dünyasını, onların anlayışlarını, çizgilerini yakından tanıma fırsatı buldu. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu. Fakat sadece ezberlemekle yetinmeyip, gereği gibi anlamak, başkalarına da anlatacak kadar derinliğine ulaşmak için büyük çaba gösterdi. Geleneksel medreselerde de okuyarak yüzyılların birikimi olan ilmi mirası tahsil etmeye çalıştı. Bununla birlikte kendini sadece kitaplara kapatmadı. Öğrendiklerini toplumun bütün kesimlerine taşımak, onları bilgilendirmek ve ilmi bir aksiyona çevirmek için çalıştı. Bu mücadelesinden dolayı yaşadığı dönemin tağuti rejimi tarafından zulüm gördü. Ama o yine de çalışmalarını aksatmadı. 10 yıl hapiste kaldıktan sonra geçici bir süre için ev hapsine maruz bırakıldığı dönemde de sağlık durumunun iyi olmamasına rağmen sesini kendini duyanlara, dinleyenlere ve mesajlarını alabilenlere duyurmak için çalışmalar yaptı.

tutup ardından büyük bir ilmi miras bıraktı. Bu mirasından çeşitli şekillerde yararlanılıyor. Fakat onun en çok tanınan ve ismiyle özdeşleşen en önemli eseri Fizilalil Kur'an, yani Kur'an'ın Gölgesinde adlı tefsiridir. Bu kitabı Arapçadan başka birçok dile ve bu arada Türkçe'ye de tercüme edilerek çok sayıda baskısı yapıldı. Bu eseri onun yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i anlama ve anlatma konusunda ilmi derinliğini, kendisine lütfedilen üstün kabiliyet ve yeteneği ortaya koymaktadır. Onun bu eseri şer'i ilimlerde birikimi olmadığı iddiasını da tamamen geçersiz kılmaktadır. Çünkü bu tefsirinde kendisinden önce yazılmış tefsirlerin birçoğunu tetkik ettiği, onlardan öncelikli ve okuyucu için önemli gördüğü tespitleri, yani Kur'an-ı Kerim'i anlama ve açıklama konusunda oluşmuş ilmi birikimi mükemmel bir şekilde değerlendirdiği görülür. Ancak o kendisini zirveye taşıyan bu tefsirinin yanı sıra birçok ilmi ve fikri eser de yazmıştır. Hem İslam alemini hem de Batı'yı iyi tanıyan biri olduğu için her iki tarafın birikimlerini de değerlendirmiştir. Fakat hükmünü ve tavrını ortaya koyma konusunda çizgisi her zaman Yüce Kur'an çizgisi olmuştur.

Seyyid Kutub'un da bir beşer olduğunu, hatadan masum ve eleştirilemez olmadığını kabul etmeliyiz. Fakat eleştiriyi dört kategoride değerlendirmek gerekir. Birincisi, bir kimsenin yanıldığı kesin olan hatalarından dolayı eleştirilmesidir. Bu haklı bir eleştiridir. Ama yanılması her zaman kasıtlı olmaz. Bazen bir hususu eksik bilmesinden kaynaklanabilir. İkincisi, kişiye göre değişen yaklaşımlardan dolayı birinin kendi görüşünü ve tercihini esas alarak başkasının yanıldığını ileri sürmesidir. Bu da normal bir eleştiridir. Ama kimse tercihe açık bu tür görüş farklılıklarından dolayı mahkum edilemez, sadece eleştirilebilir. Üçüncüsü, sözlerin veya fiillerin maksadı dışına çekilmesi, çarpıtılması suretiyle yapılan eleştiridir. Bu türden olanlar art niyetli ve haksızdır. Dördüncüsü ise bir kimsenin yapmadığı iş veya söylemediği söz yüzünden iftiraya maruz bırakılarak eleştirilmesidir. Bu türden olanlar da haksız eleştiridir ve aynı zamanda zalimcedir. Moğollara karşı başı dik durmasından dolayı zindanlara mahkum edilen ve haksız eleştirilere maruz kalan Şeyhülislam Ahmet İbni Teymiye gibi Seyyid Kutup da gerek sözlerinin çarpıtılması ve gerekse kendisine iftira atılması suretiyle haksız eleştirilere maruz bırakılmıştır. Kutuba yöneltilen eleştirilerin üzücü olan yanı da son derece haksız ve insaf sınırlarını iyice aşan türden olmasıdır. Bu eleştirilerin çoğu asılsız iddialara veya ifadeleri zorlayan çarpık yorumlara dayanır. Bu haksız ve insafsız eleştiriler özellikle bazı gençlerimizin Seyyid Kutup'tan uzak durmalarına yol açıyor, dolayısıyla oldukça önemli bir ilim ve fikir mirası bırakmış o değerli insandan yararlanamıyorlar. Türkiye'de ümmet bilincinden yoksun ve bir takım taassuplar içinde olan bazı kişiler, insanları ondan soğutmak amacıyla çeşitli iddialar ortaya atmışlardır. Bu gibilerin işi, insanları sade ve temiz kaynaklardan uzak tutabilmek için o kaynakların zehirli olduğu söylentileri yaymaktır. Kendileri alternatif kaynaklar ortaya koyamazlar. İnsanların o kaynaklara olan ihtiyaçlarını gidermek amacıyla da Yüce Allah'ın ne semirtir ne de açlığı giderir dediği türden insanlara bir şey vermeyen ya da asıl kendisi zehirli olan bir takım ürünler sunarlar. Zehirli olduğunu ileri sürdükleri kaynaklar hakkında ise hiçbir test yapma, tanıma, gerçekten zehirli mi yoksa besleyici mi olduğunu araştırma ihtiyacı bile duymazlar. İşte insanlarımızın asıl bu gibiler karşısında duyarlı, onların o zehirleyici dedikodularına karşı uyanık olmaları gerekir.

Kutub'un düşüncesi Kur'an merkezlidir. Kur'an-ı Kerim'i ölçü, onu bize tebliğ eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi de örnek olarak kabul etmek gerektiğini insanlara anlatmaya çalıştı. Dolayısıyla onun kendisi veya fikirleri bir ölçü değildir. Ölçü Kur'an-ı Kerim'dir. Seyyid Kutub'un fikirlerinden de bu ölçüyü iyi anlamak için yararlanırız. Ama bizatihi ölçü olarak almayız. Şu konuda Seyyid Kutup şöyle demiştir diyerek onun bir sözünü veya tespitini tartışılamaz delil olarak öne süren yaklaşım isabetli değildir. Yerine göre onun yanılmış olabileceğini de kabul etmek ve Kur'an temelli düşünmek, delil olarak Kur'an'ı esas almak gerekir. Seyyid Kutub'un bizzat kendisinin verdiği mesaj, öğretmeye çalıştığı yöntem de budur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şehitler hakkında şöyle buyurur. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Aksine onlar diridirler. Ancak siz fark edemiyorsunuz. Bakara Suresi 154. Ayet. Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Aksine onlar diri olup Rableri katında rızıklandırılıyorlar. Allah'ın lütfundan kendilerine vermiş olduklarıyla sevinç içindedirler. Ve arkalarından henüz onlara kavuşmamış olanları kendilerine bir korku olmayacağı ve üzülmeyecekleri üzere müjdelerler. Ali İmran 169 ve 170. Ayetler. Yüce Allah bu ayetlerde şehitlere lütfedilen bir hayattan, mutluluk ve sevinçten söz ediyor. Ancak bizim bu hayatın farkında olmadığımızı bildiriyor. Bu, Allah katında şehit sayılan herkes içindir. Şehitlerin bazıları da aynı zamanda örneklikleriyle veya dava önderlikleriyle anılarak, insanlara miras olarak bıraktıkları ilimleri aktarılarak insanlar arasında yaşatılırlar. Bu şekilde bıraktıkları ilmi miraslarıyla ve örnek hayatlarıyla yaşatılanlar arasındaysa şehit olmayanlar da vardır. Seyyid Kutub'un Allah'ın izniyle her iki hayata birden kavuşmuş, müstesna şahsiyet olduğunu düşünüyor ve temenni ediyoruz.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onlara karşı bir savaşa girişmelisin. Bütün konfor ve rehavet görüntülerinden uzaklaş.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: dönen insanlar için.
1: Ey Allah'ın dışındakiler, Allah bana bir zarar murat ederse sizler bu zarara mani olabilecek misiniz? Allah bana bir rahmet dilerse siz o rahmeti engelleyebilecek misiniz? Bu ayete iman ederseniz hayatı onurlu yaşarsınız. Bu ayete iman edenler hayatı onurlu yaşarlar. Bu ayete iman etmeyenler, iman ettiğini söylemekten bahsetmiyorum. Dediklerimi anlamaya çalışın kardeşlerim. Birileri şöyle yaparsa şöyle rahat olacağız, birileri olmazsa şöyle sıkıntı yaşayacağız. Kimsin ya? Allah murad ettiyse hiç kimse bunu engellemeyecektir. İmtihan edecek seni, bitti. İmtihanın önüne geçemeyeceksin. Kimi imtihan için engel yapacaksın? Allah ben imtihan edeceğim diyor. Kim o engel olabilir? Allah sana kapı açtıysa, önünü açtıysa kim engel olabilir söyleyin. Bütün dünya yan yana gelse. Amenna ve saddakna. Aynen öyledir. Boşu boşuna insanlara niye güç veriyorsunuz ya? Arkasından sırtımızdan indiremiyoruz diyeyim. Biz olmasaydık şöyle olur. Sen kimsin ya? Anlatabiliyor muyum?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman ol.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: 6 milyar 810 milyon civarında insanın yaşadığı bir dünyada benim kimliğim nedir ve nelere dayanır? Beni ben kılan ve aziz eden kimliğim ne olmalıdır? Kimlik, insanın bedeninden, cesedinden daha ehemmiyetlidir. Beden, ceset her canlıda bulunur. Ama kimlik sahibi olmak biz insanlara astır. Ben, Hazreti Adem'in iki oğlundan, kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e, "O Kabil, seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öbürü Habil, "Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder," demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: "Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur,"
0: diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben, Kabil gibi yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben, Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza diyebilen inanmış dava adamıyım.

mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına, Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş yeriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden beriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

kafa köleliğine isyan edenim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyyub Aleyhisselam Sabri'yim. Ben peygamberler kervanının sonuncu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun başı.

Peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir müminim. Ben peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz gümansız kabul edenim. Ben Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmeden cahiliye olduğuna iman edenim. Ben Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Faslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben Zenciyim, Esmerim, Sarıyım, Kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.

0: Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanın dediği kişiyim. Ben liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben fetret insanla değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilirim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Allah'ı, insanın da, eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.